cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir benim.

0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
2: sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Sarı Kırmızılılar ilk hafta maçında Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. Trump çünkü daha fazla dayanamazlar dedi. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Fethi kabir işlemi yarın yapılacak. 26 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni DNA bulgularına ulaşıldı. Çağla'nın olay günü üzerinde bulunan şortundaki erkek DNA'sının tırnaklarındaki profille uyumlu olduğu belirlendi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Sanık eski polis Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine giren şüpheli, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 çalışanı rehin aldı. Şüpheli daha sonra teslim oldu. Gaziantep'te iki kadın terasta halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. İki kadın da hayatını kaybetti. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026, kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı, 2024 ve 2022'nin ardından kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak belirlendi.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
9: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
13: Hepsi burada.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?

0: Da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
6: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
7: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop'n'fly.com.tr'de.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efem dinleyenleri, iyi sabahlar, şahane sabahlar. Karşımızda bağlı lokma tatlımız hocamız var. Hemen onu karşılıyoruz. Hocam günaydınlar. Evet, muazzam bir sabah olması için elimizden geleni yapacağız. Sizler orada mısınız değil misiniz? Birazdan kontrol edeceğiz. Senoş.
1: Abicim günaydın.

0: Hemen girişte hatırlatalım. Sabah yayınımız İstanbul'dan, akşam yayını Ankara'dan olacak. Bugün Kafa Açan Uzman iki kere olacak.
1: İki kere.
0: İki kere. Ne oldu siz aranızda yine panik bakışları? Ya en sevmediğim bakışlar. Bir şey oluyor orada.
1: Oo, yok yok, bir şey yok, rahat ol. Her şey yolunda. Ekranı hallettik ya, bir şey yok.
0: Ekran mı patlamış?
1: Yok yok, bir şey yok. Ya WhatsApp'ı açtık, o şey oldu, bir şey oldu. Oradan ağrı geldi.
0: Efendim, gece radyoya cinler girmiş. Benim solumdaki makine patlak. Hocamın makinede bir şeyler olmuş galiba.
1: Yok, sor, şu an gayet iyi.
0: Açık mı?
1: Şu an gayet iyi.
0: İyi, hadi bakalım. İyi, hadi bakalım. İyi, hadi bakalım. Kahraman, geldiniz, muazzam bir sabah oldu. Günaydın Almanya'dan diyor.
1: Günaydın kahraman.
0: Almanya. Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun. Uyanıp da günaydın çakan aldığı yumurtalar organik olsun. Uyanıp da günaydın çakanın gözlükleri Sena'nın gözlüklerinden olsun. Asistanı Sena olsun. Beyler günaydın, Sena'ya bir daha maç skoru sormayın diyor. Sena'ya sormadı da sana mı sordular? Seninle Şevval'i karıştırıyorlar.
2: Yok, yok, dün sordunuz, 3-1 dedim.
0: Sorduk, doğru sorduk. Karıştırmıyorlar, karıştırmıyorlar. Ben karıştırıyor. Ben 3-1 mi dedim? Sen, ben sordum mu ya?
1: Evet.
0: Ben de yok.
1: Tahmin yaptık ya, ben 2-1 dedim, Sena 3-1 dedi.
0: Yani ben de yok. O bölüm ben ne yapıyordum?
2: Sen sordun aslında ama.
0: Neyse, o bölüm bende yok efendim. Render alırken silmişim. Samsun'a selam çakışın çocuklar.
1: Günaydın Samsun. Günaydın eski.
0: Dünkü maçta oldu, bir suyuyla bakalım çocuğum.
1: Dünkü maç sevgili Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahaya çıktı. Sporting deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. 3-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.
0: Siz zaten gerginliğiniz ondan, ben hissediyorum. Öyle bir, şey var,
1: bir mağlubiyet
0: bir şey
1: sevgili Yıldırım. Dün burada biliyorsunuz bir totem yaptık ama totem o totemlikten çıktı, gerçek oldu. Gerçek oldu. 3-1'le önümüzdeki maçlara bakacağız artık.
3: Bunu böyle adam edebilirse, gideceği gidemezse, yapacak bir şey yok. Hani bensiz bir hiçliğim, nefes bile
0: almak zor derdim. Ben senin her şeyindim ama... Ne oldu Galatasaraylılar, Sporting marşı çalsanıza? Mesela yazmış A. Mehdi diye biri. Bir ömür boyu... Yani belli ki fanatik futbol tutkunu. Sizin gibiler yüzünden marş çalmayı bıraktık efendim.
1: Evet. Günah açan
0: çiçekler gibi. Sizin bu marş çalma olayının kalktığının kanıtı olan maçlardan biri oldu diyor kendisi. Ne demek istemiş ben anlamadım ama siz anladınız herhalde.
1: Ya ben de anlamadım. Ya bunu diyenler de sanki Avrupa'da böyle ipe dizmiş rakiplerini. Anladın mı da yani...
0: Arkadaşlar, oğlum, futbolda, arkadaşlar, futbolda, futbol bu kadar. Uzatmayın, anlamı yok.
1: Alın birini vurun ötekine ya, bırakın müşteri ya.
0: Ayrıca Sporting marşı niye çalıyoruz? Göğsünde Türk bayrağı mı var?
1: Türk anlamadım olmayan, ben. Türk olmayan istiyor zaten. Yazan dinleyiciye bak. Andreas, Andreas mitokondri. A nokta demedin mi?
0: Hayır, Andreas. Bu, yani, yani. Bu mesajı Andreas atar.
1: Yunan adı çünkü o Andreas. Yunan adı ya.

0: Biz buradan yayından sonra Ankara'ya gideceğiz ama hava soğuk mu sıcak mı, nasıl akşam nasıl olacak filan, kafamız çok karışık olduğu için ben yanıma atkı aldım.
1: Atkı?
0: Atkı aldım.
1: Ve yedek tişört.
0: Tişört aldım. Hafif bir de böyle bir şey aldım hocam. Ne dediniz sayın hocam ona?
1: Üzerine bir şey atmalık bir şey mi?
0: Atmalık bir şey aldım yanıma.
1: Atmalık bir şey aldım. Biraz şey
0: gideceksin. Kafam biraz karışık.
1: Kafam biraz karışık. Valiz de biraz yoğun sevgili Yıldırım. Valiz de dolu, dolu valizde var. Gidiyorsun.
0: Ama neden yaptım onu? Çünkü Ankara'nın durum belli olmuyor biliyorsun yani. Ankara'da,
1: değişebilir.
0: Ankara'da ne olacağını bilmiyoruz.
1: Bakalım şimdi göreceğiz sevgili Yıldırım. İstanbul'da 20 derece şu an anlık. Gün içerisinde hava güzel. Şimdi bizim için önemli olan neresiydi? Ankara'ydı bugün için.
0: Evet.
1: Ankara'ya bakıyorum. Ankara şu an 16 derece. Gün içerisinde yayın saatinde Ankara sevgili Yıldırım gayet güzel. Güneşli, tüm gün boyunca güneşli. Bulut bulut yok. Gayet güzel bir Ankara. İstanbul'dan daha iyi bugün. Bugün İstanbul'dan iyi.
0: Abi niye cevap veriyorsun söylelerine demiş. Engelle geç yazmış. Bak bak.
1: Bak.
0: Engelledik efendim. Engelledik geçti. Ankara'ya gidin de İstanbul'a biraz rahmet yağsın diye. Gelir mi yağmur? Yağmur havaları gelir mi? İnceden Eylül artık başladı.
1: Ya küçük küçük sevgili Yıldırım, bahar yağmurlu. Gene Eylül bahar yağmuru biliyorsun, sonbaharın yağmurları ama havamız çok güzel, onu söyleyeyim.
0: Havamız iyi.
1: Ya bu havaların hastasıyım ben, bu havalara bitiyorum sevgili Yıldırım. Ne soğutuyor, ne ısıtıyor, ne yakıyor, ne başka bir aradayız ya böyle.
0: Tam zamanı.
1: Tam güzel.
0: Tam zamanı. Tam. Bahar zamanı.
1: Çok severim. Baharlık, çok severim. Çok severim.
0: Baharlık. Kızımız mesela bugün baharlık giymiş sevgili Sena.
1: Kot ceketini
0: giymiş ama yeri geldiğinde de ceketi çıkarıp yaza da ayak uydurabilir.
1: Tabii uydurabiliyor.
0: Öyle bir sabah. Kahvaltı için ne öneriyorsunuz demiş Emine Hanım. Sporumu yaptım, sizi dinleyerek
1: spor radyo. Spor sonrası.
0: Radyo dinleyerek diyor, kahvaltı yapacağım diyor.
1: Spor sonrası protein ağırlıklı birazcık kahvaltımızı
0: yaktık. Çünkü yaktık.
1: Evet, karbonhidratı aldık spordan önce, onu yaktık. Şimdi ne lazım? Kaslığın arasında protein lazım. Bir güzel sucuğu mucuğu böyle mangalda kızartıyoruz.
0: Bu sabah sabah mangalı olmaz onun. Bu düzgün mantıklı bir cevap.
1: Sucuğu tavada sevgili Yıldırım, yağsız bir şekilde.
0: Yani ne sucuğu sabah sabah ya? Yumurta yesek olmuyor mu? Yumurta açsak olmuyor mu?
1: Olur, doğru, yumurta açlayalım.
0: Niye bu kadar zorladın?
1: Ne bileyim, biz gündür yumurta yiyoruz, bugün başka bir şey yapalım dedim ama. Canım sucuk
2: sen
1: çekmiş
2: benim. Sen kimsin beni yargılıyorsun?
0: Söyler misin bana abi? Sen kimsin ya?
1: Canım sucuk çekmiş. Şöyle kasap sucuğu ama. Böyle hani market sucuğu değil, kasap sucuğu.
0: Yani senin canın sucuk çekmiş.
1: Öyle et yiyorsun ya böyle, et. Çiğniyorsun sucuğu. Öyle sucuk. Öyle sucuk.
0: Hatta yağ koymadan tavaya.
1: Tabii
0: kendi
1: yağsız.
0: Yağıyla.
1: Kendi yağını hafiften suyla böyle öf.
0: Senacığım şuradan sil şöyle aktı çünkü. Aktı.
1: Zay. Sucuk.
0: Kendine gel artık. Peki, sucuk günaydın.
1: İnce yuvarlak dilim dilim mi seversin yoksa mangallık kalın böyle?
0: Her türlü severim.
1: Her türlü ya. Çiğ yer misin ağzına?
0: Çiğ de yerim, kabuğuyla da yerim. Yemişliğim vardır.
1: Çok yedik.
0: Yeriz abi. Ama gurt yapar karnında derler.
1: Yapardı. Eskiden gurtsuz çocuk var mıydı acaba?
0: Yoktu.
1: Herkesin
0: yoktu.
1: Gurtu vardı. Herkes bir tenyalıydı.
0: Sucuğu alıp kemirirdik abi. Hey. Günaydın Konya'yı bir selam çakın. Bir de bana selam verin abiler demiş efendim.
1: Günaydın Konya, bir de saygılar. Sana selam kardeşim.
0: Saygılar güzel kardeşim. Beyler bir sucuk reklamı gelir mi? Gelmez.
1: Gelse.
0: Yumurtayla sucuk kadar adım geçmedi şu radyoda. Yıllardır dinliyorum. Halit Doğan yazmış.
1: Halit'ciğim. Günaydın.
0: Bizi üzme Halit. Hayır. Ben siz sabah yayın yapmayacaksınız zannediyordum. Siz telef olacaksınız kesin yorgunluktan. Kesin yarın sabah
1: amaçlı
0: yayın
1: o,
0: yok.
1: Amaçlı o zaten.
0: Efendim yarın sabah yayınımız neden olmasın rica edeceğim.
1: Yarın
0: sadece
1: sabah da
0: uşak röter yapmasın yeter bize.
1: Yeter. Cumartesi pazarda gelmeyi düşünüyoruz biz bu şeyle. Hırsla.
0: Galatasaray kaybettiği sabahlarda gerginsin, kabul et.
1: Kim?
0: Sen.
1: Asla.
0: Ama futbolla işe ayır. Futbolla işe ayır. O başka bir şey.
1: Ben futbolla şeyim yok sevgili Yıldırım. Hmm. Severim ben futbolu. Hayatıma yansıtmam, içime sokmam. Ama severim.
0: İçime sokmam ama.
1: İçime sokmamam, dışarıdan severim.
2: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız.
0: Ona göre. Peki. Saygıdeğer dinleyenler, bir araya gideceğiz. Bence siz Ramazan'da yayına ara verin. Böyle giderse iş yerine küçük tüp alacağım demiş.
1: Biz aldık.
0: Burada var bizim küçük
1: tüpümüz. Biz aldık küçük tüpümüzü. Ama uzun zamandır kullanmıyoruz. Çünkü yaz girdi, vaz girdi ya araya.
0: Ya her bir iş yerinde bir tava olmalı ya. Bir tava, bir tüp.
1: Bizim bir sözümüz vardı. Sena bir şey yapıyordu. Biz burada pişi mi yapıyorduk?
2: Selahattin abi izni ayrılmıştı.
0: Pişi yapıyorduk. Pişi
1: miydi o?
0: Pişi evet, partisi. Pişi partisi.
1: Annem bir şey yapacaktı. Hamur mu
0: hayır,
1: yapacaktı?
0: Hayır, biz burada yapacaktık. Pişi biz partisi ya. Partinin adı mı da belliydi yani. Pişi partisi.
1: Hamur alacaktık. Pişi partisi.
0: En az 10 milletvekili. Ben sana söyleyeyim.

0: çıkartır.
1: Bir şey diyeceğim. Araya gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Gidelim. Kısa bir ara, ara dönüşünde senin çok sevdiğin bir sanatçı çalacağım.
0: Kim?
1: Annesini, annesi. Annesi. Çalayım mı şunu, çalayım mı şunu? Hadi.
0: Oo.
1: Hadise seversin.
0: Hadiyiz.
1: Ne zaman? Reklamlardan sonra.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: Emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya, insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için.
1: Çocuklar biraz konuşmak istiyor. Mümkün
0: mü? Tabii verin. Adı ne?
1: Atlas.
0: Atlas vereyim. Ver bakayım.
1: Atlas.
0: Atlas'cığım merhaba.
2: Merhaba Fatih abi.
0: Nasılsın Atlas?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen bizi mi dinliyorsun?
2: Evet.
0: Kaça gidiyorsun?
2: 6.
0: Tamam, sana bir tişört gönderdim.
2: Olur.
0: Çocukların böyle bir hani
1: heyecan da var.
0: Tek kelimeyle bayramdaşlık biliyorsun. Annesi babası diyor ki teşekkür ettin mi amcaya? Teşekkür ettin mi?
2: Teşekkür.
0: Kafalar önde.
2: 50 mi verdi?
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Show devam eder sevgili dinleyiciler. Elini ucuz kar.
1: Eğleniyoruz.
0: Ama ammadan olur mu?
2: Olmaz.
0: Olmaz.
3: Sen rekabet iste. Ben buna bayılırım. Kadının gücünü hafife alma.
1: Soygun.

0: Oğlum inanılmaz bir özgüvenle söylüyor ya.
1: Çok güzel söylüyor. Bence icra çok iyi.
0: Bence de çok
1: i̇cra
0: iyi.
1: İcra efsane.
0: Hanımefendi şahanesiniz. Maşallah maşallah. Çok beğendik, çok beğendik.
1: Alkışlar son güne geliyor.
0: Gençay günaydın. Bugün bizim bıdığın cinsiyetini öğrenmeye gideceğiz. Çok heyecanlıyız diyor.
1: Haydi bakalım.
0: Vay. Haydi bakalım. Benim içimden şu an kız geçti, bilmiyorum.
1: Bıdık deyince mi?
0: Yok hayır da yani öyle bir geldi yani kız dedi. Kız gibi geldi.
1: Ben erkek diyorum.
0: Erkek
2: ben
0: diyorsun.
2: Kız diyorum.
0: Kız diyorsun. Kız geldi. Bakalım hadi bakalım. Mina Hanım bize bir yazar mısınız? Ne oldu yani öğrendikten sonra bize bir yazar mısınız?
1: Evet onu bilelim. Yarın sabah yayınında bizim yarın bugün akşam yayınında.
0: Bahisler genelde tutmaz ama yine de bir denedik, şansımızı denedik.
1: E tutacak artık, birimiz kız birimiz erkek dedi.
0: Gerçi doğru, %50'siz. Prenses prenses oldu, böyle zulüm görmedi. Bu sese aşık oldum diyor efendim. Songül Hanım'ın sesi, okuma tarzı, şarkı özellikle girişindeki o tonlama beni.
2: Zaferinden.
0: Zaferinden mahviniyorsun. Sen zaten aşkı. Çok güzel.
1: Bravo Songül.
0: Günaydın delikanlılar, uyanamadık. Yolda gözlerim kapanıyor. Bir açma germe seansı olmaz mı diyor.
1: Günaydın beyefendi. Yapar mıyız bir açma germe?
0: Açalım gerilim, açalım gerilim, aç aç aç aç, gel gel gel gel, aç aç aç aç, gel gel gel gel. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Evet.
0: Sevgili dinleyenler, ayılmak isteyenler.
1: Hadi bakayım.
0: Radyomuzun sesini ne yapıyoruz? Açıyoruz.
1: Ayılın bakayım.
0: Seracığım hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum.
1: İyipa.
0: Şimdi önce kafamızı
1: evet
0: sola,
1: sola,
0: sağa.
1: Sağa,
0: sola,
1: sola,
0: sağa,
1: sağa,
0: öne,
1: öne,
0: arkaya,
1: arkaya,
0: harika,

0: Kepçe kulak yükleniyor.
1: Şimdi. Parmakları birbirine geçir.
0: Geçirdim.
1: Ters çevir. İleriye doğru gerin.
2: Gerin.
1: Güzel. Senacığım duyayım o sesi. Duyayım Senacığım. Senacığım hadi yavrum. Sena'dan duyalım. Sus yavrum. Yapamıyor ki. Yapamıyor. Vallahi yapamıyor.
0: Gerineceksin Sena böyle.
1: İşte bu. Çok açıldım. Kapanamıyorum demiş. Salih. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Evet. Buyurun.
1: Belimizi tutuyoruz.
0: Tut, tut.
1: Çevir.
0: Çevir.
1: Çevir.
0: Çevir.
1: Çevir. Günaydın. Matematik öğretmeniyim. Sabah sporu istiyorum.
0: Matematik öğretmeni kardeşim günaydın.
1: Günaydın.
0: Sınıfımıza girdik mi?
1: Girdik.
0: Tahtaya işlemi yazdık mı?
1: Yazdık.
0: Arka sıradan konuşanlara tebeşiri
1: fırlat.
0: Fırlat.
1: Fırlat.
0: Fırlat.
1: Çok güzel.
0: Harika. Harika.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Taksi şoförüyüm. Sabah sporu istiyorum.
0: Taksi şoförü kardeşim günaydın. Müşteriyi arabaya aldık mı?
1: Aldık.
0: Bakırköy'e doğru yola çıktık mı?
1: Çıktık.
0: Avrasya'dan geçtik mi?
1: Nereden geliyoruz? Anadolu'dan mı geliyoruz?
0: Yo, Avrupa yakasından.
1: Geçtik.
0: Ya gezelim ya, İstanbul'u görelim ya. Gezmiyoruz ki.
1: Günaydın. Çobanım. Sabah sporu istiyorum.
0: Çoban kardeşim günaydın. Elimizde sopamızı aldık mı?
1: Aldık.
0: Koyunu dağa çıkardık mı?
1: Çıkardık.
0: Kurdu da yanına koyduk mu?
1: Koyduk.
0: Instagram'dan canlı yayın açtık mı?
1: Açtık.
0: Like'la.
1: Like'la.
0: Like'la.
1: Like'la.
0: Like, like, like, like, like, like, like, like, like'la.
1: Günaydın. 8 yaşındaki kızım için sabah sporu istiyorum.
0: 8 yaşındaki kızım için sabah sporu istiyor kardeşim. Günaydın. Kızımızı yataktan kaldırdık mı?
1: Kaldırdık.
0: Önüne kahvaltısını koyduk mu?
1: Koyduk.
0: Gözleri alak, kapalı olan kızımızın ağzına doğru ekmeği uzat.
1: Çek.
0: Uzat.
1: Çek.
0: Anne.
1: Çek.
0: Anne.
1: Bitti.
0: Anne.
1: Bitti. Arkadaşlar çılgınlar gibi yazıyorsunuz ama hep bütün meslekleri okuyamıyoruz. Bence mermerciyimler, öğrenciyim, benzincide pompacıyımlar, efendime söyleyeyim yıkacıyım bana da diyor. Efendim hepinize günaydın. Artık hayırlısızdır diye
0: tahmin
1: ediyor, düşünüyoruz efendim.
0: Fazla ayılanlarda hareketleri tam tersi yapsın.
1: Evet. Yani tam ayılamadım diyenler de yapacağı şey bellidir efendim. Ben ayılamadığım zaman buzluktan bir buz alırdım. Boynuma, işte alnıma, suratıma gezdirirdim.
0: Gezdirme, onu. Gezdirme. Ayıltıyor mu sevgili Yıldırım?
1: Ayıltır, buz. Ayıltır. Çok ayıltır.
0: Buz ben diriltir.
1: Yani diriltme aynı ayıltır. Şey, aynı şey. O şimdi kan akışını hızlandırıyor.
0: Evet doğru.
1: Hızlandırıyor. Yüzümüze buzu ne yapıyoruz? Hele uykusuz olduğumuz zaman.
0: Sürüyoruz böyle yüzümüzü.
1: Çok güzel yüz felci geçirtir. Onu bir yap.
0: Dondurur, anlarsın. Kendine getir, ilkiltir.
1: İlkiltir.
0: İlkiltir.
1: İlkiltir.
0: İliklirtir.
1: İliklenirsin.
0: İliklenir. İlik sever misiniz Fatih Bey?
1: Bayılırım.
0: Çok güzel bir şey
1: i̇lik,
0: değil mi ya?
1: İlik çok severim. Emcüklerim onu böyle.
0: Oo. Onu emmesi çok güzel bir şey ya.
1: Abi çok da faydalı ilik. İlikle büyüdük oğlum.
0: Ya vallahi öyle bak.
1: Verirdi annemize elimize gemiyi.
0: Şimdi yok yani. Şimdi eskisi kadar ilik göremiyoruz sevgili Yıldırım. Eskiden çok fazlaydı ya.
1: Doğru söylüyorsun ya. Daha
0: ucuz, ulaşmak kolay, ucuzdu. Fiyat olarak çok uygundu. Çok uygundu. Şimdi bir şey...
1: Kasaplar atardı bile onu yani.
0: Atardı yani.
1: Atardı bile.
0: Atardı. Biz onu toplardık. Poşetle toplardık. İlik içine emeceğiz
1: diye. Abart. Abart. O kadar değil tabii.
0: O
1: de
0: kadar.
1: Yani.
0: O kasabın önünde bekliyordum ben. Atın havada kapayım diye.
1: Onu kaynatırsın.
0: Çorbaya.
1: İliğini emersin.
0: İliğini emersin. Ya da böyle çıkmadığı zaman da ne yaparsın? Kaşığın içine doğru vurursun, kaşığa düşsün diye biliyorsun.
1: Bravo.
0: Vurursun, vurursun, vurursun böyle iliğini.
1: Filiz Hanım'a günaydın demiş.
0: Günaydın Filiz Hanım.
1: Hayır yok yok, Yılmaz Bey yazmış Filiz Hanım'a günaydın. Dün akşam bir Filiz Hanım bağlandı bize. Sevgili CEO'muz.
0: CEO.
1: Tabii. Ben iş başvurusunda bulundum çok kendisine.
0: Çok güzel. Tek başına kendin için mi?
1: Kendim için gönderdim. Dinleyicilerimize demiş ki referans olarak sizi yazabilir miyiz diye. Yazın dedik.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Nerede CEO? Türkiye'de, İstanbul'da.
1: Çok önemli yurt bir dışında. Noktada kendisi. Sürekli yurt dışına gidiyor.
0: Sabah dinliyor mu peki?
1: İnşallah dinliyor.
0: Akşamcı mı sabahçı mı onu bilmek lazım.
1: Sabah da dinliyormuş.
0: Sabah da dinliyormuş.
1: Yazdı evet.
0: Filiz Hanım günaydın efendim. Nüfus cüzdanım hazır yanımda geldi.
1: Kolum kırıldı küçükken sürekli babam ilik içiriyordu. O zamandan beri içmiyorum diyor. Çok içirmiş demek.
0: Çeyik gelmiş herhalde artık. Ne derler ona? Mide bulantısı gelmiş.
1: Değil mi?
0: Gelmiş.
1: Çocukken bir şeyi çok yediğin içtiğin zaman...
0: Bir ara bende ayranda vardı o. Ayran. Ayrana...
1: O kadar çok içmişsin ki demek
0: çok
1: ki.
0: Çok böyle sulu ayran bir de böyle o yüzden. Mide bulanmış. Uzun yıllar içemedim ondan sonra devam. Geriye döndüm.
1: Peki özel sektör kadrolu yalıkaları için dil egzersizleri yapmadık. Yapabilir miyiz demiş. İstanbul'dan Samet.
0: Onu gün içerisinde yapıyorlar diye sabah gerektiğim olarak diyor.
1: Evet. Günün ilk haberiyle başlıyoruz. Ver bakayım çocuğum.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Sana Spotify'dan bir haber vereyim ya.
1: Spotify'dan mı?
0: Spotify açılışıyla haberimizi yapayım sevgili.
1: Neymiş?
0: Bu yaz Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıklamış Spotify.
1: Aha geldik mi onlara?
0: Geldi.
1: Ulan yıl bitiyor demektir bu.
0: Yaz şarkılarını vermiş sevgili Yıldırım. Yazın en çok nerede ne?
1: En çok dinlenen yaz şarkıları.
0: Bangır bangır 20 tane liste var sevgili Yıldırım. 20 şarkılık liste.
1: Evet. Şöyle yapalım. Ben tahminde bulunayım.
0: Hangisi?
1: Ya da sen ilk 10 mu bu?
0: 20 tane var. İlk 10'a düşürebilirim istiyorsan.
1: Ha, 20. İlk 10 yapalım. İlk 10 yapalım. Sen ben sanatçı adı söyle ben yerleştireyim.
0: Tamam söylüyorum.
1: Ben sanatçıyı yerleştireyim.
0: Tamam sen yerleştir.
1: Hadi bakalım.
0: Konuşlara göre yerleştir. Ben şimdi listeden karışık mı sorayım sana?
1: Karışık sor.
0: Karışık soruyorum. Sena da tut doğru yanlış yapsın. Mesela buradan bir tane karışık. Serkan Nişancı Eller Üzer.
1: O kim ya?
0: İlk 10'da.
1: Serkan Nişancı.
0: Çalıyor muyuz Fatih Bey?
1: Dur bakayım kimmiş bir saniye.
0: Biz çalıyor muyuz?
1: Oğlum biz çalsak bilirim herhalde.
0: Ya bilmiyormuş gibi de yapıyor biliyorsun belki bazen.
1: Vallahi bilmiyorum. Şarkının adı neydi?
0: Eller Üzer.
1: Eller Üzer.
0: Eller
1: İlk ona mı girmiş?
0: İlk ona girmiş sevgili Yıldırım.
1: Dur bakayım bir saniye.
0: Bir bakalım beğenirsek listemiz. Bilir ki duyguların o kötü kalpleri taşıyamazsın. Ben seni... Eller Üzer. Çok evet biliyorum
1: evet,
0: bunu.
1: Evet ben de biliyorum.
0: Sosyal medyada çok fazla yankılanan şarkı. Oradan biliyorum.
1: Evet.
0: Oradan biliyorum.
1: İlk 10'da mıymış?
0: İlk 10'da sevgili Yıldırım. Yerleştirme yapıyor musunuz?
1: 10 diyeyim ya.
0: Doğru.
1: 10. O 10 sıralamaymış.
0: Vay be. Geliyor.
1: Serkan Nişancı Eller Üzer. Gün içinde Alem FM'de.
0: Duyamayacağınız şarkı. Bak duyamayacağınız demeyelim.
1: Oğlum şarkıyı bilmiyorum
0: şarkı
1: ya.
0: Şarkı bak orasını dinlediğin için bilmiyorsun. Şarkıyı bir 10 saniye 15 saniye ileri atmayacaksın.
1: Tamam bekle. Yeşil gözlerine doyamadım. Bu kaderim benimle. Bekle. Nerede daha ileride mi?
0: Tamam. Eller Üzer kısmı. Bilinen kısmı o.
1: Hani yok?
0: Burası işte.
1: Yok bende yok şarkı.
0: Tamam geçiyorum o zaman. Hadise ara beni. Listede
1: hadise
0: ilk 10'da.
1: Ara beni. Muhtemelen ya 7 ya 8'dir hadise ara beni. Kaç?
0: Bir tanesini söyle. Bir tanesini söyle.
1: Ya Sena kopya verdi ama 7 dedi.
0: 7.
1: Ama ben 7 8 dedikten
0: tamam,
1: sonra kopya
0: dedikten
1: verdi.
0: Sonra dedi. Sen zaten neredeyse tam liste önünde var mı
1: yok,
0: senin?
1: Yok liste önünde
0: Allah
1: yok şu an
0: Allah,
1: yok.
0: Allah hadise 7
1: attın
0: doğru.
1: Mı haberi var mı? Haber var mı önümde Senacığım? Haber var mı?
0: Hadise
1: ama
0: 7.
1: Dur bakmayayım. Bakmadan
0: ilerleyelim. Hadise 7 doğru sevgili Yıldırım.
1: Hadise 7 mi?
0: Hadise 7 ara beni.
1: Ya ağlamak istiyorum bravo. Ya.
0: Ağlamak bravo istiyorum ya. Bravo ya.
1: Başka ne var?
0: Elif Buse Doğan yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan. 9 diyorum ya.
0: Bravo.
1: Sağ ol.
0: Listeyi görmüyorsan ahanda.
1: yok liste önümde yok.
0: Yangın yeri 9 numara sevgili 9. Yıldırım. 9. Manifest toz pembe.
1: Toz pembe 2'dir.
0: 3.
1: Kıracağım bu kafayı ya.
0: Ya vallahi.
1: Nasıl yakalıyorum?
0: Çok acayip.
1: Nasıl yakalıyorum?
0: Çok acayipsiniz.
1: Hiç tebrik edilmiyorum ki ben
0: vallahi
1: bu konuda.
0: Vallahi çok acayipsiniz. Daha ne diyeyim ya sevgili Yıldırım.
1: Toz pembe 3 numara mıymış?
0: Manifest toz pembe 3 numara. Bir manifest daha
1: biraz
0: var.
1: Biraz söyleyelim toz pembeyi hatırlatmak adına.
0: Toz pembe hayaller kurdu. Pembesi gitti moru kaldı.
1: O Demet Akalı o değil.
0: Pardon.
1: Toz pembe düşlerle okul yolu düzgün. Ne bileyim bu öyle bir şey.
0: Ben ilk defa duydum Fatih Bey.
1: Toz pembeyi.
0: Sizden ilk defa duydum.
1: Aa, toz pembe hemen. Bir dakika, toz pembe.
0: Bakalım bakalım, ben ilk defa.
1: Manifest toz pembe, ben.
0: Hiç denk geldim.
1: Benim sabah uyanma şeyimdir bu.
0: Ritüelim. Bir bakalım.

0: Pembe hayaller.
1: Vallahi ilk defa duydum. Yemin ediyorum.
2: Ben de Serkan'ı ilk defa duymuştum. Sorun yok. Başka ne var?
1: Bir manifest daha vereyim sana. 6 numara daha iyi. Geçtik söyledim.
2: Söyledin. Olmaz o.
1: Blok 3 kırgınım.
2: Blok 3 kırgınım. O zaman 5. sırada falan mı?
1: 8.
2: Allah bunu tutturamadım.
1: Şöyle söyleyeyim. Blok 3'ten ilk 10'da 4 şarkı olduğu için sevgili Yıldırım. 4 şarkı var ilk 10'da.
2: Şarkı da şu, verelim dinleyicilerimize.
1: Kırgınım.
2: Evet, hatırlasınlar. Bu şarkı kaçın sıra?
1: Bu şarkı sevgililim 8. sıra blok 3'ün.
2: Birde ne var abi, birde?
1: Ajda Pekkan ve Manifest hileli.
2: Hileli var.
1: Hileli bir numara sevgili Yıldırım.
2: Vay be.
1: Hileli. Hileli hayaller peşinde koştu.
2: Yok,
1: ben.
2: Yok, o değil. O değil yavrum.
1: O değil mi?
2: Hileli vereyim azıcık. Hileli. Hileli şu. Efendim bir saniye. Nerede? İşte bu şarkı. Buradan anlayamazsınız da şuradan bir yerden vereyim. Siz Zok'taysınız değil mi?
1: Zok'tayım.
2: Spotify'a göre bu yazın en çok dinlenen şarkılarıymış.
1: Evet, bunlarmış. İşte arada 3 tane daha var. Onları da hepsi blok 3 zaten, geri kalan 2 numara, 4 numara, 5 numara bu blok 3 şarkıları.
2: Şey, birden versene birden.
1: Birden söylüyorum. Ajda Pekkan Manifest hileli.
2: 2.
1: 2 blok 3 sebebi var.
2: 3.
1: Manifest toz pembe.
2: 4.
1: Blok 3 kayıp kalp.
2: 5.
1: Blok 3 poezi çok güzel gülüyorsun.
2: 6.
1: Manifest daha iyi.
2: 7.
1: Hadise ara beni.
2: 8.
1: Blok

0: Korkunç Kırgınım.
1: 9.
0: Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
1: 10.
0: Serkan Nişancı Eller Üzel.
1: Bir Serkan Nişancı'yı ben bilmiyorum. Onun haricinde ilk 9 bende okeydir.
0: Diğerleri de akıyor gidiyor. Ere 15 numara fena.
1: 15'te ne var?
0: These Tintinkins Level C5 gel gel gel.
1: Tamam. Reklamlardan sonra buradayız. Mutfakları

0: Türkiye best modellerini arıyor.
1: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi

0: bekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Çin'de bir kadın Hong Kong'da kabızlık yaşıyor, şiddetli ıkınıyor, hafızayı kaybediyor. Ciddi söylüyorum bak.
1: Kınmaya bağlı, geçici hafıza kaybı.
0: Evet, geçici değil.
1: Gitmiş mi?
0: Yok, hafıza yok.
1: Abi nasıl bir...
0: Gaz olup uçmuş. Yok yani.
1: Ya orası burayı nasıl etkiliyor?
0: Ne demek? Şimdi bana detaylı anlattırtma burada.
1: Tıbbi olarak.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, ablaya bak, anılarına kadar diyor.
2: Ya gitsin.
0: Saçmış anıları diyor.
1: Bir yıkının ya, bir yıkının. Olduğunuz yerde herkesi kınsın.
0: Hemen başınıza bir... Ya...
1: Bak kafaya vuruyor.
0: Bak
1: oraya değil, kafaya vuruyor.
0: Senacığım...
3: Basınç oluyor.
1: Bak şimdi bak.
0: O kadar...
1: Kafaya vuruyor.
0: Oğlum,
1: abi.
0: Valla direkt kafaya vuruyor
1: ben
0: ya.
1: Ben öbür tarafı hissetmiyorum. Kafama vuruyor. Bak.
0: Abi yayın hatıralarınıza bunu da ekleyin. Yayında ıkınmadım demezsin.
1: Allah kahretsin, battı ortalık.
4: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Gençler günaydın, Adana'dan Zuhal doğum günüm kutlayın diyor, bana da bir şarkı çalın. İlk kutlamış siz olun, bu fırsatı size veriyorum diyor.
1: Doğum günün kutlu olsun Zuhal.
0: Oo, siz Ankara'dasınız bugün değil mi diyor.
1: Evet.
0: Efendim Ankara'dayız. Merkez Ankara AVM'deyiz. Akşam yayınında 16-16.40 arasında bir söyleşi var. Sena yok. Özellikle Sena'yı soruyorlar, geliyor mu? Gelmiyor efendim. 50 yaşında adam Zoktay mı dedi diyor. Dedi. Zoktay fanı ve çok seviyor kendisi.
1: Hastasıyım. Engel olamıyorum, ne yapayım?
0: Ezgi Kapan. Gün o sevgili uzmanlar. Gününüz muhteşem geçsin. Dur bakayım. Kavu plakayı göndermiş. Ezgi Hanım'a hemen stikerlerimizi gönderdik.
1: Günaydın Ezgi.
0: Peki, geçtik. Banu Hanım yazmış. Çocuklar. Ha, tamam. Bunu okumayalım.
1: Şirketle alakalı.
0: Şirketle alakalı bir şey yazmış.
1: WhatsApp hattımıza mı yazmış?
0: Evet, WhatsApp hattımıza yazmış.
1: Özelden yazabilir aslında.
0: Madem bugün yoksunuz diyor, ben de bugün izin alıyorum, gelmiyorum diyor.
1: Ha, gelmiyor. Biz yokuz diyor.

0: Gelmese gelmez yani.
1: Ya, bir sene değil, iki sene. Yani iş gününe vursan iki sene gelmez.
0: Hocam öyle oluyor mu mesela?
1: Kimse de niye gelmiyorsun diyemez.
0: Der de. Kimse öyle diyemez. Oluyor mu mesela?
1: Olur diyor musun?
0: Kesintisiz iki yıl gelmiyorum.
1: Koca insan kaynakları kıdemli bilmem ne başkomutanı yani. Kim karışabilir Banu Hanım'a?
0: Şunu sormak isterim size.
1: Buyurun.
0: Benim böyle bir hakkım var. Hukuken gelmiyorum iki yıl mesela. Oluyor mu öyle mesela?
1: İki yıl gel, öyle bir şey yok sevgili Yıldırım. Öyle bir şey yok. Ya birleştirirsin belki max 15 güne kadar ama ondan sonrası birazcık şey olur.
0: Bu konuyu bilen bir yazabilir mi ya?
1: Net yani.
0: İçeride 40 gün izin var, gelmeyebilir miyim 40
1: şirketten
0: gün?
1: Şirketten şirkete değişir mi değişmez mi? Kanun kural ne diyor mesela? Tam böyle bana şey liste halinde bir şey. Kanunu gönderirlerse.
0: Göndermişsiniz efendim.
1: Kanun ne diyor?
0: Ne diyor?
1: Bir yıllık iznimi tek tek kullanabilir miyim? Tek te yavrum tek te.
0: Kullanabilir miyim tek te? Oluyor mu acaba? Araştırmalara göre insanların
1: çünkü
0: %30...
1: Çünkü bir ay gelmeyen vardı hatırlıyorum ben. Bir ay üst üste gelmeyen vardı radyoda hatırlıyorum eski zamanlardan. 35 gün gelmeyen adam vardı.
0: Allah Allah.
1: Vardı.
0: Araştırmalara göre insanların %35'i borçlarından tamamen kurtulmak yerine ne yapıyorlarmış biliyor musun?
1: Ne yapıyorlarmış?
0: 10 kilo vermeyi tercih ediyorlarmış. Böyle bir saçma bir haber yani. Ne demek ki yani?
1: Ya borcum olsun. Doğru. Borcum olsun ama kilom olmasın mesela öyle.
0: Ne? Haberi ben anlamadım ya.
1: Var mı altı detayında bir şey yazıyor mu?
0: Ya ortalama borç 104 bin doları aşmasına rağmen katılımcılar finansal özgürlükten önce 10 kilo vermeyi hedefliyorlarmış.
1: He.
0: Yani borçlarımı ödeyeyim yerine beyinlerinde
1: ilk başta kilo
0: vereyim.
1: Hedefte kilo var ilk başta.
0: Bir de arasındaki korelasyon ne alaka ya?
1: Değil mi? Yani bu ikisini yan yana nasıl getirdiniz? Borç mu kilo mu?
0: Ne alakası?
1: Başka bir şey.
0: Geçtik. Senacığım bir haberler atma.
1: At.
0: Haber atmadan şeydi. Bunlar bunu anlar mı acaba? Ben anlamadım çünkü. Geçtik. Ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir tane arkadaşımız video çekmiş İstanbul'da. Yarım ekmek dönerin fiyatını sormuş sağa sola gittiği herkese. Dönercilere gitmiş sevgili Yıldırım. Tek tek aldığı cevaplar şu şekildeymiş. 300'den başlamış. 300, 250, 200, 180, 120, 50. 50'lik beni bul kardeşim.
0: Döner mi? 50 lira döner mi?
1: 50 lira.
0: Nerede varmış?
1: Bilmiyorum ki.
0: İstanbul'da mı?
1: İstanbul'da.
0: Vallahi ben güvenemem.
1: 50 TL sevgili
0: güvenemem
1: Yıldırım.
0: Güvenemem abi yok.
1: Et olma.
0: Olmaz abi.
1: Et.
0: Ekmek arası maydanozdur o ya. 50 lira döner
1: yani
0: olur mu
1: abi? Herhangi
0: bir
1: et de değildir. Yani bunun için martı bile diyemeyiz.
0: Diyemeyiz.
1: Yani
0: diyemeyiz.
1: Martının bile bir maliyeti var.
0: Oğlum saçma yani.
1: Zor yani. Zor, 50 TL'ye zor. Ne yediriyorlar çok merak ediyorum sevgili yıllarım.
0: Reklam dönüşü size bir şarkı isteyebilir miyim? Reklam yok efendim, birazdan haberler var.
1: Habere bağlayacağız.
0: Haber dönüşünde size bir şarkı çalacağım.
1: Var mı kafada bir şey var?
0: Var.
1: Ay.
0: Çok güzel. Senacığımdan rica ettim atar mısın dedim. 60.
1: Eski bir şarkı mı?
0: Eski bir şarkı.
1: Hareketli mi? Orta tempo
0: mid
1: mu?
0: Mid tempo, orta çok tempo güzel. Ama.
1: Duygulu mu? Aşk var mı?
0: Aşk da var.
1: Başka ne var içinde aşktan başka?
0: Ne diyeyim ya, böyle çok güzel bir şarkıdır.
1: Eski
0: ya.
1: Eski şarkı.
0: Okuyan aşktır. Da çok güzel okuyor.
1: He.
0: Okuyan da popüler bir isim değil.
1: Sinan herkes Özen.
0: Değil. Herkes bilmez. Herkes bilmez ama çok güzeldir.
1: Herkes bilmez dedi ya.
0: 8 dönüşü çalacağım.
1: Hiç tahmin edemiyorum şu anda.
0: Çok seveceksin. Sen seversin.
1: Severim.
0: Seversin.
1: Çok güzel, tamam.
0: Seversin.
1: Tamam.
0: Bir saniye vereceğim sadece.
1: Bir saniye.
0: Bir
1: mi?
0: Saniye. Bakayım dur bakalım anlayacak mısın?
1: Bir saniye değil.
0: Bekle.
1: Bari
0: bekle.
1: 3 saniye
0: bekle,
1: ver. Bekle. Bir şey ver ya. Bildim.
0: Bildin mi gerçekten?
1: Bildim.
0: Ya hadi bırak
1: vallahi
0: şimdi.
1: Vallahi bildim.
0: Ciddi mi? Tamam söylüyorum. Tamam söylüyorum.
1: Başa A nokta K.
0: Doğru. Vallahi doğru.
1: A nokta K.
0: Aferin lan. Ne zaman? 8 dönüşü. Uygun mu?
1: Uygun.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
1: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
3: Ama dememek için ama.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. Trump çünkü daha fazla dayanamazlar dedi. İstanbul Emniyeti bugün oynanacak.

0: Fenerbahçe Roma maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Fethi kabir işlemi yarın yapılacak. 26 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni DNA bulgularına ulaşıldı. Çağla'nın olay günü üzerinde bulunan şortun iki ayrı bölgesinde yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. DNA örneklerinin 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarından alınan örneklerle uyuştuğu belirlendi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar açıklandı. Sanık eski polis Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi sosyal medya fenomeni Çağla Özde gözaltına alındı. Çiftin 44 milyon TL değerinde olduğu belirtilen takılarla gündeme gelen düğünündeki altın, döviz ve Türk lirasının kaynağı araştırılıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine giren şüpheli özel güvenlik görevlisinin silahını çalarak 5 çalışanı rehin aldı. Şüpheli daha sonra teslim oldu. Gaziantep'te iki kadın terasta halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. İki kadın da hayatını kaybetti.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
0: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bugün İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. Maç saat 19.45'te başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 38 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara ve İzmir 31, Antalya 32, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim bu sabah size böyle bir sürpriz yapalım dedik. Ne diyorsunuz çocuklar?
1: Harika oldu be.
0: Vallahi güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Aktı.
1: Fena.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Bu şarkı çıktığında 2 yaşındaydınız Fatih Bey.
2: Baktım da şimdi evet.
1: 2.
2: Vay be. Ama öyle dün gibi şey değil mi? Yani lezzetli ya.
1: Lezzetli. Lezzetli çipetpet.
2: Şimdi dinle, 50 yıl sonra bir daha dinle.
1: Bir daha bak dinledik işte.
2: Abiler sizin neyinizi seviyorum biliyor musunuz? Nedir? Ben bilmiyorum da demiş.
1: Nedir diyorum ben de. Ben de cevap bekliyorum.
2: Eyvallah. Güzel
1: sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim.
2: Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu.
1: Harika insanlarsınız.
2: Günaydın. Bir de Cavit Karabey'den mahkemeye versem seni çalar mısınız?
1: Cavit Karabey bir şarkım var. Ben dinlemek taraftarıyım sevgili Yıldırım.
2: Mahkemeye versem seni.
1: Mahkemeye versem seni.
2: Allah Allah.
1: Dikkatli olmakta fayda var sevgili Yıldırım. Mahkemeye vermiş olabilir vermemiş olabilir bilmiyorum.
2: Açayım mı oğlum?
1: Bir açalım. Cavit Karabey mi dedi?
2: Cavit Karabey'den mahkemeye versem seni açar mısınız?
1: Ben çok merak
2: Hiç
1: ediyorum.
2: Hiç bildiğim bir şarkı değil. Vereyim mi bir?
1: Ver bakayım.
2: Dur bakayım. Of. Güzel girdi.
1: Çok güzel. Güzel girdi. Beğendim giriş beğendim. Bazı şeyler girişten belli olur.
2: Ya sözler falan nasıl acaba çok emin olamadım ama sen bir baksana önden.
1: Dur bakayım. Can.
2: Sen çabuk bak çabuk giriyor söze.
3: Nedir çektiklerim senin elinden?
2: Sonra dinleriz bir.
1: Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Devam edebilirsin.
3: Her gün bana.
2: Tamam oğlum sonra dinleriz. Sonra dinleriz.
1: Ama şey değil sevgili Yıldırım. Yani acıklı bir şarkı. Hani şey yok içinde. Kötü bir ifade yok. Bakıyorum
2: yok,
1: şarkıya da.
2: Güzel sesinin güzel olanını bulalım öyle dinleriz. Yani, evet, yani sabah şey, sabah şey.
1: Normal bir şarkı. Normal bir şarkı yani. Mahkemeye versem seni diyor. Bir şey yok yani.
2: Peki. İlginçmiş. İlginç peki. Bizim Şamil geldi. Canım Şamil öpüyoruz.
1: Saygılar sevgiler Şamil'im.
2: Sayenizde mahkemelik olduk diyor. Günaydın beyler. Huzurunuza Sena'ya teşekkür ediyorum diyor. Dünkü maç tahmini için. Bugün de bir tahmin alabilir miyim diyor. Yolumu buldum da.
1: Dedim de ben sana tahmin etmeyelim. Onu oynarlar yani.
2: Emrah yazmış efendim. Peki. Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol İbrahim'cığım. Teşekkür ederiz. Oynadıysan kazandıysan ne mutlu bize. Bize de 3-5 bir şeyler akıtırsan oradan güzel olur. Severiz.
2: Ulen tatil bitti diyor. Hiçbir şey anlamadım. Siz bir şey anladınız mı diyor.
1: Biz de bir şey anlamadık vallahi ya. Kimse ben bir bekliyorum şey sevgili. Tatil bitti ama ben şeyleri bekliyorum.
2: Neyleri bekliyorsun?
1: Gözüm televizyonda, gözüm ekranlarda sevgili Yıldırım.
2: Neyi bekliyorsun?
1: Yeni bölümler, yeni diziler.
2: Diziler başlıyor.
1: Dizilerin yeni sezonları.
2: Sena takip ettiğin diziler var mı yavrucuğum?
4: Yok yeni başlayan bir tanesini izliyorum. Tuzlu Kahve.
2: Tuzlu Kahve izliyormuş.
1: Tuzlu Kahve'ye başlamış. Ben sevgili Yıldırım biraz daha.
2: Sen takip ediyorsun diziler.
1: Dizileri birazcık da ben fayda maliyet açısından bakıyorum sevgili Yıldırım. FP oranı dizilerin benim çok önemli. Fiyat performans oranı çok önemli. Verdiğim fiyat karşılığında çok fazla performans beklerim.
2: Ha bir dakika diziye zaman ayırıyorum izliyorum bana da bir şey katsın.
1: Tabii benim amacım ya diziden zevk almak değil.
2: Ne izliyorsunuz mesela?
1: Mesela sevgili Yıldırım.
2: Neyi bekliyorsunuz?
1: Ben Fethiler Sultanlığı bekliyorum.
2: Fethiler Sultanlığı.
1: Fethiler Sultanlığı KPSS'den 2 netim var kesin gireceğim.
2: Tarih konusunda.
1: Tarih konusunda. Bak. 2 net. Fethiler Sultanı seyreden 2 net. Geçen sene hatırla. Geçen sene hatırla ya. KPSS Kuruluş Osman seyrettim 5 net.
2: Çok güzel.
1: Harika.
2: 5
1: net.
2: Evet. Kuruluş Osman'da 5 netim var.
1: Dizileri böyle seyretmek lazım. Yani bize bir faydası
2: fayda
1: var mı?
2: Fayda sağlasın. Bana, tabii, doğru
1: bana fayda sağlasın. Bana fayda sağlasın. Bana sağlasın. Mesela 3 bölüm daha 17 seyrettim. Gençlik dizisi.
2: Niye?
1: Çocuk büyüyor ufak ufak.
2: Yetişelim öğrenelim.
1: Yetişelim okullarda neler oluyor bilelim.
2: Eyvallah.
1: Arkasında takip edelim mi nereye gidiyor diye.
2: Başarılı.
1: Sabahları okula mı gidiyor?
2: Yani dizi izliyorsanız bir şeyi olsun bir amacı olsun.
1: Abi
2: yani.
1: Abi amacı Arka Sokaklar mesela çok izledim.
2: Niye izledin?
1: Devam eden bir davam vardı.
2: Güzel. İzlediğiniz dizinin bir bunu dinleyicilerimize de soralım.
1: Evet, yani
2: hangi diziyi niye izliyorsunuz
1: bir efendim? Olmalı,
2: bir sebebi olmalı.
1: İzliyorum. Bin Nurkaya'yı seviyor. Bu değil.
2: Değil
1: abi,
2: abi değil.
1: Bin Nurkaya'yı ben de seviyorum.
2: Bak biz taşınma sürecinde uzun süre Masumlar Apartmanı izledim. Biz apartmana taşındık çünkü.
1: Nasıl taşınılır değil
2: nasıl
1: mi?
2: Nasıl taşınılır? Ne oluyor?
1: Nereye? Çişli.
2: Haydat ne kadar?
1: Bezler nereye kaldırılır?
2: Kaldırılır. Bunları öğrenmek için
1: şey yaptık. Bunları öğrenmemiz.
2: Yani. Ya hangi diziyi ne amaçla izliyorsunuz efendim? Bir amacı olmalı. İlla ki bir amacı olmalı. 536-901-8902'den lütfen bizlere yazınız.
1: Yazınız gönderiniz biz de bakalım. Biz de öğrenelim sevgili Yıldırım. Eksik kaldığımız dizi olabilir. Bize faydası olacak dizi olabilir.
2: Hakan Bey bir şarkı linki göndermişsiniz ama onu şu an bakamıyoruz. Bize mail atın bir öyle bakalım. iletişim@alemfm.com'a. Aşk, sevgi, sabır izliyorum ben diyor efendim.
1: O nedir?
2: Ama şeyi yazmamış.
1: Aşk, sevgi, sabır diye dizi mi varmış?
2: Dizi varmış demek ki.
1: Ha, ben
2: aşk,
1: bilmiyorum.
2: Aşk, sevgi, sabır.
1: Yabancıca mı acaba?
2: Burası şey gibi duruyor ya. Hani bir ilişkinin süreci gibi. Aşk, sevgiye dönüşüyor.
1: En son sabır çekiyorsun. Sabır. Ya
2: Allah'ım yarabbim. Ya
1: Allah sen sabır ver yarabbim. Bu şey gibi. İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş gibi sanki.
2: Kurtar Vadisi izledim diyor uzun bir süre diyor.
1: Tamam, sebebi neydi?
2: Tehlikeli bir mahalleye taşımıştık da demiş.
1: He, o bak güzel mesela, güzel. Güzel.
2: Yine yeraltı dünyasını anlayabilmek adına.
1: Anlayabilmek adına nerede ne, hangi köşede ne olabilir?
2: Fukur izledim diyor, lastiğe nasıl binilir? Çok eleştirilen bir sahnesi vardı ya biliyorsun
1: Lastiğin
2: Çukur'u.
1: İçinde dönme.
2: Dönme. Kavak Yelleri izliyordum diyor, sebebini söyleyemem.
1: Allah Allah. Allah. Neden acaba Kavak Yelleri?
2: Neden sen hamiliyor belli güldüğüne göre.
1: Aşk mı?
2: Aşk mı?
4: Aşk üçgeni.
2: Aşk nasıl üçgeni?
4: Yani vardı ya orada bir kız hem birine aşık.
2: İlluminati'ye bir gönderme mi? Aşk
1: ama Kavak Yelleri çok bende eskidi artık, hatırlamıyorum.
2: 47 yıllık dizi oğlum.
1: Hatırlamıyorum yani. Aşk yani. Üçgeni varsa bir kız iki tane yakın arkadaşa mı aşık oluyor?
2: Öyle mi oluyor?
4: Öyle şeyler vardı evet.
2: Aa ne diyorsun
1: sebebini
2: ya?
1: Söyleyemiyorum diye. Aynı şey mi oldu acaba dinleyicimize?
2: Herhalde ondan.
1: Herhalde arada kaldım. Başıma gelen en acıklı bir durumdur bu.
2: Tamam oğlum susam.
1: Arada
2: sana.
1: Kaldım.
2: Tamam.
1: Neydi bu ya? Süsam Sokağı.
2: Eşim her gün Yaprak Dökümü izliyor. Abi git şurada. Yaprak Dökümü izliyor. Neden izliyoruz deyince de.
1: Onlar.
2: Akrabam benim onlar diyor. Akrabalarımı tanımaya çalışıyorum.
1: O kadar demek ki yakın hissediyor.
2: Yakın hissediyor kendisi.
1: Ferhun dedi. Sınav çok iyi.
2: Kimya öğretmeniyim. Emeklilik dönemi planlarım için Breaking Bad izledim diyor.
1: İşe yaramış mı peki?
2: Breaking Bad'i izlemeyenler için hocam çok kısa bir özet geçsin. Bir kimyacı hoca vardı.
1: Evet, kimyacı hoca vardı. Onun hayatında yaptıkları, başından geçen olayları anlattı. Çok güzel, harika bir sürükleyici, sezonları çok fazla olan dizi.
2: Aşk-ı Memnu izliyordum. Abi çok hızlı gidiyor.
1: Aşk-ı Memnu'yu.
2: Adnan'ın psikolojiyi anlamak için diyor. Ahmet İrfan yazmış.
1: Ahmetçim, geçmiş olsun.
2: Hayırdır.
1: Ne oldu ya?
2: La Casa de Papel izledim borçlar için.
1: Son çare. Saygın, saygın. Nefis muhakeme yapmak için en son Yunus Emre Aşk'ın Yolculuğunu bitirdim.
2: Çok güzeldi.
1: Bak güzel mesela.
2: Bak güzel dizidir. Biraz bak, ağırdır. Ben izledim.
1: Başka
2: çok
1: yerden
2: sevdim.
1: Yaklaşmış olaya da. Başka taraftan girmiş.
2: Evet, Yunus Emre Aşk'ın Yolculuğu. Çok güzel bir dizi.
1: Doktorlar dizisi. Mesleğim gereği onu izliyorum diyor.
2: Yaprak Dökümü izledim demiş.
1: Eskiler bilir.
2: Ağzımızın tadı bozulmasın diye izledim.
1: Ben komedi dizisi. Gülünsün yeter benim için diyor. Fayda maliyet düşünmüyor.
2: Komedi dizisi o kadar az ki bir tane çıktığında yıllar sonra hatırlanacak iş oluyor.
1: Yok çünkü.
2: Yok ki komedi dizisi
1: yok,
2: var mı?
1: Yok kalmadı bitti. Benim bildiğim yok. Yani. Benim bildiğim yok.
2: Geriye dönük saysak 5 tane sayamaz.
1: Tamamen komedi odaklı.
2: Komedi odaklı. 5 tane sayabilir misin geriye dönük?
1: Bende yok ya. Sitcom belki aklıma
2: sayalım
1: gelir.
2: Sayalım abi.
1: Yok
2: aklımıza
1: yani.
2: Gelen.
1: Çok şey
2: Leyla ile Mecnun. Cennet Mahallesi komedi miydi? Dram diyor ya. Dram değil miydi?
1: Ya çok karışık bir şey. Yani komedisi çok fazla, dramı da var olan bir şey.
4: Avrupa yakası.
1: Çocuklar duymasın da sanki.
2: Çocuklar duymasın doğru. Çocuklar izledik. İzledik. Saklamayalım şimdi.
1: Saklamayalım. İzledik. Ondan sonra bu Haluk Bilginer'le Türkan Şoray'ın evdeki
2: al şey. Al yazmalım.
1: Yok. Haluk Bilginer. Tatlı kaçıklar. Yok tatlı kaçıklar.
2: Türkan Şoray deyince kafam bir şey.
1: Tatlı kaçıklar da vardı
2: tatlı
1: da.
2: Tatlı kaçıklar evet.
1: O da vardı da.
2: Gülben Ergen de oynuyordu
1: Gülben
2: orada.
1: Gülben Ergen de vardı. Evet. Onlar yani bir elin parmağı kadar. Geniş
2: evet.
1: Aile
2: yok
1: vardı.
2: Yok yani yok geniş aile.
1: Yalan yaşayan. Dünya evet. Bak,
2: kardeş zorlandık bayı, sayarken kardeş bile bayı. Zorlandık. İşler güçler.
1: Bayağı saydık gene hani iyi. Yani beş dedik ama bir onu bulduk herhalde.
2: Ya o kadar işte yani başka yok.
1: Yok tabii ki. Diğer dizilerin yanında 50 tane sayarsın.
2: 7 numara. Değil mi?
1: 7 numara. Kardeş bak şurada kaç tane saydık kardeş ki? Bayı. Kardeş payı ne kadar çok gelmiş değil mi? Ne kadar? Kardeş payı sonra değişti adı ne oldu o ya? İşler güçlerle kardeş payı. Ha tamam evet, birinden evet. Birine geçiş
2: birine
1: yapmıştı.
2: Geçti,
1: tatlı peki. Hayat ha tatlı hayat.
2: Tatlı hayat.
1: Seviyordum tatlı hayatı seviyordum.
2: Neydi ya müziği neydi onun?
1: Tatlı. Müziği yok bende ya. Müziği şu an hatırlamıyorum. Çalarsam belki muhtemelen eşlik ederim de.
2: Tatlı hayat neydi? Şu muydu acaba? Dur bakayım. Bu değildi ya bu muydu? Çok eski abi.
1: Müziğin şeyinden belli.
2: Çok eski.
5: kalitesinden.
2: Muhteşem Yüzyıl izliyorum. Tüm entrika ve arkadan dönen dolaplara rağmen hayatta kalma taktikleri için izliyorum.
5: Çok güzel. Hmm. Ya bir de çalışıyorsanız bir kurumsal şirkette çok gerekli.
2: Çok
5: gerekli.
2: Çok işinize yarar.
5: Kelle koltukta.
2: Sektör sıkıntılı.
5: Sektör sıkıntılı. En ufak bir ayaklanmada kafa gider, onu söyleyeyim.
2: Prison Break izliyorum. Hapse düşersem nasıl kaçırım diye öğreneyim diye demiş efendim.
5: Onun için şey de dinleyip seyredebilirsiniz ya birazcık. Esaretin Bedeli.
2: Hmm.
5: Nasıl kaçılır?
2: Evet efendim.
5: Gassal izledim. Yaşım 50 diyor. Bir şey söylememe gerek var mı?
2: Bilelim başımıza ne geçecek.
5: Öbeler olsun.
2: Hangi diziyi neden izliyorsunuz efendim? Mevzu bu. Evet, üniversiteliği izledim. Fatih hocam oynadığı için.
5: Ha, sağ olun efendim.
2: Çok teşekkür ederiz.
5: Sebebi Fatih.
2: Absürt mizahtır o. Yani çok herkese hitap etmeyebilir.
5: Ezel izliyorum. Özel sektörde çalışıyorum.
2: Çözemedim hocam.
5: Ezel dizisiyle ilgili. Tamam, orada da entrikalar herhalde.
2: Öyle mi?
5: Orada da aynı şekilde.
2: He, tamam.
5: Aynı şekilde Ömer. Ömer Mömer gidiyor geliyor.
2: Eyvallah. Çocuklar duymasına başladım. Çocuklar duymasına başladım. Dudak kaslarımı geliştirmek için diyor. Evet.
5: Vardı bir saatlik versiyonu. Geçen gün sevgiliydim, çalmıştık değil mi biz onu?
2: Evet, çalmıştık.
5: Bir saatlik Çaylar.
2: Tamam oğlum. Sakin ol, kendine gel.
5: Mutfak.
2: Kendine gel.
5: Mutfak. Havuç.
2: Tamam artık.
5: Bildiğim kelimeleri arıyorsun. Mutfak, havuç.
2: Havuç kafalıyım.
5: Havuç kafalı.
2: Şarkısı vardı öyle. Havuç kafalı.
5: Kafalı. Havuç kafalı. Bir ara grup kurmaya heveslenmişti.
2: Havuç kafalı. Nerede? Bu muydu? Şu.
6: Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kız varken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim havuç kafalı. Havalı, havuç kafalı. Etrafı...
2: Türk dizi tarihinin en tatlı sahnelerinden bir tanesidir.
5: Şarkılarından da aynı zamanda.
2: Havalı, havuç kafalı. Spartaküs'ü izledim, bitti.
5: Üf.
2: Bir tane Şirin Baba alabilir miyiz? Dibicim istekler ya. Radyodan şarkı istedin abi. Bu istedin mi?
5: Şirin Baba.
2: Peki. Çok teşekkür ederiz efendim verdiğiniz şeyler
5: için. Sağ olun,
2: için,
5: var olun.
2: Bilgiler için. Var olunuz. O kadar çok geldi ki artık tıklanacak gibi değil. Ver bir haber gelsin bakalım.
5: Gelin bir haber bakalım. Açılsın telefonlar.
2: Hatırlatalım, bugün Ankara'dayız. Yani akşam yayını Ankara'dan olacak.
5: 18.20.
2: Evet, Merkez Ankara AVM'de olacağız. Ankara'daki dinleyicilerimizi bekleriz. 16-16.40 arası da söyleşimiz olacak, panel olacak. Bir 40 dakikalık sahnede olacağız. 18'de de yayında olacağız. Kafa Açan Uzman bugün iki kere.
5: İki defa!
2: İki defa olacak. Yolunuz düşerse bekleriz efendim. Mahzun J izliyorum. Hayat oraya sürüklüyor dedi. Altı üstü İstanbul'u izliyorum. Futbol sevdiğim için. Alakası yok futbolla demiş. Peki. Ver gelsin.
5: Veriyorum sevgili Yıldırım. Anksiyetenizi, korkularınızı azdıracak bir haberim var sevgili Yıldırım.
2: Allah.
5: Haber çok böyle üst yüzeysel geçmiş ama ben okuyorum. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir kişi.
2: Evet. Ya hayatını kaybetmiş, gördüm.
5: Evet, boynunun kütletilmesinin ardından sevgili Yıldırım.
2: Fake miymiş doktor, fake miymiş?
5: Fena doktora mı? Burada onu yazsa berbere mi? Gerçek bir fizyoterapiste mi? Kuaförler de yapıyor bunu biliyorsun.
2: Kütletmeyi.
5: Kütletilmesinin ardından fenalaşıyor.
2: Eyvah eyvah.
5: Herhalde orada bir damarlar mamarlar, anlık oksijen kaybı, beyine gitmiyor mu ne oluyorsa hayatını kaybediyor sevgili Yıldırım. Boynumu kırıldı adamcağızın, ne oldu?
2: Abi boynu kırılmıştır ya.
5: Bir de biliyorsun biz memleket olarak boyun kütletmeyi
2: severiz.
5: Severiz yani. Severiz. Kütletme yıllardır bu. 50 senedir biliyorum ben. İlk başta sırtını çiğneme.
2: Tabii ondan işin sonra ehline yaptırmak lazım
5: tabii
2: bunu.
5: Tabii bu işin profları var sevgili Yıldırım.
2: Öyle herkese değil.
5: Yok olmaz. Yani kuaföre, berbere falan asla sakın yaptırmayın. Yapmak isteyen kuaförünüze de tekme tokat dalın arkadaşlar.
2: Yaptırmayın
5: sakın.
2: Dünya genelinde yapılan bir araştırma. 2023'te 1.700.000 kişi pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybetmiş.
5: Bu lanet.
2: Ya.
5: Bu zıkkın yüzünden.
2: Yani ben içmiyorum, bir yanında oturuyorum ondan işte.
5: İşte böyle.
4: Bu arada sahte fizyoterapist.
5: Beyoğlu'nda sahte fizyoterapist.
2: Gitmiş.
5: Gitti.
2: Allah rahmet eylesin.
5: Yapacak bir şey yok bu saatten sonra.
2: Ver bakayım.
5: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bu aralar çok popüler olan, yine gündemde olan haber şeylerinden, akımlarından bir tanesi. Manisa'da bir çay bahçesinde erkekler tuvaletine uzaktan canlı görüntü aktaran gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı.
2: Neyi?
5: Geçen gün Bakırköy'de de bir güzellik
2: tuvaletten merkezine... uzağa aktarıyor değil mi?
5: Uzağa görüntü, canlı yayın sevgili Yıldırım.
2: Ne diyorsun ya?
5: Canlı. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor. Birkaç gündür bu haberler var silsilesi. Yurdun birkaç yerinde biliyorsun, birkaç noktada. Bakırköy'de keza bir güzellik merkezinde biliyorsun. Binlerce insanın görüntülü, binlerce öyle böyle 100 kişi
2: şey,
5: bir...
2: evet güzellik merkezi zor.
5: Güzellik merkezi Telegram'a evet. Satılmış.
2: Evet.
5: Oradaki
2: evet,
5: görüntüler satılıyormuş bilmem ne.
2: Ne oluyoruz ya? Nereye gidiyoruz ya?
5: Her taraf ya kabinler. Kabinlerde, erkekler tuvaletinde.
2: Ne yapacağız peki?
5: Giyinme soyunma kabinlerinde.
2: Ne yapacağız abi?
5: Vallahi sevgili Yıldırım, dışarıda tuvalete girmeyeceğiz.
2: Tuvalete girmeyeceksin.
5: En şeyi ne biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim ne yapacağını. Tuvalette kamera
2: soyunma
5: var.
2: Soyunma kabinine de koyuyor kardeşim. Şimdi, tuvalete girmeyeceksin ne?
5: Tuvalette kamera var değil mi? Girdiğin tuvalette kamera var. Kamera var bilmiyorsun. O kamera görüntü çekiyor. Görüntü senin 100 bin kişinin eline mi ulaşıyor?
2: Hı-hı.
5: Mantıklı olan nedir?
2: Neyi?
5: Tuvaletimizi caddede yapsak en fazla 10 kişi görür.
2: Oğlum öyle olur mu? Nasıl bir öneridir?
5: Kabin, soyunma kabini. Kıyafet aldı değil mi? Pantolon.
2: Yanımıza kabin mi taşıyacağız?
5: Hayır ya, kabine girdin. Kamera olduğunu varsay. Çektiler. En az 1 milyon kişi gördü değil mi? Mağazanın
2: tamam
5: ortasında.
2: Tamam oğlum, tamam.
5: Mağazanın
2: tamam.
5: Ortasında.
2: Hayır böyle öner olmaz.
5: Mağazanın ortasında
2: öyle
5: çıkarsan
2: hayır, böyle...
5: 100 kişi görecek en fazla.
2: Deliyor. Ya böyle bir alaksızlık olur mu?
5: Ya böyle. Ne kadar az kişi görürse o kadar iyi değil mi konumuz?
2: Yakında gizli kamera satışları yasaklanır ben sana söyleyeyim.
5: Çok el altından
2: satış. Çünkü sitelerde satılıyor.
5: Çok
2: var ya, her yerde var.
5: Ya geçtiğimiz günlerde bir tane bizim hatırla. Motosikletleri 50 cc diye 100 cc satıyorlar muhabbeti var
2: evet,
5: diye.
2: Yani evet.
5: Bu nasıl yapılıyor? Buna kim nasıl oluyor bu iş diye. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta. Instagram'da birçok TikTok'ta canlı elimde videosu var. Adam motosiklet bayisi. Bilmem ne motosiklet bayisinde motosiklet satıyor. Diyor ki motosiklet satarken video çekmiş TikTok'ta yayınlamış. Ruhsatta 50 cc yazıyor ama biz size 125'lik teslim ediyoruz diyor.
2: Evrakta sahtecilik.
5: Sahte oğlum yani 125.
2: Bunu aleni yapıyor.
5: Aleni yapıyor. Vergiyi kaçırıyor. Onu kaçırıyor. Bunu da çıkmış yani baya baya Reels videosu çekerek anlatıyor.
2: Pişkinler.
5: Bu kadar olamaz ya.
2: Bu kamerayı koyanlar da böyle düşünüyor.
5: Böyle düşünüyor
2: yani ne
5: tabii
2: ne olabilir
5: ki
2: diyor.
5: Ne olacak diyor ya. Ama şimdi ne olacağını göreceğiz. İçeriden canlı bir seyredeceğiz.
2: Of. Bence bu kamerayı eğer dışarıdan bir firma gelip... Ya yok firmalık değil ya bu şöyle aletler bunlar efendim. Takıyorsunuz kurulumu çok basit. Hemen böyle
5: yok
2: cep telefonunuzu eşliyorsunuz Wi-Fi'den Wi-Fi'den. Veri transferi yapıyor.
5: Zaten minicik ya ne ürünler var sevgili. Ampul kamera diyor mesela. Priz kamera diyor.
2: Prizin içine koyuyor.
5: Üçlü priz ama görmüyorsun. Yani görme ihtimali. Vida kadar kamera var.
2: Nereden göreceksin ki?
5: Yok ya yani, vida kadar kamera. Vida şeklinde.
2: O yüzden misafirliğe gitmeyelim. Çağıralım. Biz gitmeyelim.
5: Biz kendi evimize çağır. Başkasının evine gitmiyoruz. Kendi evimiz misafir.
2: Bana bak bizim radyoda kamera mavera yok değil mi oğlum? Şakasını siz koyarsınız şimdi Selahattin'le.
5: Çok düşündük bir ara biz de onu yapmadık sonra. Çok çünkü tehlikeli sevgili
2: Yıldırım. Abicim aman.
5: Bir
2: aman
5: ara böcek abicim. Koyalım dedik. Böcek koyalım dedik.
2: Bu kamera işi yapıyorum. Bunlar için teknik desteğe gerek yok demiş bak mesela Mahmut Yıldıran yazmış. Ya kolay diyor yani basit yapılabilir bir şey bu diyor. Yakında bunlara önlemler görürüz.
5: Bak motosikletler 50 cc mağaza satış sonrası. Ya 125 silindirle ona basit bir montajla 125'lik yapıyor diyor. Ya yasak ama.
2: Yasak.
5: Yasak.
2: Yasak.
5: Ya senin piyasaya çıkan motorun sokakta 125'lik mi son haliyle? 125'lik. Verdiğin ehliyetin ne? 125'liği kullanma uygun mu? Değil. Verdiğin vergi 125'liğe uygun mu? Değil. Bu hediye mi sence? Bu işi punduna uydurmak. Ya cami minareyi çalan kılıfını hazırlar ya. Aynısı bu.
2: Ve bunu açık açık söylüyor ya.
5: Söylüyor, anlatıyor.
2: Peki. Abi kamerayla ilgili bak.
5: Kamera, her tarafımız kamera
2: hepsi
5: arkadaşlar.
2: Hepsi en korktuğum şeydir yazmış kamera işi.
5: Ben korkmayın artık. Korkunun necele faydası yok. Bundan sonra açık şey yapacağız sevgili Yıldırım. Gönüllü yapacağız bundan sonra. Bir yerde kameramı gördük. Kendi isteğimizle
1: soyunuyor. Isteğimiz.
5: Kendi isteğimizle üstümüzü
1: çıkartıyor. Abi oraya gidiyor. Sinyal engelleyen cihazla mı gezsek diyor.
5: Sinyal ya o hangisini engelleyecek bilmiyorsun ki. Hangi kamera takılı?
1: Misafir eve geldi, çağırdık. Ya eve kamera yerleştirirse misafir demiş.
5: Abi misafirin peşinden gezeceğiz. Ben geleyim sana.
1: Abi misafirin peşinden gezilir mi? Olmaz öyle.
5: Ben geleyim mesela. Sen misafir... Ben
1: misafirim
5: gel.
1: Mesela.
5: Misafir bana
1: ben
5: gel.
1: Ben size geleyim tamam.
5: Gel otur ondan sonra bir...
1: Tamam dur o zaman.
5: İşte iş bir şeyler bir şeyler olsun.
1: Misafirin peşinden gezip... Ama onun çaktırmaman da lazım bir taraftan kamera işini. Tabii canlandıralım. Vallahi Kemal Bey her şey çok güzeldi. Ben bir lavaboya gideyim be.
5: Afiyet olsun.
1: Eyvallah
5: afiyet
1: sağ olun. Olsun, sağ
5: afiyet
1: olun.
5: Olsun. Sağ göstereyim olun. Ben size lavabonun yerini
1: eyvallah.
5: Göstereyim.
1: Eyvallah. Şurası değil mi ya ben kendim şey yaparım.
5: Lavabonun yerini göstereyim.
1: Ben çantamı da alayım.
5: Estağfurullah. Çantanız kalabilir ya kimse.
1: Yok çantamı alayım çantamı alayım.
5: Yok vallahi bir şey yok.
1: Alışkanlık ben lavaboya.
5: Alışkanlık diyorsunuz.
1: Çantamı.
5: Buyurun
1: eyvallah.
5: Tamam.
1: Tamam çok teşekkür ederim.
5: Ben sizi tuvalete kadar.
1: Tamam ben kendim giderim.
5: Yok ben geçireyim size.
1: Yok. Ben şöyle gideyim. Sağ olun. Sağ olun eyvallah. Kapatıyorum.
5: Kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor bize bir şey yapıyor. Kilit bozuk. İçeride kalırsınız Allah muhafaza.
1: Tamam.
5: İçeride kal. Kapı açık kalsın.
1: Açık kalmasın.
5: Kapı açık. Yarım açık kalsın.
1: Hayır. Kemal Bey ne yapıyorsunuz ya? Yok,
5: bizlik bir şey değil. Şey bozuk. Kapı bozuk.
1: Tamam kapı bozuk.
5: Kapı bozuk. İnşaattan öyle yanlış yapmışlar.
1: Tamam ben yarım şöyle kapatayım. Tamam.
5: Hafiften
1: yarım. Hadi gidin siz şimdi.
5: Tamam ben gittim.
1: Siz
5: tamam,
1: gidin.
5: Ben gittim.
1: Siz gidin şimdi.
5: Tamam ben kapının arasından bakarım ben. Ben gittim.
1: Siz gidin hadi.
5: Bir bakabilir miyim tuvalette peçete var mı diye?
1: Bak.
5: Bir tuvalet kağıdı var mı? Evet var tamam.
1: Tamam.
5: Tamam buyurun rahat.
1: Eyvallah tamam.
5: Büyük mü küçük mü? Çok bekler
1: hadi
5: miyim
1: çıkın
5: yani?
1: Siz.
5: Çok bekler miyim?
1: Bekleme. Siz niye bekliyorsunuz ki?
5: İşte ev sahibi mi? Ben çok böyle alışkınım.
1: Hadi siz çıkın şimdi.
5: Töremiz gereği tuvaleti kapısında bekleriz.
1: Töremiz. Hadi siz çıkın.
5: Tamam. Yardım edeyim mi?
1: Beyefendi hadi diyorum ya.
5: Yardım edeyim mi?
1: Allah Allah.
5: Tamam hadi. Kendinize bakın. Kapıyı açık bırakıyorum.
1: Tamam git sen abi.
5: Ben elimde havlu bekliyorum hadi bakalım.
1: Siz bana güvenmiyor musunuz ya? Sanki ben tuvaleti kamera yerleştirmeye geldim.
5: Aa ne alakası var?
1: Resmen onu ima ediyorsunuz ya.
5: Şu an aklımın ucundan geçen en son şeyi ilk
1: bakın bir dakika size. Bir saniye.
5: Ne yaptınız?
1: Şu kamerayı...
5: Şoke oldum ya.
1: Bak bakın ben bu kamerayı...
5: Kamera var sizde.
1: Çocuğumun odasına takmak için aldım.
5: Ama bu kamerayı biz görmemiştik şimdi. Niye bunu çıkardınız?
1: Resmen siz onun peşinde geçiyorsunuz ama ya.
5: Kamerada şu an ışık yanıyor kırmızı yanıp sönüyor.
1: Pardon bu açık kaldı.
5: Kayıtta mı?
1: Bunların hepsi kaydedildi.
5: Kayıtta mı bu?
1: Kayıtta. Laflarına dikkat et.
5: Allah'tan kıyafetliyiz bir Kemal
1: şu,
5: Bey.
1: Bir de şu kayıtta şunu anlamıyorum. Bir otobanda trafikte bir yerde biri çekiyor ya. Çekiyorum seni diyor. Öbürü de diyor ki ben de seni çekiyorum.
5: Niye?
1: Sebebi ne?
5: Kavga edeceksen et. İndin arabadan.
1: Biri çekiyor zaten.
5: Ya indin arabadan buyur.
1: Ben de seni çekiyorum hadi.
5: Al
1: böyle.
5: Ben de seni çekiyorum.
1: Bir korkutma şekli olarak. Al bak ben de seni çekiyorum.
5: Ha ne oldu?
1: Ara gidiyoruz aradan sonra devam. Uygun mu?
5: Uygun da.
1: Sizin yüzünüzden evime davet ettiğim misafirlere bakış açım değişecek. İnandım da demiş.
5: Telefonlarına falan dikkat edin bakın. Bir de sevgili Yıldırım bu yeni tanıtıldı ya dün akşam şey modelleri. Apple kendi modellerini tanıttı ya muhteşem yeniliklerle.
1: Hiçbir yenilik yok.
5: Hiçbir şey yok. İşte saatlerde falan geriye dönük ortam konuşmasını metne döken özellikleri
1: var.
5: Falan var
1: neleri var Umut'cum konuşuruz. Kısa bir ara aradan sonra burada.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau cam balkonun adı

0: seçeceksin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen, sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
2: Reklam.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Benim çocuklarımın da doğum gününü kutlayın.
1: Kutlayalım.
0: Ayşe, Çisem, Mevlüt, Talha, Mehmet, Akif.
1: Kaçınız bunlar ya?
0: Dört tane çocuğu aynı anda nasıl büyütmek,
1: çok zor ya.
0: Serencim, ister miydin yavrum bir dörtün?
2: Yok abicim, dört tane zor.
0: Zor ya. Sanki ben de daha önce doğum yapmışım gibi biraz tahmin ediyoruz ki zor.
1: Zor sevgili Yıldırım, dördü birden düşünsene ağladığını, bağırdığını.
2: Yani anneanne baksa, babaanne baksa, bir de anne baksa, biri yine açıkta kalıyor ağladığında.
0: Biri de beni derin
2: kırıyor. Baba uyuyor çünkü.
0: Düşman başına ikiz candır diyor bak.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Şov devam eder. 8.40 Uğur Derin Dondurucu'ya, ekibine teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Kamerayla ilgili dinleyicilerimizin de hatıraları varmış. Böyle yakalanma, tespit etme vesaire gibi şeyler.
1: Enteresan hikayeleri var.
0: Bulanlar var. Barış Bey onlardan bir tanesi. Böyle bir vakam oldu diyor. Soyunma kabininde diyor.
1: Yakalanmış mı?
0: Kendini şikayet ettim diyor mesela, diyor kendisi. İşte böyle şeylerde ama uyanık olmak lazım yani. Bakmak lazım değil mi çocuklar?
1: Ya bakıyor musun?

0: Yoktunuz siz sevgili Yıldırım, bir kıyafet aldığınızda, girdiğinizde bir mağazada.
1: Yok
0: yani. İlk başta değil mi yani?
1: Ben zaten hep içlikle çıkarım.
0: O yüzden. Bak, güzel bir güvenlik önlemi.
1: Şortu da içlik üzerine. Ha, şort deneyeceksem içlik de deneyim.
0: İçlik zaten vücuda öyle yapışan tayt gibi bir şey olduğu için.
1: Evet,
0: bedende şaşma meydana gelmez.
1: Abiler, bilgisayarı satacağım ama şöyle bir sorun var diyor. Stickerlar var diyor üzerinde diyor. Acaba diyor kasanın fiyatı düşer mi diyor. Sizin stickerlar var diyor. Çıkaralım kardeşim.
0: İz kalabilir ama onlar için şeyler var böyle, ne derler ona? İz çıkartan böyle küçük spreyler var. Zırt
1: onlarla,
0: diye ağrında yapışkanı
1: çözersiniz.
0: Yapışkanı efendim ortadan kaldırırsınız.
1: Hadi bakalım. Ver son bir iki tane bitirelim ondan sonra.
0: Bakayım var mı son bir iki. Bir tane var. Şeyden bahsedelim gene sevgili Yıldırım. Bu bir toplam maliyet hesabı var sanatçı Çelik'le alakalı. Var diye kendi başlattığı bir iyilik hareketi var.
1: Hmm.
0: Bakkallara, çakkallara, manallara, kasaplara, eczanelere gidiyor. Veresiye borçlarını ödüyordu insanların. 1,5 yılda kendi cebinden yaklaşık olarak sevgili Yıldırım 5 milyon lira harcadığı...
1: Çelik
0: 5 milyon TL 1,5 yılda kendi cebinden bütün borçlar Çelik tarafından kapatılmıştır.
1: Abi bir süre sanatçılar, şarkıcılar iyilik hareketinde çok dillendirmesinler.
0: Yani
1: Allah'tan güven problemimiz var.
0: Allah'tan Çelik, hadi beyler, pamuk eller cebe, şu bakkalın demiyor, borcunu demiyor, kapatıyoruz demiyor.
1: Demiyor. Allah'tan
0: orada,
1: demiyor. Helal olsun.
0: İyilik bulaşıcıdır. İnşallah bana da bir ara.
1: İnşallah sana da bulaşır.
0: İyilik de şey nasıl mesela, bulaşıcılığı nasıldır acaba iyiliğin? Mesela bazı bir virüsler tükürükle geçer ya. İnşallah iyilik de aynı şeyi.
1: Ya oğlum görüyorsun, sen de gaza geliyorsun. Sen
0: görerek
1: de
0: değil mi? İyilik bulaşıcılığı görerek olan
1: tabii,
0: bir
1: görerek
0: şey.
1: Görerek olan
0: tamam,
1: bir şey.
0: Tamam,
1: olabilir. Herhalde öyle.
0: O zaman problem olmaz.
1: Hiç yapmadığımız için bilemiyorum. Bilemedik yani. Bu arada dinleyicimiz demiş ki... yazın en çok dinlenen şarkıları içinde Demet Akalın, Tarkan falan da yoktu. Fark ettiniz mi demiş efendim Ezgi
0: Hanım. Yok, birçok isim değil.
1: Hakikaten yoktu ya.
0: Birçok ismi göremedik. Hande Yener, Demet Akalın, işte ondan
1: Simgeler,
0: sonra...
1: Sezen Aksular,
0: Sefo, Semih
1: Cenk.
0: Bunları görmedik.
1: Rain Man
0: de
1: Yalın,
0: yoktu.
1: Zeynep Bastık, Mela Bedel.
0: Mela.
1: Yok. Bunlar yok. Derya Ulular yok.
0: Listenin daha sonraki aşamalarında ilk 20'de var mıydı acaba onlar? Ona da bakmadık.
1: Abi çok ilginç ya.
0: Belki vallahi 20'ye doğru ilerleyen şeylerde vardır ama ilk 10'da yoktu bunu, bu mesela isimler.
1: Serkan Nişancı var ama Demet Akalın yok. Tarkan yok. Serkan Nişancı var ama şey yok. Ne onun adı?
2: Sefo yok.
0: Evet, Sefo ilk 20'de de yok. Şu an bakıyorum
1: abi
0: da sevgili Yıldırım.
1: Abi çok ilginç ya.
0: Yok yani.
1: Vallahi neden oluyor?
0: Manifest çok fazla var, Blok 3 çok fazla var. İkisi çok fazla girmiş
1: listeye. Bitti mi acaba, şeylerin dönemi mi bitti yani? Ben listede bir Ferhat Göçer görmek istedim.
0: Yok ya. Yani. İnsan istiyor bir Zinet Salih istiyor.
1: Bengü istiyor. Afra istiyor.
0: Yok, Zeynep Kasalini istiyor.
1: Ama yok.
0: Yok yani.
1: İnsan şok oluyor.
0: Linet istiyor insan, Linet.
1: Yok.
0: Yok, hiçbiri yok.
1: Listede yok.
0: Yok.
1: Allah Allah. Hadi iyilik yapın, size fırsat doğdu, bana sticker gönderin. Ersin, gönderdik Ersin'cim.
0: Ersin,
1: güzel mesajdı, bizi tavladı.
0: Hak ettin.
1: Allah Allah. İyilik bulaşıcı değil diyor Okan. Öyle olsa dünyada iyilik pandemisi olurdu diyor. Öyle bir şey var mı?
0: Öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Hiçbir zaman da görmedik.
1: Evet. Fark ettiniz mi, listede Sinan Akçıl da yok diyor.
0: Yok.
1: Yazın en çok dinlenenleri. İlginçmiş. Evet, Spotify abi çok şey yapmamak lazım demiş. Hem manipülasyon mu var yani?
0: Yani hep okuduk ya Spotify ile ilgili, işte öyle oluyor, böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar diye. Belki ondan bahsediyor dinleyicimiz.
1: Evet, evet. Bir kayıt gelmiş. Bu ne? Bu çıktıktan sonra diyor. Dur bakayım.
3: Nasıl sevdim, nereden tanıdım ben?
0: Ha, işler değil.
3: Bu nereden çıktı, tutuldu işte, bak duruk duruk.
1: Bu çocuğa ben çok üzülüyorum ya. Bir dudak tembelliği var çocukta.
0: İyi ses çıkıyor.
1: Dudakları oynamadan söylüyor.
0: Oynamadan söyleyebiliyor. Çıkabiliyor ses ağzının içinden bir şekilde, o boşluktan.
1: Oo, bugün çift yayın var. Hocam parayı indirdi demiş. Evet, akşam 18'de yayın var. 18.20'de Ankara'dan yayında olacağız.
0: O söyleşi bedavaya geldi. Orada ben biraz...
1: Bülent Sertaç da yok. Len listede demiş.
0: Yok. Daha çok isim sayarsın. Var olanları sayamayız ki zaten. İsimlerini okuyamıyoruz. Türkçe karakter yok isimlerde.
1: Değil mi ya?
0: Yok ya.
1: Çok isim yok.
0: Değişik isimler var.
1: Tuhaf.
0: Hiç ağzımızın alışmadığı.
1: Abiler, ben 9 yaşında bir kızım. Babama da gönderir misin sticker? Şu an

0: Babanız yazıyor olabilir mi bu?
1: Biz artık yani bak dün de biliyorsunuz 40 yıllık...
0: Dur arayacağım abi gerçekten.
1: Neydi 40 yıllık fırıncıyım mı demişti.
0: Evet. Gerçekten eğer 9 yaşında bir prensessen...
1: Ha ustayım demişti 40 yıllık börek ustasıyım.
0: Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Eğer öyleyse gönderiyorum. Prensesi gönderiyorum. Muhtemelen bir beyefendi açacak ama...
1: Yazı stilinden ama 9 yaş gibi.
0: Dur bakacağız şimdi. Bakacağız. Alo.
2: Alo.
0: Alo günaydın.
2: Günaydın. Hemen kızımı veriyorum 9 yaş.
0: Tamam biz utandık vermeyin efendim. Şu an utandık tamam. Yanınızda mı?
2: Sen kızım. Evet.
0: Prenses günaydın iyi sabahlar diliyoruz. Sana sticker gönderiyoruz.
3: Bana da demek istemiştim de yazamadım.
0: Olsun be aman ne olacak. Her yere yapıştırırsın tamam mı?
3: Tamam teşekkürler.
0: Çok tatlısın öpüyor ki.
1: Öpüyorum seni.
0: Utandım biliyor musun? Vallahi utandım.
1: Ya sevgili yıldırım biz de böyle yaklaşıyoruz artık ne yapalım?
0: Abi her yer kamera ne yapayım? Güvenlik önlemi almak zorundayım. Prensesi gönderdik. Sena'cığım sabitliyim mi yoksa gördün mü? Gördün mü? He tamam.
1: Cevval Sena. Ki, beyler de dün bir kaza yaptım boyası çıktı arabanın. Oraya bir sticker rica edebilir miyim?
0: Kısa bir ara sonra veda.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Foto Ekspertiz.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Vay be, aktı be, bitti. Programın sonuna geldik. 8.53. Hala yolda olanlara iyi yolculuklar diyoruz efendim. Ankara'ya doğru yola çıkacağız birazdan. Vaktiniz varsa gelin, davetimizi yineleyelim, tekrarlayalım. Ve bir hatırlatmamız da olsun Uğur Derin Dondurucu ile ilgili. Peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı var bir kampanyasında. O kampanyada ne var? Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli olan bir kampanya. Aradığınız ürüne şimdi çok daha avantajlı ulaşabiliyorsunuz.
5: Evet, Uğur'dan.
4: Evet efendim. Tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı var. Fakat bu özel kampanya ay sonuna kadar geçerli. Elinizi çabuk tutunuz efendim. Uğur Derin Dondurucu'nun bu kampanyasını kaçırmayınız. Yerli ve milli
5: markamız Uğur'a da selam olsun. Nazilli.
4: Yine şovunu yapmış.
5: Bitirdik mi sevgili Yıldırım?
4: Bitti be.
5: Bitirdik. Yarın
4: bizim
5: cuma.
4: Bizim Önder'in İnşallah. Doğum günüymüş. Kutlayalım.
5: Happy birthday Önder. Happy doğum birthday. Günü kutlu olsun. Güzel, güzel yaşlara.
4: Çok güzel adamdır.
5: Güzel insan.
4: İzmir'de mutlaka bizi kendimizi iyi hissettirecek
5: isimlerden.
4: İsimlerden biri. Canım Önder. Hadi bakalım. Haydi Sena'cığım, gidiyoruz. Abi. Özle bizi.
6: Buralar tamam, sana emanet Sena.
4: Tamam mı?
6: Tamamdır.
4: Hadi bakalım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Hocam?
5: Yok sevgili Yıldırım. Bu Sena'ya kadar. Sadece diyeceğim ki sağ sola mukayyet ol. O odalara modalara girip tamam. Çıkanları kamerayı falan iyi yerleştir sağ sola. Dikkatli ol.
4: Şimdi aranızdan 5 dinleyiciye daha sticker gönderiyoruz. O yapacağımız şey çok basit. Soru soracağız. Bu soruya doğru cevap vermenizi isteyeceğiz efendim. Mevzu bundan ibaret. Şimdi saygıdeğer hocamız... tamam ben soruyorum. Sorun var. Şimdi size bir şey çalacağım. Bu şarkıyı duyduğunuz zaman kimi hatırlıyorsunuz? Soru bu. Ay. Bu şarkıyı duyunca kimi hatırlıyorsunuz?
5: Bakalım, çok enteresan. Nereden buldun? Ya adam sır zeka ya.
4: İstanbul'da.
5: Emin ediyorum beyin ya.
4: Tamam oğlum, abartma.
5: Ben abi beyin.
4: Tamam. Bu şarkıyı duyar duymaz aklınıza kim geliyor? Bunun doğru cevabını veren 5 dinleyicimize... Alem FM stickerları gönderiyoruz.
5: Çok veriyorum, merak ettim. Çok veriyorum. Merak ettim.

0: şaşırtmacalı sordum. Bu şarkıyı duyunca kim aklınıza geliyor? Pepe diyen var değil. Sana tavuk, merhaba sana tavuk. Tavuk bölümünü geçelim, yılan bölümü yeterli. Evet.
1: %50-50 gibi Fatih Bey. Yok. Sena ve Umut Bezgin.
0: Hadi bakalım. Bugün iki kere Kafa Açan Uzman dinleyeceksiniz. Biz kaçar. Kafa Açan Uzman.
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: DokuHome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. DokuHome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve DokuHome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL. Eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
12: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
13: Yataşla mutlu uykular.
14: Selam, ben Piraye.
15: Ben de Rutkay.
14: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
16: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Saat 9. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bildirildi. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü. Trump çünkü daha fazla dayanamazlar dedi. İstanbul Emniyeti bugün oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Fethi kabir işlemi yarın yapılacak. 26 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni DNA bulgularına ulaşıldı. Çağla'nın olay günü üzerinde bulunan şortun iki ayrı bölgesinde yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. DNA örneklerinin 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarından alınan örneklerle uyuştuğu belirlendi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar açıklandı. Sanık eski polis Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi sosyal medya fenomeni Çağla Özde gözaltına alındı. Çiftin 44 milyon TL değerinde olduğu belirtilen takılarla gündeme gelen düğünündeki altın, döviz ve Türk lirasının kaynağı araştırılıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine giren şüpheli özel güvenlik görevlisinin silahını çalarak 5 çalışanı rehin aldı. Şüpheli daha sonra teslim oldu. Gaziantep'te iki kadın terasta halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. İki kadın da hayatını kaybetti.
5: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
4: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bugün İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. Maç saat 19.45'te başlayacak.
5: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: Serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.862, yarım altın 22.505, çeyrek altın 11.256, gram altınsa 6.899 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 28, Ankara ve İzmir 31, Antalya 32, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 35 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ne sarayda ne hanla bir zalim ocağında sevdam alıyor.
0: Birazdan. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar FNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
3: Parafla'nın katkılarıyla.

0: çok.
1: Birazdan.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: 7-14 Eylül tarihleri arasında Grundig CG1514A 4 dilim tost makinesi 2499 liraya. Tefal SV4210EO Express Optimal buharlı ütü 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Telefon deyince vatan.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın

0: Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Saat 10. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama? Ama dememek için
10: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bugün İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak. Maç saat 19.45'te başlayacak.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: BIST 100 endeksi %0,31 puan artışla 14.550 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
13: Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 35 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
14: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.855, yarım altın 22.500, çeyrek altın 11.253, gram altınsa 6.897 liradan alıcı buluyor.
14: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Alem Efendi birazdan. Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin. Birazdan reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Ekspertise, Dino bile.
6: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek son soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle tamamen ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasına da değinen Gürlek, vurgunun 245 milyon civarında olduğunu belirtti ve MASAK raporu itirafçı beyanı var dedi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildiren Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada Almanya'daki adli makam yardım talep edildiğini söyledi. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Fethi kabir işlemi yarın yapılacak. İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu 19 kişi tutuklandı. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançala'nın tutuklanmasının ardından eşi sosyal medya fenomeni Çağla Özde gözaltına alındı. Çiftin 44 milyon TL değerinde olduğu belirtilen takılarla gündeme gelen düğünündeki altın, döviz ve Türk lirasının kaynağı araştırılıyor. 26 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni DNA bulgularına ulaşıldı. Şortunda tespit edilen yabancı bir erkeğe ait DNA'nın 2013 yılındaki tırnaklarından alınan örneklerle uyuştuğu belirlendi. Antalya, Aksu ve Adana Kozan'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Her iki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak sıcak hava ve nem nedeniyle bölgede yangın riski sürüyor. Antalya'da yangından 47 vatandaşın etkilendiği, 11 kişinin hastaneye nakledildiği, 36 kişinin de ayakta tedavisinin yapıldığı bildirildi. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından kayıp kişileri bulmak için yürütülen arama çalışmalarına yeni bir gemi katılıyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, derin sularda arama yapabilecek özel donanımlı geminin İstanbul'dan hareket edeceğini ve kısa sürede kaza bölgesine ulaşacağını açıkladı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Eğlenmek istediğinde Alem FM hep seninle. Peki ya tükendiğinde?
1: Tükendim, hem el acım hem zehrimsin.
0: Cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir. Pilot garaj çekilişte her ay 2 araba

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Velcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
6: Yataşla mutlu uykular.
7: Reklam.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sabahlar. Alem Efendi. Birazdan.
1: Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun.
0: Birazdan.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze silolar.

0: Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
4: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Reklam.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
6: Reklam.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

uzaklara hüzünlerimi. Bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi. Bir dalga yaza dönüştür.

çok uzaklara hüzünlerimi. Bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi. Bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe lig aşamasındaki ilk maçında bugün evinde Roma'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.465 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 56 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.645, yarım altın 22.395, çeyrek altın 11.201, gram altınsa 6.865 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 28, Ankara ve İzmir 31, Antalya 32, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.

0: zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'la Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
3: Paraf'la İnkat.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Oto Ekspertiz.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
9: Yataşla mutlu uykular.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Reklam.
11: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
12: Ya, insanın içine huzur veriyor.
13: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
14: Garanti.
15: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
16: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, Unutmuş Çoktan, Sahiden, Kehanet, Aşk mı Lazım, İstersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
15: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
6: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
3: sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek son soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle tamamen ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasına da değinen Gürlek, vurgunun 245 milyon civarında olduğunu belirtti ve MASAK raporu itirafçı beyanı var dedi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildiren Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada Almanya'daki adli makam yardım talep edildiğini söyledi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. Bir kameraman ve muhabirin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yarın mezarı açılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlık yaratmaması gerektiğini söyledi. Hem Kılıçdaroğlu hem Özel'in bilgisi vardı diyen Yavaş, rahatsız olunursa gereğini yapmaktan çekinmem dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle tazminata mahkum edildi. Özel 800 bin TL manevi tazminat ödeyecek. İstanbul'da Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e yönelik roket atarlı eylem hazırlığında olan Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi sosyal medya fenomeni Çağla Özde gözaltına alındı. Çiftin 44 milyon TL değerinde olduğu belirtilen takılarla gündeme gelen düğünündeki altın, döviz ve Türk lirasının kaynağı araştırılıyor. 26 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni DNA bulgularına ulaşıldı. Çortun'da tespit edilen yabancı bir erkeğe ait DNA'nın 2013 yılındaki tırnaklarından alınan örneklerle uyuştuğu belirlendi. Antalya Aksu ve Adana Kozan'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Her iki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak sıcak hava ve nem nedeniyle bölgede yangın riski sürüyor. Antalya'da yangından 47 vatandaşın etkilendiği, 11 kişinin hastaneye nakledildiği, 36 kişinin de ayakta tedavisinin yapıldığı bildirildi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: kördüm.
1: Alem Efendi birazdan.
2: Ufak at, ufak at da civcivler yesin. Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin.
1: Birazdan.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye.
0: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe lig aşamasındaki ilk maçında bugün evinde Roma'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.465 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 56 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.645, yarım altın 22.395, çeyrek altın 11.201, gram altınsa 6.865 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Yine sevmeli, yine sarılmalı ateşler gibi. Yine öpmeli, yine dokunmalı deliler gibi.
0: Birazdan. Reklam.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: ardından.
1: Alem Efendi. Birazdan.
2: Hey, daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Bugün özel mi toplantınız? Cenazem mi var ışılışıyorsunuz?
1: Birazdan.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Lazada zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: yapmam artık.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
6: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
7: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi

0: citroen.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.
4: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1.30

0: tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
5: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: dengemiz fotojenik.
1: Saat 16. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
6: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe lig aşamasındaki ilk maçında bugün evinde Roma'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak.
5: Smoking, DS Damat'tan.

0: piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 39 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 35 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 54 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.114, yarım altın 22.113, çeyrek altın 11.062, gram altın ise 6.777 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara ve İzmir 31, Antalya 32, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te hafta içi her gün saat 16'da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz. Aa diyemedim ya. Ben Deniz Serdar Gökhan. Tarih 10 Eylül mü? Evet 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Ben 2-3 gün uyumuş olamam herhalde diye düşündüm bir an. 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Saat 16.08. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de...
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Diğer Deniz...
2: Şevval Yakut.
0: İşte bu. Ne yapıyorsunuz gençler?
1: Harikayız ya, ne yapalım valla. Geldik buraya, beynimiz yandı. Şevval'i
0: siz var
1: gördüm.
0: Ya çok tehlikeli olmaya başladınız. Zaten Şevval'e söylüyorum bunu da. Hani sen de dahil olmaya başladın Hüseyin.
1: Böyle bir kendilerine benzettiler, ben ne yapayım?
0: Çok tehlikeli bir grup, ekip olmaya başladınız siz.
1: Şirkete nasıl girdiğimi ben söyleyeyim sana.
0: Söyle.
1: İçeriye girdim, kafamı çevirdim, beni 5-6 kişi alkışlıyor.
0: Benim, bana yaptıkları gibi.
1: Aynen, sonra ben de dahil oldum zaten.
0: İşte diyorum ya, ben yıllarca beni böyle yediler diye boşuna da ben de bir tek bana yapıyorlar zannediyorum. Mesela herkes yapıyorlarmış.
1: Hani bu dolandırıcılar var ya, ev çıktı, araba çıktı diye konfeti patlatıp alkışlıyorlar.
0: Sana bir şey diyeyim mi ama ben buradaki baş dümenciyi bu biliyorum ben.
2: Evet doğru. Baş,
0: dümen başı bu.
2: Ya dedim ki insanlar geliyor yüzleri düşük. Bir güldürmeyelim.
0: Sadece bununla ilgili değil senin. Buradaki genel dümenlerle alakalı bence şeyin çetenin oluşum başında sen varsın bence.
2: Tabii ki.
0: Bence sen
2: çok
0: varsın.
2: Çok şükür.
0: Ne yapıyorsun? Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?
2: Ay çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. Cumartesi'yi böyle bir şeyle hiçbir plan yapamıyoruz. Normalde köpek almak istiyordum, alamıyorum da.
0: Köpek mi?
2: Evet ya.
0: Allah Allah.
2: Ben köpek sahiplenmek istiyorum da işte bulamıyorum istediğim köpeği.
0: Nasıl bir köpeği? Hem sahiplenmek istiyorsun hem aradığın köpeği sahiplenmek istiyorsun. İstediğin köpeği öyle mi?
2: Tabii.
0: Nasıl
2: hayalim
0: mesela?
2: Olan bir köpek var, Doberman.
0: Doberman.
2: Onu istiyorum evet.
0: Arkadaşım da var bir tane pas rengi.
2: Of.
0: Böyle karanlıkta yanına gelsin yemin ederim böyle... O isterse görüyorsun onu.
2: Ay çok, çok güzel ya.
0: Enteresan bir hayvan. Fabrikada geziyor bazen, diyor ki nerede oğlum, ben hiç görmedim diyorum. Onun olayı o diyor. Onun diyor olayı o diyor. Doberman'la Rottweiler arasında tek bir fark vardır biliyor musunuz? Doberman asla ve asla hırsızı içeriye sokmaz. Rottweiler da dışarı çıkartmaz. İkisi arasın tabii. Hangisi? İçeri sokmayan Doberman mı, dışarı çıkartmayan Rottweiler mı?
1: Doberman.
2: Bence dışarı çıkartmayan Doberman.
0: Kızım he. Doberman içeri...
2: O içeri sokuyor mu zaten kesin?
0: He. Ama Serdar Bey. Ama sen öyle köpek... Ama Doberman zor köpektir ha, bak ona göre.
2: Tam benlik ya. Şey istiyorum öyle, evlat hallet.
0: Evlat hallet.
2: Evet.
0: İşte senin, işte senin gibi tipler yüzünden o köpekler ondan sonra insanlar köpeklere kızıyor. Vahşi köpek, katil köpek, şu köpek bu köpek diye.
2: Vahşi değil.
0: Senin gibiler yüzünden.
2: Şey istiyorum, sevgi yoluyla her şeyi halletsin.
1: Köpek.
0: Mesela evet. Baktığını sevsin mi?
1: Doberman.
0: Hani mesela tut yerine tut oğlum öp onu, tut oğlum öp onu böyle mi?
2: Evlat hallet, tamam anne.
0: Ne yapsın ya, mesela?
1: Tavşan mı bu?
0: Öperek mi halletsin, ne yapsın mesela?
2: Bir bakış atsın. Biraz böyle koluyla biraz böyle dokunsun ona. O da anlasın ne yapmasını.
0: Koluyla.
2: Tabii. Elleriyle böyle dokunsun. Evet. Anlasın.
1: Ama şimdi doğası gereği şimdi Rottweiler diyor, Doberman diyor yani. Şu Golden falan desen elle öp falan da yani diye, o köpeklerin doğasında bu yok ki.
0: Benim arkadaşımda Golden var vallahi bak. Hırsız normalde 5 dakikada bitirip işi çıkacak. 15 dakika köpekle oynuyor videoda. Evet seyrediyoruz. 15 dakika köpekle oynuyor. Hani bırakamıyor, o kadar tatlı oynuyor ki evet. Köpek hırsızla. Böyle oraya atlıyor, buraya atlıyor, buraları yalıyor falan filan, böyle kuyruğunu sallıyor, ona bir şeyler getiriyor. Elinden tutup hiç olmadık yerlere sokuyor falan, kamerada seyrediyoruz biz de böyle. 15 dakika köpekle oynamış, 5 dakikada iş yerini soymuş herif. Evet. Sen evde besleyeceksin Doberman.
2: Evet.
0: Kaçıncı katta oturuyorsunuz siz?
2: 2.
0: İkinci katta.
2: 3.
0: 2 mi 3 mü?
2: 3.
0: Ama şey yani zor, hem zor köpek hem şey olarak yani mekan olarak da çok zor. Kızım 3. katta Doberman ne yapıyorsun ya?
2: Aynen, bir 4, şey olmaz ne olacak ki ya?
1: 4 olsa okeydi ama 3.
0: 4 olsa niye okey?
1: Yüksek.
0: Ne alaka?
2: Bir kat yüksek.
1: Olsun.
0: Siz buna bugün bir şey yedirip içirdiyseniz bir daha vermeyin ondan bu Hüseyin'iz. Ben bugün Hüseyin'i hiç iyi görmedim.
2: Hepimiz yedik.
0: Demin de bana burada garip garip şakalar yaptı, zerre gülmediğim. Hani geldi bana, sen yayında mısın abi? Ben o zaman aşağı iniyorum falan diyor bana. Allah Allah.
2: Allah yani bir,
0: Allah. Allah bilemedim
2: yani. Cesaret hapı mı acaba?
0: Hani onunla da...
1: Şey...
0: Reyhan ne yaptıysa size... Evet 0536-900-1-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Gençler günün konusu ne olsun, neyin üzerine mavra yapalım? Söyleyin bakayım bana.
1: Vallahi bugün Şevval'in algıları çok açık.
0: Evet.
1: Bence Şevval'e soralım.
0: Şevval söyle bakayım ne olsun?
2: En son neye şoka girdiniz?
0: En son girdiğimiz şoklar.
2: Evet.
1: Bizim de...
0: Sen geçen hafta da gelip aynı cümleyi aynı saatte aynı dedim. Dakikada söylemedin mi ya? Geçen hafta da öyle demedin mi?
1: Çünkü her gün bir şeye şok olduğu için kendisi.
2: Evet.
0: Bu zaten sürekli... var ya bir şey söyleyeyim şans eseri yaşıyor. Bence çok korkuyorum de. Bir gün evdeyim böyle gece saat 3-5 don paça otururken merhaba Şevval'i tanıyor musunuz? Evet karakoldayız şu anda. bir gelebilir misiniz buraya diye bir telefon gelecek bana.
1: Hani şey laf var ya sen bu yaşa kadar iyi geldin. İşte.
0: Karakola düşsen kimi aratırsın?
2: Kimi aratırım?
0: Evet mesela Allah korusun karakola düştün. Bir şey yani ne bileyim bir şey ya düştün karakoldasın.
2: Polis memuru arasın isterim.
0: Kızım sen karakoldan kimi aratırsın? Kimi aratırsın?
2: Ha, evden birini aratacağım.
0: Ya ev evden olmasına gerek yok illa. Hayatından kimi aratırsın? Hüseyin sana da soracağım sen de düşün.
2: Arkadaşım Gülşah'ı aratırım.
0: Gülşah.
2: Evet.
0: Gelir mi yanına?
2: Yok. Ama kimseye söylemez düştüğümü.
0: Yani sır paylaşmak için karakoldan niye arıyorsun? Alo Gülşah kimseye söyleme karakoldayım. Tamam kızım teşekkür. Bu kadar mı?
2: Beni sakinleştirir.
0: Kızım yanına gelmesi için. Mesela seni mi? Alması için. Karakola düştü seni alması için kimi ararsın mesela? Hani mesela atıyor özel harekat geldi aldı seni mesela.
2: Tamam.
0: Anladın mı?
2: düşünüyorum.
1: Şafak operasyonu.
0: Geldi aldı seni. Güneş'le beraber dedi ki buyurun gidiyoruz dedi. Aldı seni götürdü. Ondan sonra işlemler bitti. Dediler ki arayın birini gelsin alsınlar dediler mesela.
2: Teyzemi evet. Ararım büyük teyzemi ya.
0: Büyük teyzeni.
2: Evet.
0: Ne dersin ilk konuşma ne olur mesela tek telefon hakkı 15 saniyen var buyursunlar.
2: Teyze aldılar beni.
0: Yani?
2: Yani ne gel aldın? Beni al.
0: Al beni lan al beni. Öyle bir video vardı değil mi öyle?
2: O da kesin kime sataştın der. Hı. Hiç şaşırmazlar. Gerçi benim ailemden kimse şaşırmaz ya.
0: Peki. Hüseyin karakoldan seni alması için kimi ararsın?
1: Seni ararım.
0: Beni mi ararsın?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. Gelirim ben, biliyorsun. Tabii canım giderim.
2: O zaman ben de seni ararım.
0: Giderim ilgilenirim. Geçti artık arasan da gelmem sana.
2: Neden ya?
0: Ne sen git teyzeni ara Gülşah'ı ara.
2: Hayır ben sen gelmezsin diye düşündüm.
0: Niye gelmeyeyim kızım Allah Allah. Biz.
1: Sen ne teklifini yap.
2: Telefonunu açar mısın ki sen?
0: Niye açmayayım? Ben Allah Allah bu... Beni kim zannediyor acaba? Sen kızım sen beni kimlere karıştırıyorsun sen?
2: Hayır hep arıyorum hiç açmıyorsun.
0: Ne zaman aradın sen beni ya? Sen bunu bari ben başka biri diye kayıtlayayım bunda.
1: Hayır de, bir de şöyle bir durum var. Sen aradığında gözüküyordur Şevval diye ama karakoldan aradıklarını da açması gerekiyor.
2: Karakoldan da ben aramayacak mıyım?
1: Yavrum sen kim ararsa şimdi mesela senin telefondan ben aradığım zaman Hüseyin mi arıyor diyor.
0: Bir dakika bekle.
2: Ben anlamadım ya.
0: Bir dakika bekle. 87 mi?
2: Evet.
0: Tamam kayıtlısın sen. Sıkıntı yok ara istediğin zaman.
2: İşte bile isteye demek ki açmıyorsun. Kayıtlıyım bile.
0: Ya ne alakası var? Sen başkasını arıyorsun bence. Al bakayım bu beni en son hangi numara ne zaman aramış? Bakıyorum.
2: Bak.
0: Şöyle bir bakıyorum. Aylar önce kaç dakika? 28 saniye konuşmuşuz. Kesin şeydir. Abi geliyor musun? Bu. Kesin budur yani. Bu her gün çıkarken bana abi sen yarın geliyor musun diyor. Kesin buraya bir şey getirecek benim olmamı istemiyor. Kesin yani. Her gün beni zaaflıyor. Abi
2: hayır,
0: ne haber?
2: Burada İyi. Olmanı istiyorum.
0: Yarın tam geliyor tersi. Musun?

0: Abi geliyorum diyorum. He tamam o zaman. Evet. He tamam. Tamam o zaman. Tamam.
1: Tam tersi. Burada olmanı istiyorum. Enerji alıyorum.
0: Peki kız kaçıracak olsan kimi ararsın diye Hüseyin'e soracağım. Sana da damat kaçıracak olsan kimi ararsın? Kimle kaçırırsın?
1: Tamam.
0: Hüseyin kız kaçıracak olsan kimi ararsın?
2: Şey değil mi? Kimle Şevval'i kaçırırsın? Ararım.
0: Şevval'i mi?
2: Evet.
0: Doğru karar.
1: Bak izini bulamazlar.
0: Bak sakın beni arama o konuda.
2: Yok seni aramam sen oğlum bak emin misin falan yapma etme. Şevval hemen gelir.
0: Ben sana anlatana kadar kızı başkasına verirler zaten.
2: Şevval hemen gelir. Kızı da ikna eder.
1: Aynen.
2: Kızı da böyle hiçbir gerginlik
1: Yıldırım
2: olmaz.
1: Yıldırım nikahı da kıyarım.
2: Hepsini yapar
1: Her
2: Şevval.
1: Her şeyi yaparım.
0: Sen mesela damat kaçıracak olsan kimi ararsın?
1: Kadriye'yi.
0: Kadriye kim ya? Bu bizi herkesi tanıyor musun? Kimi ararsın? Gülşah'ı ararım. Ya Kadriye'yi ararım. Kadriye kim ya?
1: Yakın arkadaşım.
0: Ne kadar yakın?
1: Çok yakın arkadaşım.
0: Şu an telefon edip ben ailemden gizli evleniyorum kaçacağım buralardan bana 10 bin lira gönderir misin der misin Kadriye'ye?
1: Derim.
0: Ara.
1: Tamam açarsa bakın.
0: Seni niye kimse açmıyor?
1: İşte ben anlamadım ya. Vallahi bak benim
0: bak, bir dakika
1: kimse
0: dur.
1: Açmıyor.
0: Şu ses tonuyla değil önce beni dinle. Arkadaşın Kadriye'yi arıyorsun diyorsun ki kızım gemileri yaktım.
1: Tamam. Gemileri
0: yaktım. Ben biriyle tanıştım.
1: Tamam.
0: İşte o şu anda beni götürüyor derken zorla değil. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyor? Van'a gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Van'da evleneceğiz. Ama bir ihtiyacım var. Bana bir 10 bin lira gönderir misin? Beni götürüyor. O şaka makam. Hayır canım yoldayım de. Eğer yok derse Hüseyin orada. Doğru söylüyor yenge. Borcumuz olsun 10 bin lira gönder falan diye Hüseyin de karesini konuyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam hazır mısın?
1: Hazırım. Açar evet. İnşallah. Ama küfür ederse?
0: Buradan düğmeye basarım. Tamam. Seni de burada ayıplarız.
1: Tamam.
0: Ne biçim arkadaşlarım var falan diye.
2: Falan.
0: Sakın küfür etmesin bak.
2: Aradığınız numara kullanamamaktadır diyor.
0: Öyle mi diyor?
2: Evet. Hayır. Kadriye yok olmuş.
0: Kadriye bundan önce kaçmış.
2: Kadriye.
1: Arıyorum şu an. İnşallah Arama. Çalışmıyordur.
0: Tamam.
1: Hoparlörde mi konuşayım?
0: Evet evet. Yoksa biz nasıl duyacağız kızım? Evet sessizlik. Mikrofonu öyle yakın tut biz de duyalım Kadriye'yi.
1: İnşallah açar. Başka bir arkadaşımı arayayım onunla kaçıralım.
0: Ama ya, hayır Kadriye dedin.
2: Kadriye'ye biz alışmıştık ya.
0: Küfür
1: bir
0: etmeyecek.
1: Bir tane daha arkadaşım
0: kim deneyeceğim. Kim o kim?
1: Barkın.
0: Barkın mı? Erkek mi bu?
1: Bu erkek.
0: Erkek erkeği erkek, arama ya, ama bari. Yani. Enişte şimdi burada Hüseyin'in gururuyla oynamayalım şimdi başka erkekten para istedim. Kız olacak kız. Kız olacak ya.
1: Hepsi çalışıyor ya açmıyorlar ki.
0: Ya tamam biz de şu an çalışıyoruz farkındaysan biz de iş yerinde. Kadriye'yi bir daha ara.
2: Gülşah'ı tamam. Ara.
0: Hayır Kadriye'yi bir daha ara. De ki kanka
1: Gülşah
0: kusura bakma.
1: Gülşah endişelenir annemi arar.
2: Annenin, ara direkt.
0: Annenin yarın düğünü var ilgilenmez.
1: Olmadı annemi şu an strese sokamam.
0: Evet.
3: Efendim?
1: Kanka bir şey söyleyeceğim sana. Ama yani şey yapma tamam mı? Ciddi dinle beni.
3: Tamam.
1: Ben aşık oldum. Çocuğu çok tamam. Beğendim. Ve hani cidden çocukla kaçmak istiyoruz. Şaka değil çünkü anlatırım sana detaylarını. Ama bana para lazım.
3: Nasıl bir şey?
1: 10 bin lira.
3: İmkansız. 5 gün bekleyebilir misin?
1: 5 gün beklerim.
3: Ama söz veremem çünkü ben tatile gidiyorum.
1: Kimle?
3: Annemlerle.
1: Kanka o zaman şöyle para vermeyip şunu yapabilir miyiz? Beraber kaçıralım mı çocuğu?
3: Sen şaka yapıyorsun.
1: Ciddiyim bu arada. Kanka kafama taktım çok ciddiyim.
3: Nereye kaçmayı düşünüyorsunuz?
1: Van'a.
3: Nereye?
1: Van.
3: Van'a mı?
1: Evet.
3: Çocuk Vanlı mı?
1: Evet.
3: Sen iyi misin?
1: İyiyim.
3: Ben seni çok müsait olduğum bir dönemde arayacağım.
2: Alo. Alo.
3: Efendim.
2: Merhaba.
3: Ya
2: kusura bakmayın. Şevval doğru söylüyor.
3: Beni kandırıyorsunuz siz. Ben şu an hiç müsait değilim. Daha sonra sizinle muhatap olacağım.
2: Yok vallahi doğru söylüyor. Biz bir 2-3 bin liralık bir bilet almamız lazım da.
1: Kaçmam lazım Kado'ya.
2: Yani şimdi uçak pahalı otobüs parası bileti lazım.
3: Tamam Şevval'cığım ben seni arayacağım canım.
1: Tamam arkadaşım. Teşekkür ederim. Tamam. Ara beni.
3: Tamam hadi bay.
1: Anneme söyleme.
3: Tamam.
1: Hadi bay.
0: Kızdan her para

0: istediğinde bir ölüm sessizliği çöktü kıza. 10 bin dedin, 10 dakika ses yok. Sonra
1: 5 gün sonra.
0: 5 gün sonra dedim. Diyor ki ama sana bir şey diyeyim bak, tatile gitmekse, demek ki gerçekten şu an evleniyor olsan arkadaşın senin kısmetinle şu an tatile
1: şey
0: gitmiş.
1: Tatile giderdi.
0: Gidiyor zaten.
1: Gidiyor evet.
0: Evet gidiyor zaten. Yani gidiyor zaten, gidiyor yani.
2: Yalnız yani hiç şey yok. Şaşırma gibi bir şey yok.
1: Şaşırmaz ki.
2: Sen kafayı mı yedin?
0: Bunun neyine şaşırsın ki? Bunu tanımıyor, bunu bilmiyor musun?
2: Nereye? Vana şey çok iyi. Vana. Vana. Çocuk vanlı mı?
0: O, ama o şimdi o aradaki o boşluk idrak sesi. Mesela bak. Şimdi bunun arkadaş Kadri'yi canlandıracağım ben. Nereye gidiyorsunuz? De cevap ver.
2: Nereye?
0: Ha, nereye gidiyorsunuz?
1: Vana.
2: Vana.
0: Çocuk vanlı mı? Bu...
2: Evet.
0: Yani... Gerçekten şu anda Hüseyin, telefon rehberinden birisini arayıp 10 bin lira kopartabilir misin harbiden? Gerçekten bak. Parayı getirecek, zınk diye getirecek. Getirtmeyeceğiz tabii de. Hani baktık ki getirecek.
2: Benim parayla ilgili şeyim var. Hiç isteyemiyorum kimseden para.
1: Ben isterim.
2: Hiç böyle bir şey yapmışlığım da yoktur. O yüzden çok...
0: Ben isterim ama. Diyor. Bu
1: İsterseniz
0: zaten...
1: şu an tekrar birinden isteyeyim.
2: Babam değil annem.
0: Gel buraya. Kim mesela? Kimden isteyeceksin?
1: Burak abim.
0: Burak abi. Abi dediğinden isteme bence verir.
1: Direkt verir. Tamam. Hatta benim de işime gelir. İsterseniz hemen isteyeyim. Belki şaka olduğunu söylemem.
2: Hayır ya, bizi kullanarak niye insanlardan para alıyorsun şu an?
0: Yani bence yok. Bence isteme. Burak abin kim? Bu senin annenin düğününü organize
1: evet.
0: eden değil mi?
1: Babamın, annemin babası. Yani şey.
2: Nasıl
1: şöyle.
2: Yani?
0: Nasıl annenin babası? Senin babası. Burak dede olmuyor mu ya? Burak dede olmuyor mu ya?
1: Bu senaryoda şu an cumartesi günü annemin babası oluyor.
2: Tamam da ben ne bileyim senin senaryonu yani şu an dedesine abi diyor.
1: Hayır hayır, normalde kuzenim. Ama cumartesi günü aradım işte, abi sen geliyorsun değil mi? O zaten organizasyon etti. Evet, annenin babasıyım ya ben dedi.
2: Kuzenin normalde senin kuzenin?
1: Tabii tabii. Ama şu an annemin babası.
2: Annenin babası.
1: Evet.
0: Hiçbir şey anlamadım ben.
1: Söyleyeyim mi bak? Söyleyeyim mi?
2: Söyle. Babası kuzeniymiş.
1: Cumartesi günü. Annemi babamdan, pardon, kimden isteyecek bilmiyorum da annemi...
2: Biz gelelim.
0: Söyleme, söyleme. Bizden söyleme istesin. Bir şey anlaşılmıyor ki zaten, söylediğinden bir şey anlaşılmıyor.
1: Annemi o isteyecek.
0: Kim
1: hayır,
0: o ya?
1: Hayır, pardon, annemi ondan isteyecekler babamlar.
0: Kimden, Burak abiden
1: Burak
0: mi?
1: Abimden, normalde kuzenim. Ama işte cumartesi günü annemin babası
2: babanın
1: olacak.
2: Babanın babası kim oluyor?
0: Anladım.
1: Babam babası geliyor.
0: Tamamdır. Anladım. Şarkıdan sonra bir ara, ondan sonra devam edeceğiz. Buna listeden birilerini aratacağız, ona devam edeceğiz.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
2: gümüş suyu? Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Reklam.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Parafla'nın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
9: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellik. Gel dünyası.
12: Bu bir reklamdır.
13: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
14: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Hanımlar beyler, Serdar Trafik'te Alem FM'de devam ediyor. 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Hadi bakayım.

0: At derim atar. Kim ne atarmış dur bakayım. Sebepsiz isteyebilirim. Kimden ama? Kimden ne isteyeceksin? Sebepsiz. Allah Allah. Bu bakayım. Bakalım.
1: Alo.
0: Alo.
1: Buyur abi.
0: Abi merhaba, selamlar.
1: Selamlar abi.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi abi, nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sebepsiz isteyebilirim demişsiniz. Kim? Ben anlamadım orayı.
1: Ya az önce para muhabbeti vardı ya.
0: Ne vardı ya?
1: Para muhabbeti.
0: He, para muhabbeti, evet.
1: Evet evet, onu dedim.
0: Kimden isteyeceksiniz?
1: Arkadaşımdan.
0: Kim arkadaşın, kim?
1: Ya üniversite arkadaşım.
0: Yok, enişten var mı?
1: Enişte var.
0: Tamam, enişteden iste.
1: Bu enişte ne bizim çektiği, enişte ben de çektiği ya.
0: Enişteden iste.

0: neden iste, tamam mı? Ama kaçma şimdi, yalanı düzgün bulmak lazım, yalanı. Senin adın ne abicim?
1: Erdal.
0: Erdal, ne iş yapıyorsun?
1: Elektrikçiyim ben.
0: Elektrikçisin sen. Tamam, elektrikçisin.
1: Abi geçen sene erişte gecen aslında aradık. Kız kaçırdım dedim ben İzmir'dekine.
0: Ne zaman? Bizim yayında mı dedin?
1: Evet, geçen sene yaptık. Geçen sene yaptık bunu.
0: He.
1: Adam aldı gitti.
0: Sen
1: şimdi bir daha kız kaçırdım diyemeyiz.
0: Kız kaçırdık diyemeyiz. Tamam, para isteyelim, para.
1: Tamam, para isteyelim. Nereye istiyorsun?
0: Tamam, para iste. Bir sebep olması lazım. Bir sebep ama yani. Neden? Bir sebep. Elektrikçiyim. Hani evlere mi gidiyorsun elektrik işlerine?
1: Evet.
0: Evlere gidiyorsun. Tamam, yanlışlıkla bir adamın televizyonunu yaktım. Beni şimdi alıkoydular. Bana bir 10 bin lira gönderebilir misin hemen diyeceksin. Tamam mı?
1: Yengedir, ses veren şu anda.
0: Tamam.
1: Doğru, alırsın.
0: Kardeş, ben senin dediğini anlamıyorum ki, bekleyeyim ben. Alo.
1: Alo.
0: Güzelim.
1: Buyur abi.
0: Bak, enişteni arayacaksın.
1: Tamam.
0: Bir eve tamirata geldim. Burada sigortayı kalın sarmışım. Bütün elektrik tesisatını attırdık. Beni burada rehin aldılar. 10 bin lira istiyorlar. 10 bin lira hemen bana gönder. Hayat memat meselesi diyeceksin.
1: Ya bu adam bana var ya, nasıl yapacak?
0: Ne yapacak?
1: Hayır, geçen sene onu yaptık. Bu sene mi yaptık? Beni mi buldun diyeceksin enişte?
0: Bir şey olmaz ama beni karıştırma, sonra sen kendin halledersin. Tamam mı?
1: Yok, enişte yarmayalım abi ya.
0: Enişte. Dayın var mı?
1: Yok.
0: Dayın yok. Amcan?
1: Onlarda da para yok.
0: Amcanda da para yok.
1: Onlarda da yok para.
0: Tamam.
1: Arkadaşımı arayayım ya.
0: Tamam, arkadaşını ara, arkadaşını ara. Konferans mı yapacaksın?
1: Konferansı
0: tamam
1: abi.
0: Tamam, hadi bakalım, bekliyoruz. Olay şu. Tamam, ne diyeceksin arkadaşını arayıp?
1: Diyor, ben sadece onda para isteyeceğim.
0: Sadece para isteyeceksin. Abi evet. Bir sebep ama, bir sebep. Antin kuntin bir sebep bulmamız lazım. Bir sebep söyle bana.
1: Ne diyelim? Bana...
0: Evet.
1: Anlamadım şimdi. Düşünüyorum bir saniye abi. Kira desem acaba? Kira diyeyim bari.
0: Kira olmaz. Yani kira olmaz, kredi başka bir şey. Kredi kartı filan da olmaz. Ne? İşte tamam ya, dediğim gibi elektrik tesisatı
1: tamam,
0: şimdi...
1: Tamam, ben televizyon düşürdüm diyeyim, ben bana acil 10 bin lira.
0: Evet, televizyonu düşürdüm, acil bir 10 bin lira. Tamam,
1: arıyorum şimdi.
0: Ara, hadi bekliyoruz. Hadi bakalım, bekliyoruz. En fenası işte bu bekleme süresi. Adam gitti, gelecek mi? Gelir mi, gelmez mi bir daha? Bekleyelim de. Şöyle yaparsam onlar beni duyamazlar. Tamam, sadece siz duyarsınız. Şu an mesela zınk diye girse bile onlar beni duyamazlar. Alo. Bu kadar sessizlik normal mi ya Hüseyin? Değil değil mi? 5'ten geriye sayıyorum. 5 4 3 2 1 1 Ah be, alo dedi, kapattım ya. Şansı görüyor musun? Duydun mu aloyu? Aloyu duydun mu? Duydun mu onu?
2: Duydum.
0: Ya vallahi şeytanın işi yok. Yemin ediyorum şeytanın işi yok ya. Alo dedi, kapattım ya. Adam alo dedi, kapattı. Bağladı bağlamadı bilmiyorum ama yani alo dedi. Yani kapattım ya. Şimdiye kadar 10 kişiden para almıştım demiş efendim. Ya bir şey söyleyeceğim abi, yani tokatçılığa da bizi şey yapmayın. Alet etmeyin. Ben anlamam yani. Ailenizden birinizden isteyin onun için. Çocuk alo dedi, kapattık ya. Şimdi bir daha aramak da olmaz. Dur bunu arayalım bakalım.
3: Alo.
0: Şimdiye kadar 10 kişiden para almıştım, mesaj size mi ait?
3: Evet, ben attım.
0: İşte ailemizin dolandırıcısı.
3: Yok, geçen sefer de aramıştınız beni. 6 senedir evde yumurta yapmayan arkadaşım ben.
0: 6 senedir evde yumurta yapmayan arkadaşsınız.
3: Evet.
0: Abi yemek konu yumurta var. Olduğu için ben beynimden bir şekilde silmişimdir. Vallahi hatırlamıyorum. Kimden para alabilirsiniz şu anda telefon rehberinizden?
3: Hemen bir arkadaşımı arayıp alabilirim.
0: Bir dakika ama sebep çok enteresan olmalı sebep.
3: Fark etmez ya, araban bozuldu, çocuğun motoru bozuldu. Sebep mi yok?
0: Çocuğu tamam, isteyeceğiniz para kaç para olacak?
2: Sebep önemli değil.
3: Ne kadar isteyeyim?
0: 73 bin TL.
3: Tamam.
0: Evet, bekliyoruz. Sana zahmet. Abi bizi konferansa alıyorsun değil mi?
3: Tamam, bir dakika.
0: Tamam abi, bekliyoruz.
3: Kişi eklediğim.
0: Tamam. Şevalye. Neredesin kızım sen?
2: Kaçırdılar sandık.
0: Bekliyoruz.
3: Açmıyormuş.
0: Açmıyor mu?
3: Yok yok, arıyorum şimdi.
0: Tamam peki. Şöyle yapın. Bak bu taktik yeni geldi aklıma. Ben şimdi istediğim kadar konuşabilirim. Onlar duymaz beni. Buradan kesebiliyorum kendi sesimi onların giden tarafına. Niye 73 bin dediysem.
3: Alo.
0: Bana alo. Mı diyor acaba? Bana mı diyorsun abi?
3: Başka bir arkadaşımı arayayım hemen.
0: He, açmadı. O açmadı. Tamam peki bekliyoruz.
3: Hemen onu arıyorum.
0: Tamam bekliyoruz. Başka bir arkadaş. Dolandırılacaklar listesi var adamla galiba.
3: Ya bunlar benim arkadaşlarım. Dolandırıcı mı olurmuş böyle?
0: Canımsın be. Bekliyorum. Aldım sesimi.
2: Alo.
3: Müsait misin?
2: Efendim söyle.
3: Ya bana acil 73 bin lira gönderebilir misin? Var mı?
2: Ne kadar? Ne?
3: 73 bin.
2: Tamam. At İvan'ını.
3: Tamam. Hemen atıyorum.
2: Tamam. Hadi olur. Bay hadi bay bay.
0: Bay. Abi bizi de bu ortamlara al be.
4: Ne oluyor ya?
0: Bizi de bu ortamlara al be. Vallahi bizi de bu ortamlara al be. Değil mi ya? Baksana yani 73 bin lira. Ben en başta hani 73 bin dedi. Abla şey dedi ya. Ne? Dedi ya diye. Yuh 73 bin ne diyorsun ya sen filan diye.
4: Anlamadı.
5: Hiç sorgulamadı ki.
0: Yani bizi de dur arayalım bir daha arayalım ya. Bizi de bu ortamlara alsınlar abicim bizi de ya. Benim vallahi yani.
5: Ben de o gruba girmek istiyorum.
0: Ya benim sizde ne işim var arkadaşlar? Yani ben... yani beni de. Alo.
3: Alo.
0: Abim.
3: Ya bak sebep bile sormadı duydun mu?
0: Bizi de al bu ortamlara.
3: Ortam. Ara beni akşam beraber takılalım ortamlarda.
0: Neredesiniz sayın abicim acaba?
3: Şu an Tem'deyim. Göktürk'e doğru gidiyorum eve doğru.
0: Adam zaten 73 bin lira sormadan borcu alabilecek adam zaten ya Göktürk'te oturur, Kemer'de oturur. Anladın mı? Buralar eve gidiyorsunuz değil mi?
3: Eve gidiyorum.
0: Anladım efendim eve gidiyorsun. Ne güzel bak IBAN gönder. Bir de daha önce para alışverişi de olmamış. Diyor ki IBAN'a at diyor kayıtlı da değil. Abi ben bizim arkadaş ortamda ben kimim biliyor musun? Siz hani hanımefendiyi aradınız ya siz.
3: Evet.
0: Ben işte o aranan hanımefendiyim bizim atmosferde. Hiç arayan beyefendi olamadım ben. Hep aranan hanımefendiyim ben. Hep.
3: Ya 173 istesem 173 alırım. Yani daha arayacağım listede birkaç kişi daha vardı.
0: Anladım. Bu aradığınız hanımefendi ne iş yapıyor peki?
3: Muhasebe müdürü.
0: Yani
4: kendi parasını gönderiyordur işte.
3: Kendi parası kendi parası.
0: Anladım. Zaten yani muhasebe müdürü de baron maron da olabilir biliyorsun yani o hani futbolu yöneten biri de olabilir. İyi. Tamam abicim selam edin. Adınız neydi sizin?
3: Benim ismim Üzeyir.
0: Bundan sonra abimizsin. Üzeyir de tam abi olacak isim değil mi? Evet. Görüşürüz Üzeyir abi.
3: Görüşürüz dikkat et.
0: Teşekkürler. Eyvallah sağ olun.
4: Bir şey diyeceğim ben.
0: Ya ne hayatlar var oğlum ne diyeceksin hala ya.
4: Burada bir abi falan çektik de şimdi diyelim ki kendisinin şirketi var kendi muhasebe müdürünü aradı.
0: Kimi aradıysa aradı adam şovunu yaptı Hüseyin.
5: Evet.
0: Anladın mı? Çekememezlik yapmayacaksın. O başka radyo programlarında oluyor bizde olmaz. Hakkını vereceğim bizde.
4: Bilemem.
0: Gör gör. Kimdi adını unutturdu adam bana. Şempoy gör.
5: He bana mı diyorsun? Ben Üzeyir'e diyorsun
0: zaten. Gör gör. Aa ara verme vakti gelmiş. Tamam bir ara veriyoruz. Geleceğiz aradan sonra hemen. Veremiyorum. Nerede? Ha
4: vermek
0: tamam.
4: Lazım.
6: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
7: Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
5: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Kızcağız IBAN'a bulup göndermiş diye Üzeyir abimizden mesaj geldi. Üzeyir abimizden. Şevval.
1: Efendim.
0: Bana ikinci saatte rehberinden arayacağımız birini bulacaksın.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bu 1 lira da olsa alacağız, seninkilerden alacağız. 1 lira da olsa alacağız.
1: Abim olmuyor mu ya?
0: Abin olmaz arkadaş.
1: Ya
0: abin
1: olmaz. Benimkilerin hepsi daha yeni hayat kuruyor.
0: Nasıl hayat kuruyor?
2: Yeni. Ya herkes yeni. Üzeyir mi?
1: Bunun herkes öncesi... Üzeyir değil.
0: Ama bu şimdi sen herkesi akvaryumda besliyorlardı da şimdi su bitince çıktı gibi niye davranıyorsun etrafındakilere? Olmaz.
1: Tamam isteyeceğim.
0: Erdal yazmış abi, benimki kaldı diye. Erdal abi siz tam alo dediniz, ben yani bekledik olmadı, kapattık yani. Vallahi. Ben geçen 2 lira ateş, işte 200 lira ateşleyin dedim. 2 gün gruptan yazan çıkmadı demiş. Biz böyle şeylere
1: alışırız. Biz ne kadar
0: alışırız.
1: İsteyeceğiz?
0: Arayacağın kişinin kim olduğuna göre değişir.
1: Tamam, ben kim arayacaksın? Büyük düşünmem lazım.
0: Kim arayacaksın?
1: Teyzem falan da olmuyor.
0: Teyzem falan da olmuyor, arkadaş olacak.
1: Tamam, bir arkadaşımı arayacağım.
0: Arkadaş

Merhaba, ben sizi dolandırıcı sanan kişiyim. İkna olunca adres için aradılar. Milli takım forması gelecekti demiş. Gelir gelir, bugün yarın gelir. Dün teslim şey kabul günüydü. Teslim günü pardon, değil mi öyle? Dün evet. Gitti insanlar, evet dün. Gelir gelir, bugün yarın gelir, merak etmeyin efendim. Şişt, dert etmeyin yani.

0: Doberman'ın sevgi yoluyla işleri halletmesine en son şaşırdım demiş efendim. Doberman'ın sevgi yoluyla.
1: Eğitirse ne diyorlar?
2: Ama bak, Doberman'ın kuralı daha etik. Ben diyor buraya sokmam kardeşim diyor. Öbürü diyor ki çıkarmam. Yani.
1: Nasıl yani?
2: Birisi hiç amacı zaten sokmamak ya.
0: Hüseyin düşünme bunları ya. Düşünme, boş ver.
2: Ben çok derin düşünüyorum. Benim
0: boş ver ya, ne haber, iyi misin?
2: Düşünemiyorsunuz.
0: İyi misin? Pek değilsin galiba. İyi misin?
2: Bir şekilde.
0: Anladım. Sen daha bir seneyi tamamlamadın değil mi?
2: Daha evrim olarak mı?
0: Çocuk izne de çıkamıyor, bir sene tamamlamadı ya yani. Bunu göndersek bir kafasını toparlasa diyeceğim ama o da olmuyor yani. Vallahi. Sen git ya, bir sıkıntı yok. Vallahi bir hafta falan bir kafanı dinle kanka sen. Ben seni pek iyi görmüyorum. Özellikle son iki gündür. Değil hele mi? Bugün Reyhan size ne verdiyse.
1: Jelibon.
2: İki gün mü? Dün ne
0: oldu? Adam demin şurada gizli gizli zıplıyordu böyle durduğu yerde.
2: Kim?
0: Sen değil miydin o?
2: Ben değilim o ya.
0: Kim lan, bir Oğuz mu? Böyle biri zıplıyordu
2: Oğuz
0: demin.
2: Oğuz Ankara'da.
1: Öbür... Ben zıplıyordum
2: bence
1: şurada.
2: Sen
0: mi?
2: Yanlış görüyorsun.
0: Evet. Reyhan bana da demin kahveye bir şey mi attın? Yani. Attın? Bilmiyorum.
2: Ben zıplamıyorum. Oğuz yok Ankara'da. Kız zıplıyor.
1: Ben zıplıyordum orada.
0: Bilemedim.
2: Abi seni görmüyorum. Bir hafta sen mi kaybolsan acaba?
0: Değil mi ya? Bir hafta ben mi gitsem acaba yani? Kiralık ticari taksim vardı. Kendi hatalarımdan dolayı aracım kirasını 20-25 bin lira kadar bir eksiğim vardı. Rehberimden en az 50 kişiyi aradım. Sadece bir arkadaşım 300 lira gönderdi sağ olsun demiş efendim.

0: Arayacaklarına mı bakıyorsun telefonda?
1: Şu an ufak bir araştırma.
2: Hayır, şey yapıyor.
0: Ne yapıyor? Mesaj çekiyor değil mi insanlara?
1: Ay, telefonumu mu izliyor ya bu beni?
2: İzlemiyorum ya. Ben İzliyor. Klasik tahmin etmiyorum şu an.
0: Hayalet ekran taksana. Yandan
1: bir şey söyleyeyim mi? Zaten artık bu şirkete o kadar geliyorum ki haftanın 5 günü buradayım, takmak zorundayım.
0: Sana bir şey diyeyim. Benim arkadaşım onun dandiğini almış. Kendi de okuyamıyor. Allah. Bana soruyor bu. Burada ne yazıyor lan diye. Oğlum ne bileyim, gözükmüyor ki dedim. Adam karton kaplamış hayalet ekran diye, karton siyah
2: karşımda
0: karton koymuş.
2: Karşımda bu arada, ben görmedim.
1: Hayır, resmen okudu ya.
2: Okumam, ben kimsenin telefonuna bakmam.
1: Okudun, gözünü gördüm.
2: Hayır.
0: Ama manitayla mesajlaşıyor dedin.
2: Evet.
1: Evet.
0: Nereden?
2: Demek ki suratından doğruymuş mı tahmin ettim. Demek ki doğruymuş.
1: Bu arada tamamen yanlış.
2: E niye konuşuyorsunuz?
0: Manita ki değil mi?
1: Ay, manitam değil. Bir de mesajlaşmıyordum kimseyle. Bir şey çözmeye çalışıyordum.
2: Ya ne yani, dumanla mı? Ne yapıyordun oradan?
1: Ya,
0: kızım
1: Allah.
0: Kimseyle mesajlaşıyor muydun, mesajlaşmıyor muydun?
1: Ya mesajlaşıyordum ama.
0: Kimdi o?
2: Konuşma şekli şu. Hayır canım, mesajlaşmadım. Ne yapayım ya? Tamam ya. Ya böyle diyen birisi zaten ne yapıyor olabilir ya?
0: Merhaba, kaynanamın düğünde sahte bilezik takmasına şok oldum 5 gün önce. Oo,
2: geçmiş
0: sahte
2: olsun.
0: Kimi dersen ararım ben de, rehberimdekileri tanımış olurum demiş efendim. Rehberimdekileri tanımış olurum. Dur canım, tamam. İlk saati bitirdik, ikinci saate yapacağız bir şeyler. Bir saat başı arası sevgili dinleyenler, yeni saatte görüşelim. Haydi bakalım.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Bak, Mondium'a bak.
9: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa

0: Film Festivali. Başka bir festival.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
0: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde. Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'ne mutlu günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek son soruşturma.

Vurmalar hakkında bilgi verdi. Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle tamamen ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasına da değinen Gürlek, vurgunun 245 milyon civarında olduğunu belirtti ve MASAK raporu itirafçı beyan

0: Yan Ülkem Gülter'in Oscar'lık performans sergilediğini ileri sürdüğü ses kaydı dosyaya girdi. Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi sosyal medya fenomeni Çağla Özde gözaltına alındı. Çiftin 44 milyon TL değerinde olduğu belirtilen takılarla gündeme gelen düğünündeki altın, döviz ve Türk lirasının kaynağı araştırılıyor. Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi. İstanbul Maltepe'de ev sahibiyle kiracı arasında silahlı kavga çıktı. Kiracının açtığı ateşte ev sahibi çift yaşamını yitirdi, bir avukat ağır yaralandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. İlçelere göre kiralar 1 artı 1 evlerde 10 bin, 4 artı 1 evlerde 18 bin liradan başlıyor. Başvurular 14 Eylül'de alınacak. İstanbul'da hava kirliliği geçen ayın Ağustos ayına göre %11 arttı. Megakent'te hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçe Sultan Gazi, kirliliğin en düşük olduğu yerse Alibeyköy oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Aslında bu şarkıdaki nananana nağları da sayabiliriz. Hüseyin.
1: Evet.
0: Not al bunu, tamam mı?
1: Tamam.
0: Nananana.
1: Hemen not aldım.
0: Fatih yazmış. Fatih Çağdaş diyor ki Taksim'den diyor Kadıköy diyor 1,5 saat diyor sürüyor diyor.
1: Gitmesin.
0: İyi bu saatte Taksim'den Kadıköy. Zaten yol açıkken 1 saat 10 dakika. 20 dakikada trafik çek Fatih yani.
1: Taksim'den Kadıköy'de mi gidiyormuş? Orada ne işi varmış?
0: Ne bileyim, bilmiyorum onu. O kadar senin kadar özeline girmedim çocuğum.
1: Ben gireyim onun özeline bir.
0: Bilmiyorum yani. Evet, Şebboy buldun mu birini?
2: Evet buldum.
0: Kimi arayacaksın?
2: Arkadaşım Emirhan'ı arayacağım.
0: Emirhan.
2: Çok geziyor.
1: Ya
2: evet.
1: Kadın yok mu hep erkek arkadaşlarını arıyor ya?
2: Ya var da şimdi kadınlar telefonu açmıyor genelde. Niye açmıyor? Biz gece konuşuyoruz onlarla. Şu an çalışıyorlar. Bunlar biraz daha...
0: Gevşek sebep söylemeyeceksin. Sebep söyle. Çok özel bir sebepten sana bunu söyleyemem. Bana 70 bin lira para lazım diyeceksin.
2: Tamam.
0: Ya, sebep yok.
1: Onu şey bulamadı. 70'i nasıl bulsun?
0: Tamam be, ama bu şimdi Emirhan belki bulabilir. Emirhan böyle bir şey isim böyle bir...
1: Emirhan.
2: Verici.
0: Mesela Emirhan. Merhaba, ne haber? 70. 70 yok da 50 var diyebilecek bir isim Emirhan.
1: Ya Kadriye 10 bin liralık isim.
0: Kadriye'ye şimdi 10 bin lira de 5 bin lira borçlu çıkarsın. Bak Kadriye ben seni arayacağım dedi. O yüksek ihtimal engelledi bunu.
1: Zaten vermedi de.
0: Evet yani... Bu diyor ki kaçıyoruz diyor, evleneceğiz diyor, Van'a yerleşeceğiz diyor. Diyor ki annemlerle tatile gideceğim diyor. Yani şimdi bu Kadriye'den beklenir bir şey. Ama Emirhan şey en fazla şey diyebilir mesela. Yani 70 değil de 7 bin lira gönderebilirim falan diyebilir yani.
1: Ne kadardır tanıyorsun Emirhan'ı?
2: 5 yıldır.
0: 5 yıldır.
2: Sınıf arkadaşım.
0: Tamam. Emine diyecektim ya. Emirhan'ı arıyorsun.
2: Tamam.
0: Tamam, Emirhan'ı arıyorsun. Sebep ama böyle şey yani ses böyle kireç böyle çamur yani ses.
2: Tamam.
0: Bir yap bakayım bana onu. Gülme, ben Emirhan'ım mesela. Efendim.
2: Alo Emirhan, bir şey soracağım sana ya.
0: Söyle.
2: Ya benim paraya ihtiyacım var, çok sıkıştım.
0: Paraya herkesin ihtiyacı var, ben de çok sıkıştım.
2: Ya ne yapalım.
1: Ama Emirhan.
2: Ama sen geziyorsun.
0: Tamam mı?
2: Sen geziyorsun. Evet.
0: 70 bin liradan kapıyı aç bakalım kaç para kopartabileceksin Emirhan'ı.
2: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Tamam, anlaştık.
0: Evet, Emirhan'ın da bir erkek... Şevval adında bir kıza bakalım ihtiyacı durumunda para verecek mi? Şimdi canlı yayında onu test edeceğiz.
2: İnşallah açar telefonu diyerek yine.
1: Parası var mı Emirhan'ın?
0: Açmaya da bilir.
2: Bence var, çok geziyor.
1: Bence diyor, daha tam tanımamış.
0: Belki sponsoru vardır. Belki. Evet ara bakalım. Apollo'yu al. Biraz yaklaşır telefon.
2: Ama aç.
0: Emirhan paraları izliyor şu an.
2: Emirhan evet.
1: Emirhan'a bak sen.
2: Tekrar arayacağım.
0: Emirhan'ı bir daha ara. Evet evet, arka arkaya ara. 70 çok zor, müşkül durumdasın yani. Ses çamur olacak, unutma. Biraz yakın tut telefon.
2: Bir arkadaşım daha var, onu arayacağım.
0: O kim?
2: O da Kaan.
0: Kaan.
2: Tamam, Kaan'ı arayayım be.
0: Hep böyle Emirhanlar, Kaanlar falan.
2: Kaan'ı arayayım, Kaan'ı.
0: Ara, Kaan'ı ara.
2: O daha çabuk açabilir.
0: Dur.
2: Alo.
3: Alo.
2: Ne haber?
3: İyiyim ama seni sormadan.
2: İyiyim kanka ya, sana bir şey söyleyeceğim.
3: Tabii tabii, dinliyorum.
0: Bizi dinliyor ben.
2: Bana para yollayabilir misin ya?
3: Vallahi Şevocuğum, yani günahımı bile vermem sana ya.
2: Kanka o kadar mı hatırımız yok ya?
3: Tabii şöyle söyleyeyim ya, zebani olsam ateşini körüklemekten büyük haz duyarım.
2: Teşekkür ederim arkadaşım, teşekkür ederim, beni çok gururlandırdın.
3: Tabii rica ederim. Ne demek ya? Görevimiz.
2: Seviyorum yani. Seni.
3: Ben de seni.
2: Öpüyorum şimdi çok. Araşırız. Hadi gel.
0: Evet.
2: Haydi öptüm.
3: Hadi görüşürüz.

0: Hala bir de araşırız diyor ya. Hala bir de araşırız diyor.
1: Emirhan'ı ben bir daha arayabilir miyim?
0: Ara bir daha
1: ne
0: ara.
1: Ne hakla benim telefonumu açmadın?
0: O yüksek ihtimal arada mesaj çekti Emirhan. Emirhan seni arayacağız bak radyodan canlı olarak. Hayır,
1: mesaj atmadım ama telefonunu normalde açan bir insan.
0: Dur bakalım.
1: Parayı mı hissetti acaba?
2: Emirhan para istiyor olabilir mi? Benim sesim kapattınız. Benim sesimi niye kapattınız?
0: Çok konuşuyorsun çünkü telefon çalarken.
1: Aa, açmıyor çocuk. Emirhan elendi. Siliyorum şu an.
0: Hani tam adam alo diyecek üstüne konuşacaksın. Yanında biri olduğunu anlayacak. Onun için kapatıyorum
2: sesini. Hayır canım ben görüyorum telefonunu oradan.
1: Devrim'i arayayım.
0: Kimi?
1: Devrim.
0: Ara.
2: Devrim erkek mi?
1: Evet.
0: Bak biri yazmış diyor ki çok acilse 500 atarım yazmış.
2: Ya bu kızın başına bir şey gelse kimse telefonunu açmayacak yani.
0: Evet.
1: Vallahi bunlar nasıl artık?
0: Ara Devrim'i ara. Biraz yakın tut telefonu.
1: Yok kimse açmıyor farkında mısınız?
0: Evet. Biz de buradayız yani farkındayız onun için.
1: Arkadaş listemi güncelleyeceğim bugün.
0: Bir son bir kere daha çaldır kapat. Tamam kapat. Evet başka?
1: Hemen bakıyorum. Aa Buse'yi arayayım.
2: Hadi bakalım Buse.
0: Hadi bakalım.
2: Emirhan Lanay çıktı. Kaan zaten gitmiş.
0: Yine en delikanlı Kadriye kaldı be.
2: Kadriye ya vallahi.
0: Dur.
1: Birini kaçıracağım mı diyeyim paramı isteyeyim.
0: Para işte.
3: Efendim.
1: Arkadaşım ne yapıyorsun?
3: İyiyim arkadaşım sen ne yapıyorsun?
1: İyiyim ben de. Kanka ya bir şey söyleyeceğim sana. Benim bir paraya ihtiyacım var da. Hı hı. Biraz yollama şansın var mı?
3: Söyle ne kadar göndereyim?
1: 10 bin lira.
3: Kanka beni şu an... Yok, gönderirim.
1: Çok ciddiyim.
3: Ya bak bana şu an şaka yapıyorsun. Ben farkındayım.
1: Hayır ne şakası arkadaşım. Cidden şaka ihtiyacım var ya. Kanka çok harcadım.
3: Yalan bak sen şu an bana şaka yapıyorsun. Yayında mısın değilsin daha. Belki dedim öyle bir şey vardır.
1: Aynen gönder. Ne yayını canım? Ben daha 6'da giriyorum yayına.
3: Tamam işte ama şu an beni kekliyorsun şu anda. Sen çünkü böyle bir şey asla istemezsin.
1: Son kötü durumdayım şey. Dostum. Çok kötü durumdayım sorma. Batıyorum tamam. Yani.
3: Tamam atayım ben onu gönderin.
1: Canımsın seviyorum seni.
3: Ben de seni seviyorum.
1: Öpüyorum bebeğim.
3: Hadi ben de öptüm. Hadi, bay hadi bay görüşürüz. Bay bay.
1: Bay bay.
0: Şimdi tamam da bence bu kızı IBAN'ı göndersek bile parayı atacak samimiyeti duymadım ben.
1: Çok ben, yakın arkadaşım.
0: İstediği kadar olsun ben...
1: Fahri annem.
0: Madem yakın arkadaşın niye en başta onu aramadın?
1: Çünkü şu an çocuk bekliyor. O yüzden evet dedim ki onda belki yoktur para.
2: Çocuğun rızkını istemiş ya kızdan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Utanmadan.
0: Çok kötü durumdayım diyor.
1: Daha bir sürü ararım ya. Çok herkesi kötü. Rahatsız edelim.
0: Evet başka mesela kim var başka? Söyle bana.
1: Talha'yı arayayım.
0: Kimi?
1: Talha.
0: Talha böyle verip vermiyor. Bir daha ama verir, şey yapalım. Verir, verir. Çalıyor mu şu an?
2: 10 bin deme tamam. Ama ya böyle 50 bin aşağı.
0: 70 bin 70 bin. Dur. Telefonu yakın tut.
1: Tabii açarsa o da çalışıyor. Herkes çalışıyor bu saatte şu an.
0: Demek başınıza bir şey gelecekse mesai saatleri içerisinde gelmemeli.
1: Alo. Alo ne haber canım?
4: İyi Şevancığım senden ne haber?
1: İyiyim ben de. Ya Talha bir şey söyleyeceğim. Aklıma sen geldin de. Dur kapattım yine arayacağım.
0: Niye ya niye? Niye kapattın? Neden kapattın?
1: Ya Talha çok komik çünkü.
0: Ya neyi komik adam? Şevval'cim nasılsın dedi. Bunun neyi komik yani? Hani komik olmak bu kadar düş, bu çıta bu kadar diyor. Biz her gün neye uğraşıyoruz o zaman ya? Herkese çıkıp merhaba nasılsınız diyelim. Gülsün herkes ya. 70 bin lira.
1: Canım telefon çekmedi ya kusura bak.
4: Ne oldu?
0: Kapat yüzüne kapat. Kapat yüzüne kapat. Kapat yüzüne kapat. Kapattın mı?
1: Kapat.
0: Ya.
1: Ay Talha çok komik isteyemedim.
0: Kızım neyi komik? Allah aşkına Hüseyin komik bir şey var mı?
2: Niye? Talha niye komik ya? Çocuk alo efendim şey oluyor mu dedim. Komik gülmeye başladı
0: evet,
2: ya.
0: Evet yani belli ki bir kafede şu anda laptopunu açmış. Ona buna bakıyor çocuk. O ambiyans o sesi yani.
1: Daha para isteyemedim dur başkasına isteyeyim.
0: Hayır canım Talha'yı ara şimdi böyle olmadı Talha'yı. Ben merak ettim
1: ne
0: yani.
1: Ne diyeceğim para mı?
0: Ama bu kadar güldükten sonra şey de dur bir dakika.
2: Bir dakika dur kapat.

0: At hemen arama dur.
1: Dur hemen arama dur bir dakika.
2: Ya canım bir şey söyleyeceğim.
1: Ama niye gülüyorsun ki ben şimdi yani o 70 bin lirası. Ben ona eliyle böyle... Aa konuşuyormuş lan. Kızım niye söylemiyorsun konuştuğunu?
2: Ya öf ya tamam sana şaka yapacaktım yapamadım ya.
0: Ya Talha.
2: Gülüyorum çünkü seninle konuşunca.
1: Talha ya.
2: Yayındasın bu arada.
3: Harbi mi?
2: Evet.
0: Harbi.
2: Aleyküm selam öpüyorum
1: tamam, seni kapat, şaka Talha'yı yapamadım kapat, sana ya. Kapat Talha'yı kapat artık. Kapat. Talha'yı kapat tamam kapat. Gitsin Talha gitsin istemiyoruz onu gitsin.
2: Ya.
0: Bir şey diyeceğim. Sen niye herkesten 70 bin lira istiyorsun? 70 bin liraya falan ihtiyacı mı var?
2: Evet senin? Ya.
1: Yok hayır şimdi 100. Şimdi 100 söylem 100 böyle vay be 100 bin lira falan. Aşağı 10-20 falan şey, 70 böyle çok şey bir sayı böyle. Ya yani niye 70? Bak sen bile merak ettin.
0: Hayır sen herkese 70 deyince dedim senin herhalde...
1: Hayır bundan önce 73 dedim mesela. 3 bin lirayı bulmuşum demek. 70'e ihtiyacı. 70 ya. 70.
2: Yavaş yavaş o 70'i bulacağız.
0: Ya nereye buluyorsun? Her aradığına gülüyorsun sen.
1: Evet.
2: Sen konuşsana benim arkadaşlarım.
0: Tamam,
1: ne diyeceğim? Hayır, hayır, hayır.
0: Şevval şu an hayır. Bankada rehin aldın mı diyeyim? Ne
1: ya hayır, bu şakaları gidin YouTube'da yapın oğlum.
0: Tamam.
1: Hayır. Hayır, hayır.
0: YouTube'da iyi fikir.
1: Git orada yapın bunları.
2: Aa, Bejna'dan isteyeyim.
1: Bejna mı?
0: Bejna.
1: Bak bu isme bir yorum yapamıyor. Bejna mesela Talha verir vermez diyelim mi? Bejna.
0: Bejna'dan daha çok böyle euro falan mı istedik acaba?
1: Bejna.
2: Evet.
1: Anlamı ne? Bir dakika bakacağım hemen anlamı ne? Bir saniye.
2: Bak bakalım.
0: Sen bilmiyor musun kız?
2: Ben arkadaşım. Biliyorum anlamını.
0: Neyi söylesene o zaman.
2: Bakmak istedi.
1: Bir dakika.
0: Tamam.
1: Hmm.
0: Neymiş?
1: Boy, endam ve vücut yapısı anlamına geliyormuş. Evet. Bejna. Tamam. Evet. Ara Bejna'dan işte 70 bin lira unutma.
2: Yine güleceğim sonra bana kızacaksın.
1: Gülme. Yine gülersen sana ceza vereceğiz sana. Ne yapacağız biliyor musun
2: ne
1: sonra?
2: Ne yapacaksın?
1: Eline iki tane su alacaksın eline.
2: Tamam.
1: Burada hemen kapının önüne basın ekspresyonuna çıkacaksın. Gelen iki dinleyicimize su ikram edeceksin.
2: Tamam edeceğim.
1: Tamam iki dinleyicimize su
2: bana
1: ikram
2: edeceksin.
1: Bana
2: bakmayın ikiniz de.
1: Evet.
2: Bana hiç bakmayın.
1: Tamam, tamam bakmıyoruz tamam. Yakın tut telefonu. Gülersen ceza veririz.
2: Tamam.
1: Hadi Bejna.
2: Çalışıyor olabilir.
1: Herkes de yani.
2: Tamam sıradaki kurbanı seçelim.
0: Yani hiç işsiz arkadaşın yok mu senin ya? Herkes
2: çok
0: maşallah
2: çalışıyor.
0: Değil mi?
2: Dur şimdi bak başkasını arayacağım.
1: Ama yani yeter daha bu altın rehber gibi devamlı onu arayayım bunu arayayım.
2: Elif'i arayayım. Dur.
0: Ara tamam Elif'i ara.
1: Ara.
2: Emirhan teli duymadım yazmıştı onu Emirhan'ı arayacağım.
1: Hı.
4: Alo.
2: Nasılsın canım?
4: İyiyim canım. Sen nasılsın? Nerelerdesin?
2: İyiyim ben de. Bir şey isteyeceğim Elif senden ya. Çok ciddi bir tabii duruma ki düştüm de kanka. Kanki tabii borç ki para verebilir misin bana ya?
4: Tabii ki kanki. Ne kadar istiyorsun?
2: 70 bin lira.
4: 70 bin? Yastık altındaki altınlarıma çıkarayım. Sana feda olsun.
1: Gülme.
4: Sen biliyorsun Allah kanka.
1: Gülme.
2: Kanka gülünecek bir şey yok ama kötü halime gülüyorsun şu an.
4: Ne yaptın? Nerelere borçlandın sen?
2: Yaptık bir hata be.
4: Allah Allah. Kötü yollara inşallah girmedin.
2: Yok girmedim ya. Yani kanka ama kötü durumdayım. Hiç sorma.
4: Valla kanka ben ne kadarsa elimden ne kadar varsa atarım sana. Beni biliyorsun.
2: İban atıyorum o zaman bir 70 ile başlayalım duruma göre artabilir.
4: Tamam at kral.
2: Çok ciddiyim ha bak.
4: Beni emrin alır. Vallahi sana bak adamsın. Şaka yapmıyorum ben de. Sen ne kadar benim şeyimde varsa atar mısın hiç problem yok.
2: 70 gerekiyor kanka ama ödeyeceğim bir ay içinde ödeyeceğim. Şaka değil ha bu arada Elif. Bak şu an beni şeye getirme. Evet.
4: Yok kanka vallahi hesabıma şeyime bakayım atarım sana hiç problem değil.
2: Sen adamsın.
4: Ben de şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum yani.
2: Sen adamsın Elif Göz.
4: Vallahi orası yani biz arkadaşız ama yani bu konularda da böyle tabii ki de düşüneceğiz.
2: Çok şımarma tamam hani abartma.
4: Kemal yak.
2: Teşekkür ediyorum öpüyorum seni.
4: Ben de şaka yapmıyorum bu arada ciddi söyledim bu arada.
2: Canımsın öpüyorum seni.
4: Ben de seni öpüyorum.
2: Hadi bay.
1: Vay be işte bu. İşte bu.
0: Yani ben... Elif çok istekli. Benden mi 70 istesem acaba?
1: Evet değil mi yani Elif de? Yok ya para ondan. Şimdi birazdan mesela kanka 70 lira varmış bende filan diye mesaj gelir.
2: Biliyor musun bak o kız yani bu kız Elif verir.
1: Olmadığı bak, için verir ben de.
2: Hayır
1: mesela.
2: Hayır bak gider ya kendisinde 30 varsa kendisinden 30 alır. Abisinden 20 alır. Hı. Annesinden 20 alır verir.
1: Kimden kaç para alacağına kadar hani abisinden niye mesela yani. Abisine 20 yazdın?
2: Evet değil mi annesine neden 30 oldu tam. Abisi yani? 30 olsun anneden 20 alıyor. Yani alır ve verir bana.
0: Altın varmış ama bak.
1: Varmış bak yaltık. Var. Yaltık Bursalı, dedim Bursalı. Yastık diyeceğime yaltık dedim. Ya, yastık aa, altından bozulayım arıyor. Diyor.
0: Kim bu bir dakika?
1: Kim o?
2: Devrim.
1: Devrim mi?
2: Evet.
1: Devrim aç. Arıyor.
2: O hayatta veremez. Yeni evlendi. Neyse açıyorum. Alo.
3: Alo kankam.
2: Ne yapıyorsun canım?
3: Çalışıyorum canım. Sen ne yapıyorsun?
2: İyiyim canım ya. Bir şey diyeceğim sana.
3: Söyle.
2: Kanki ya bana borç para verebilir misin?
3: Sana bir şey diyeyim mi?
2: De.
3: O kadar kötü bir durumdayım ki.
2: Ne oldu?
3: Keşke. Yok yani. Keşke.
2: Yani olsun
3: ben sen istesem yeridir falan.
2: Tamam arkadaşım çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Arayacağım seni
3: hayırdır,
2: sonra.
3: Önemli bir şey yok inşallah.
2: Bir şey yok ya kötü yollara düştük. Anlatırım.
3: Hayır. Tamam bir ara detaylı konuşalım.
2: Tamam canım öpüyorum.
3: Bana kusura bakma. Tamam.
2: Yok be önemli değil hadi bay bay.
3: Görüşürüz.
1: Bu hem fakirlerle konuş bu ne böyle hem fakir hem iyi niyetli.
2: Emirhan çok durumu iyi onun.
1: Ne yazmış
2: sürekli
1: Emirhan?
2: Sürekli geziyor.
1: Ama açmıyor görmüyor. Telefonunu açmıyor. Şimdi
2: açacak.
1: Evet. Düzgün konuş. Ağlayarak, ağlamaklı konuş. Çocuk dalga geçiyor.
5: Efendim?
2: Emo ne haber canım ya?
5: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim ben de. Ya bir şey isteyeceğim senden. Müsait miydin?
5: Yani müsaitim. Dışarıdayım da sorabilirsin.
2: Ya canım bana borç para verebilir misin?
5: Borç para ne kadar?
2: Bir 70.000 lazım.
5: Göndereyim bana.
2: Şaka yapmıyorum bak. Çok ciddiyim. Ödeyeceğim ama bu ayın sonuna doğru ödeyebilirim ancak.
5: Tamam ayın sonu sıkıntı değil ya.
2: Canımsın. Seviyorum seni. Gönderiyorum o zaman.
5: Tamam bekliyorum.
2: Tamam cansın. Öptüm.
5: Hadi görüşürüz.
2: Hadi bay. Dedim. Bunda para var dedim.
0: Emirhan'la bir tanışalım.
1: Değil mi? Emirhan gel. Emirhan gelsin. Yarın gelsin. Gelsin. Yarın gelsin. Bir ara vereceğiz de aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.
6: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
7: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Eşofman Takımları. Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Kimi arasam ondan istediğim kadar para alırım yazmışlar. Kimi arasam ondan istediğim kadar para alırım. Vay be. Dinleyenler var demiş efendim. Yalnız Hüseyin yaptığı esprilerle ve rahatlığı ile geleceğin seni abi demiş efendim. Sağ olun da ben katılmıyorum. Hüseyin geleceğin ve günümüzün de 10 numara Hüseyin'i ya. Yani bu Hüseyin zaten sektörden. Hüseyin zaten sektörden. Hüseyin'in yazdığı dizileri, uğraştığı reklam filmlerini falan seyrediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakmayın çocuk anlatmıyor ama yani hani ben söyleyeyim bari birazcık. Hüseyin günümüzün de geleceğin de 10 numara Hüseyin'i yani. Böyle para mı istenir? Para istemenin bir kuralı var yahu. Ben alırım demiş efendim. Ya para istemenin kuralı ne bileyim. Var mı Hüsnü, ne diyorsun?
1: Abi para istemeyi ben beceremem. Hiçbir zaman da beceremedim.
0: Ben de para konuşmayı beceremem yaptığım işte.
1: Evet ben de yapamıyorum. Hatta bugün öyle bir şey yaşadık mesela bir arkadaşımla yani.
0: Bak önümüzdeki haftalarda yapacağımız bir iş var. Her şey belli, devamlı konuşuyor. Mekanlar belli, ne çekeceğimiz belli, ne yapacağımız belli, o belli, bu belli. Biz parayı sadece benim ekibimle, yani arkadaş ekibimle aramızda. Oğlum biz bu işten ne alacağız? Millet diyor, oğlum sorsana. Ben ona diyorum, oğlum sorsana. Yalnız karşı taraf da mesela, abi çekim için kaçta gelirsiniz? Hiç para konuşmak yok, hiç. Çok değişik bir hal aldı yani olay. Çok, bilemedim. Para konuşmayı becermek ayrı. İşte insanlarda galiba bunun için menajer var.
1: Evet ya, menajerler çok iyi konuşuyorlar.
0: Değil mi?
1: Aynen, sen iyi tarafta olacaksın. İyi polis kötü polis aslında o.
0: Ama şey yani şimdi atıyorum. Şöyle de yapamıyorsun. İyi taraf kötü taraf diyorsun ya. Şimdi diyelim ki menajer 1 milyon dedi. Hı-hı. Sen şey dediğin zaman bu sefer de menajeri geçmiş olursun. Ya menajer 1 demişti, tamam biz 800'e yaparız abi filan dediğin zaman bu sefer de menajerle papaz oluyorsun.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Onu dememen lazım ama.
0: En güzeli hiç konuşmaman lazım.
1: Hiç sen o şeye girmeyeceksin.
0: En güzeli. Direkt WhatsApp'tan göndereceksin değil mi? İşte şudur budur falan filan. Evet. 10 arkadaşım toplansa istediğim miktarı çıkaramazlar. Hepimiz birbirimizden beteriz. İstediğiniz miktar ne ki? Ben iş görüşmelerine artık motorla gidiyorum Hüseyin.
1: Vay.
0: Para konuşulmasın diye. Evet, ondan.
1: Mantıklıymış bu arada.
0: Alo. Alo.
2: Zamanına göre değişir. Alo.
0: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben deyim efendim. Çok teşekkür ederim. 10 arkadaşım toplansa istediğim miktarı çıkaramazlar. Hepimiz birbirimizden beteriz demişsiniz. İstediğiniz miktar ne kadar mesela?
2: Valla 50 istesem 50 de çıkaramazlar. 5 de istesem 5 de çıkaramazlar.
0: Hani bu size karşı bir mahsus bir şey mi acaba bu, yoksa yok mu? Hakikaten yok mudur onlarda acaba?
2: Yok, var ama yok.
0: Ha, var ama yok.
2: Var gibi ama hakikaten yok.
0: Gün yapıp tokatlayın. Kimle görüşüyoruz acaba?
2: Burcu ben.
0: Anladım. Peki tamam. İyi geceler diliyorum Burcu Hanımcığım. Niye gece dediysen ya, bilemedim şu an. Ama olsun yani. İyi geceler diliyorum. İyi günler diliyorum.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun. Yayınlar. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. 50 diyor. İstesem de diyor vermezler diyor 50.
1: Ya demek ki kendi arkadaşlarını tanıyor. Bak mesela Şevval tanıyamıyormuş.
0: Niye canım, ama Emirhan verir dedi.
1: Emirhan verir. Diğerleri Nanay.
0: Olur mu canım? Hakkını yemişim sen de. Yüzü 2-3 kişi tamam gönder dedi. Vereyim dedi. Bir tane kız o kadar yok ama bakacağım falan dedi.
1: Ya, dümen yani. Dümen onlar.
0: Ama şimdi işin sonuna kadar gelmediğim için dümen olup olmadığını bilemiyorum.
1: Şöyle bir şey oldu. Alo canım, efendim canım diye bir telefon açıldı.
0: Ben onda güldüm zaten.
1: Evet evet.
0: Canım.
1: Arkadaşım nasılsın?
0: Öğretmenim arkadaşımız ağlıyor. Lisede öyle kızlar vardı değil mi? Öğretmenim Zeynep ağlıyor, tuvalete gidelim mi? Lan hatırlıyor musun onu?
1: Evet.
0: Zeynep ağlıyor, tuvalete gidelim mi?

0: Ben kocama bile para gönderirken borç olarak gönderilmiştir yazıyorum demiş. Bak bu para gönderme olaylarında sevgili dinleyenlerim, bizim samimi arkadaş grubu birbirlerine para gönderirken, bizim samimi yani çocuklar arkadaş grubu, çocukluk arkadaşları, bir tanesi açıklamaya rüşvet yazıyor.
1: Aa.
0: Para gönderirken. Değerli dinleyenlerim, nelerle uğraştıklarını burada söylemeyip film çeksem gidip sinemada seyredersiniz. Lütfen dikkat edin. Hani mesela ben Hüseyin'le, canım ciğerim, kardeşim benim, ben açıklamaya Hüseyin adı altında istediğimi yazarım. Yanlış mı? Şakalaşırım seninle.
1: Tabii ki.
0: Ama işte sistematik olarak öyle olmuyor. Hani bu kadar samimiler bir de yani çocukluk arkadaşları parayı gönderirken, bir de gerçekten vallahi galiba halı saha parası mı ne, öyle bir şey parası yani. Gönderirken altına rüşvet yazıyorlar. Hani çocuğa gönderirken rüşvet yazıyorlar. Nelerle uğraştığını yine diyorum. Hani radyoda anlatıp bir saat vaktinizi alıyor. Film çeksek gidersin sinema, bilet alır seyredersin yani. Dikkat edin yani, dikkat edin. Sözüne gel, gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, alda gel. Ama tabii yaptığın iş, görev falan filan, o da önemli.
1: Ben bir şeyi merak ediyorum. Bu sevgilisine, eski sevgilisine falan 1 lira atıp konuşmaya çalışanlar var ya. Mesela evet. Onlara bankaların ya da bir yaptırımı, takip falan oluyor mu?
0: Yok be, onu ne yapsa, adam aşk acısı çekiyor, uğraşmayın diyorlardır. Ben bankanın genel müdürü olsam kolaylık sağlayayım bu çocuğa derim yani. Aynen. Ama yine diyorum yani yaptığı işe göre de. Mesela bana para gönder, altına rüşvet yaz. Ben de ne mesela, ben para karşılığı şarkı mı çalayım, ne yapayım yani ben? Yaptığın göreve göredir o, işe göredir o yani. Kendisine para gönderilen kamu personeli. Ya boş ver abi, ne olduğunu anlatmayayım. Ama hani dikkat edin. Nelerle uğraştıklarını anlatsam inanmazsın ya. Ama nelerle uğraştıklarını. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Auto 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4399 liraya. Xiaomi Redmi Watch

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
7: Reklam.
8: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
9: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hüseyin, bizim çocuklar Ankara'dalar değil mi?
1: Evet, şu an oradalar.
0: Evet, Merkez Ankara AVM.
1: Doğrudur. Doğrudur değil mi? Merkez Ankara AVM.
0: Evet, 18'de bugün izlenecek bir şey değil. Kafa açan uzman özel Umut Bezgin'le Fatih Yıldırım Ankara'dan seslenecek size. Yine diyorum, gidiniz efendim, katılım tamamen ücretsiz. Kişi ve yaş kısıtlaması yok. Dokunma gellemek serbest. Özellikle Umut Bezgin'i bedava söyleyeyim. Ya oğlum, Fatih kendini jingle yaptırmış ya. Keltoş beni ara diye ya. Oğlum yani bu çocuklar artık da kel diye maytap da yapılmaz.
1: Kendiyle barışık işte.
0: Yani, yani maytap da yapılmaz yani daha yani.
1: Tabii.
0: Tabii Ankara trafiktir. Ama dediğim gibi bir 5 dakikada olsa çocukları yalnız bırakmayın. Yayınında bizimkilerin yanına uğrayın. Bizden de selam söyleyin sevgili arkadaşlar. Bir fotoğraf çekilin. Bunlar değerli şeyler çünkü. Hani biz bunu daha böyle aktif kullanan tayfadanız. Radyocunun stüdyoda kalması hani 90'lı yıllarda kaldı hakikaten, öyle işte, öyle bir gizem de oydu buydu. Biz elimizden geldiği kadar temas ediyoruz ama sizin bize temas etmek istediğiniz kadar oluyor bu. Bu sebeple böyle şeyler değerli şeyler. Lütfen Ankara'da bizim çocukları yalnız bırakmayın sevgili dinleyenler. Fatih ile Umut oradalar. 18-20 oradan seslenecekler size. Bir şu anda da şeydelerdi galiba yeni.

indiler. Böyle bir ufak bir söyleşi panel gibi bir şey vardı, bir 40 dakikalık. Oradan da yeni indiler. İnşallah umarım güzel geçmiştir. Ki onların olduğu yerin kötü geçecek ya hiç düşünmüyorum bile. Korkarım, sen bensin. Bizden de selam söyleyin.

0: Benim bir arkadaşım yazmış, diyor ki ben diyor her ay diyor evin kirasını hanıma diyor IBAN'dan atıyorum. Hanım diyor kendi IBAN'ından diyor yatırıyor. Sorun olur mu diyor. Vallahi ben bu işin bilirkişisi değilim sevgili dinleyenler. Ama hani evin kirasını yengeye atıyorsanız, yenge de evin kirasını kendi IBAN'ından yatırıyorsa, mantıklı baktığın zaman hani bir insan olarak, bak yine diyorum, bilirkişisi de bir problem olacağını düşünmüyorum ben.
1: Ya zaten orada bireysel ödeme, ticari ödeme falan seçenekleri var. Ya da eşime para gönderiyorum ya da kendi hesaplarım arası falan. Öyle çok şey var ya.

Selamınla gidip ıslatalım mı demiş efendim. Yok yok, yayında da çocuklar. Ama gidip şey yapın yani, dokunabilirsiniz. Dokundur. Öyle ıslatmayın, su falan atmayın. Niye canım, ayrılsınlar diye niye su atıyorsunuz onlara ya? Olmaz.

0: topladım aşkım. Bitiriyoruz Üsü.
1: Bitiriyoruz.
0: Tamam. Söylediğim gibi Fatih ile Umut Ankaralılar. Merkez Ankara. Canlı yayını Merkez Ankara AVM'den yapacaklar. Sevgili dinleyenler. Susmadı hiç telefonumuz. Arayıp durdun sen beni kaç kere. Gidenler bizden de selamı ilesinler lütfen. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Evet. Sosyal medyada. Radyonuz Alem FM'i alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, alemfm.com. Ben Deniz'i de Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Serdar Gökalp. Tüm sosyal mecraları Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Kafa Açan Uzman Özel şimdi radyonuzda olacak. Biz de akşam saat 10'da geleceğiz. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan

Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. 7-14 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J, W0, Chip 0 JTR, Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
13: Saat 18. Bu bir reklamdır.
14: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
18: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe lig aşamasındaki ilk maçında bugün evinde Roma'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: BIST 100 endeksi 14.367 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 48 kuruştan işlem görüyor.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Alem FM yol durumu.
18: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası

0: durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 32, Antalya 34, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Parafla'nın katkılarıyla
3: güzellikler dünyası.
4: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
2: Parafla'nın katkılarıyla
3: güzellikler dünyası.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kafa Açan Uzman özel yayını başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Bir Ankara yayınından daha sizlere seslenmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara'ya sık sık geldiğimizi iddia ettiğimiz bir akşamı yaşıyoruz. Burada panelde, söyleşide arkadaşlarımızla, dinleyicilerimizle, arkadaşlarımız diyebiliriz değil mi?
1: Diyebiliriz. Artık arkadaşız.
0: Ankara'ya sık sık geliyoruz efendim. Ankara bizim yuvamız dedik. Dinleyici dedi ki...
1: Şak diye fotoğraf çıkardı önümüze.
0: 6 yıl oldu dedi. Nasıl Ankara'ya geldiniz dedi. Ya
1: gelmemişiz.
0: Böyle bir şey olabilir mi
1: ben
0: dedi.
1: Ben sanki geçen sene Ankara'ya gelmişiz gibi.
0: Ben diyorum ki 6 ay önce buradaydık. Bu diyor ki 1 sene önce buradaydık. 6 yıl olmuş. Gerçekten E-Devlet'ten kayıtlara baktık. HTS kayıtları çıkarıldı.
1: Çıkarıldı. İnanılmaz,
0: İnanılmaz
1: bir şey. Dinleyiciler inanılmaz. Hepsi inanılmaz.
0: Gerçekten kısmi Alzheimer başlangıcı var. Oğlum yapma şu hareketleri.
1: Böyle bir deneyeceğim Fatih Bey. Böyle bir deneyeceğim.
0: Yapma.
1: Sanki. Hayır. Sanki ben.
0: Çubuk böyle... krakel ver ağzında. Çubuk krakel.

0: kraker, bak şimdi krakersiz konuşuyorum. Krakersiz. Ankara'mızın özel, Ankara'mızın keçi koyun, keçi otlu peyniri. Keçi otlu peynirli krakeri Fatih.
1: Oğlum açılış yapacağız
0: hadi. Bak şimdi normal konuşuyorum bir saniye şimdi. Fatih Bey, Ankara'mıza hoş geldiniz.
1: Evet.
0: Bu canım memleketimize hoş. Bak, nasıl?
1: Tavır değişiyor.
0: Tavır değişiyor. Tavır değişiyor.
1: Hadi başlayalım o zaman.
0: Evet,
1: hazır mıyız? Evet. Ankara'mıza hoş geldik. Dinleyicilerimize teşekkürle başlıyoruz. Yayından önceki söyleşimize, panelimize çok yoğun ilgi gösterdiler, sağ olsunlar. Sorular güzeldi. Çok İnsanlar güzeldi. Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi.
1: Ankara'da hava çok güzel baktığında.
0: Hatta dedik Ankara İstanbul'dan gayet güzel. Bir kere sıcağı fazlaydı.
1: Hava olarak.
0: Pazartesi, salı hafta başında bir tık daha böyle şeydi ama serin gibiydi ama bugün gayet güzel.
1: Gayet.
0: Bir kere nemi yok ya Ankara'nın.
1: Neredeyiz peki şu anda?
0: Şu anda Çankaya'dayız. Merkez Ankara AVM'nin tam kapısının önündeyiz.
1: Tam önündeyiz efendim. Sizleri de bekleriz. 2 saat kadar burada olacağız. Yayında olacağız. Hemen girişte teknik ekibe teşekkür ederim. Sevgili Kadir'e, sevgili Oğuz'a. Merkezde bizim çocuklar var. Hüseyin var.
0: Masada
1: Şevval
0: şu
1: orada.
0: An Işıl burada.
1: Işıl nerede?
0: Işıl dışarıda.
1: Işıl'ı unuttuk ya.
0: Can hıraş mücadele.
1: Valla Işıl'cığım sağ olsun, o da çok mücadele etti gerçekten. Bizi derli toplu bir halde yürütmek için. Daha doğrusu. Elini öyle yapma, kolunu öyle yapma. Esnafla güzel geçin. Türlü türlü uyarlarda bulundu.
0: Bak, şu perdeyi parasını verin, ödemeden çıkmayın.
1: Perdeyi bir açabilir miyiz efendim?
0: Perdeyi
1: bir açalım.
0: Perde.
1: Ben bir dışarıyı bir göreyim şöyle, dinleyeceğim. Oğlum açamadın ki. Şunu bir aç ya. Ha, o ne? Ha, buradan. Şuradan göremiyorum. Şuradan.
0: Şöyle. Evet.
1: Dışarıda yaklaşık 2 kişi. Işıl'ı da görüyoruz buradan.
0: 2 kişi var.
1: Sevgili Işıl'a da selamlar.
0: Selam olsun.
1: Sevgili dinleyenler çok...
0: Gelen zaten beyler benim gitmem lazım deyip gitti.
1: Bir abimiz geldi, Savunma Bakanlığı'nda çalışıyorum. Çok kalamayacağım, gidiyorum dedi. Adını veremiyoruz.
0: Veremiyoruz maalesef. Bakanımız ararsa belki ben direkt olarak veririm. Öbür türlü zor çünkü dedi ki geçerken uğradım dedi.
1: Ya valla biz hakikaten özlemişiz. Çünkü 6 yıl önce buraya geldiğimiz zaman lord gibi karşılamıştınız bizi. Biz hatırlıyoruz, dün gibi hatırlıyoruz.
0: Şimdi çok bakıyorum güzeldi. Hiç eski Ankara'dan eser yok.
1: Var.
0: Şurada söyleşiye 15 dakika vardı, 4 kişi vardı.
1: Oğlum abartma.
0: 4 kişi vardı. Burada saydım ya. Eliminen saydım. Dayı eliminen.
1: Eliminen.
0: 4 kişi. Sinan Bey dedi ki, beyler dedi, biz sizi ünlü zannediyorduk, kimse gelmemiş dedi. Sinancım dedim, bir saniye.
1: Bekler misin? Sinancım,
0: bir saniye bekle, bir telefon açıyorum dedim. Hemen arkadan bir geldiler.
1: Ekip geldi. Ajanstan ekip geldi. Sağ olsunlar.
0: Geldiler bir de perşembe günü mesai saati içinde. Arkadaşlarımız diyelim artık, dostlarımız, dinleyicilerimiz bizimle beraber küçük şovlar yaptık. Sahne etkinlikleri, biraz mezdeki dans, halay.
1: Bu arada bizden sonra bizim Doğukan Manço'nun burada bir performansı olacak.
0: Bizimle aynı saatte.
1: Şu anda aracın önünde galiba Doğukan.
0: Gelmiş mi?
1: Bilmiyorum ki, açsana bir kapıyı. Vallahi burada mı?
0: Manço gelmiş.
1: Ağlamak istiyorum. Geldim. Doğukan mı burada?
2: Geldim.
1: Alkışlarla. Doğukan Manço. Gel baba, gel. Şu an öpüşülüyor. Stüdyoda duygusal dakikalar yaşanıyor sevgili dinleyiciler. Doğukan Manço, o güzelim saçları bize babasını hatırlatıyor. Sakalları ve karizmasıyla. Baba ben el sıkayım şöyle, dur bakayım. Nasılsın?
3: İyi, öyle bir yerde ki çok kötü.
1: Dur mikrofonu şöyle açayım, şimdi duyacaklar. Oh. Az önce söylediğin her şey boşa gitti. Biraz söylemen lazım.
4: Çok bir şey söyleme, öpüştük şu an.
1: Tamam. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Biz senin dedikodunu yaptık bugün, biliyor musun? Doğukan orada, biz burada, acaba yetişir miyiz, nasıl olacak falan diye. Efendim, kendisine ayrı hayranız, yaptığı işlere ayrı hayranız.
4: Sağ olasın.
0: Otomobil sevdasına ayrı hayranız.
1: Ona ayrı hayranız. Survivor'da... Baba ne yapıyor?
4: İyi, ben de ne yaptığımı, şu an tam olarak ne yaptığımı anlamaya
1: Kaçta
4: çalışıyorum.
1: Kaçta geldin?
4: Ben sabah geldim, saçma bir tempodayım. Aslında benim bu sene bir tatilde olmam gerekiyordu. Asla tatil yapamadım bu sene.
1: Tatil?
4: Yok, tatil yapamadım.
0: Organizasyonlardan dolayı mı? Yoksa kendine ait, kendine bir özel bir şey mi ayırdın?
1: Ne ya, bir zaman Bodrum, Doğukancığım, ona bir Bodrum'a gidilir ya.
0: Yok mu bir big party falan?
4: Görmedim, sadece sahne için gittim, o kadar.
1: Çalışıyoruz.
4: Yok, bu sene istedim yapmak çünkü bir işte sahne tarafı var, bir de YouTube tarafı var. Hmm. Dedim ki YouTube'u şöyle bir güzel, ben sezon gidiyorum. Kapattım sezonu, dedim ki 7 Temmuz benim için tatil, tamam. Koydum bunu. Yılımı ona göre planladım.
1: Tamam.
4: Abi 8 Temmuz'da mı 9 Temmuz'da mı taşınacağım çıktı.
0: Aa, gitti bütün planlar iptal.
1: Planlar iptal
4: abi,
1: oldu.
4: Abi gitti, taşınmak kadar berbat bir şey yok. Kesinlikle yani.
1: Nereye
4: abi
1: taşınıyorsun bu arada?
4: Abi taşındım ya, uzak değil.
1: Açık adres almıyor.
4: Bir şey diyeyim mi abi, zaten videolardan anında çözdüler.
1: Çözler yani. Abi. Tabii. Bak yemin ediyorum, taberadan mabeladan yakalıyorlar yani. Ama buradan
4: Maps'ten falan Maps'ten giriyor
0: anında,
4: adam.
0: Anında oluyor.
1: Mangala ne zaman geliyoruz?
4: Abi bak, taşındım ama yerleşmedim. Yerleşmem de herhalde bir iki ay sürer diye tahmin ediyorum.
0: İki yılı sürer.
1: İki yılı.
4: Bir yaza veda yaparız gibi gözüküyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ha. Yaz şarkısı gelmiyor mu abi? Herkes mid tempo iş yapıyor. Ya niye böyle mid tempo iş yapıyorlar?
4: Haziran başında çıkarma niyetiyle böyle artık sistemlerimi falan bitirdim. Taşınma. Mix mastering'im kaldı. Aynen abi.
0: Peki piyasanın şeyine ayak uydurarak mı gideceksin yoksa Doğukan Manço konseptiyle mi? Yani piyasanın şeyi nedir?
4: Yok abi şey, şu anki müzik dünyasında ayak uyduramıyorum. Neyi, uyduramıyorum orada.
0: Öyle bir şey zaten söz konusu değil.
4: Temassızlık var orada bende. Evet, bir olmaz. Şey başaramadım. Şimdi ben de birkaç böyle yapay zeka çalışmalar yaptım işte.
0: Yok mu Kamuran akordiyotu?
1: Bir dakika abi, bunu sormamız lazım ya, konuyu sen açtın. Evet. Ne diyorsun yapay zeka ile ilgili? Herkes eleştiriyor.
0: Sen de karşı mısın?
4: Abi bu sene şöyle söyleyeyim. Hani ben işin aranjör tarafı da
0: tabii sen de prodüktör
4: var. Cevap vereceğim. Bir şeyler yaptım ben de, ilham aldım vesaire falan filan ama abi bu senenin en çok şazemlenen, dinlenen zaten ilk dört parçası şey
1: bitti.
4: Yapay zeka.
1: Daha bunu konuşmaya gerek yok.
4: Ve yani işin daha da ilginç tarafı, dinleyici bunun farkında değil. İşin içerisinde olan tabii ki farkında yani. Evet. İşte radyocusu, müzik sevdalıları üreticiler tabii ki farkında ama dinleyici farkında değil.
1: İyi mi kötü mü ona bakıyor dinleyici.
4: Yok, kesinlikle iyi değil bence. İyi,
1: hayır. Şöyle şuna bakıyor, diyor ki ben iyi mi kötü mü, kulağıma iyi geliyor mu gelmiyor mu, ona bakıyorum ben diyor. Ama ben şunu
0: bir
1: söylüyorum.
0: Bir de işin şey boyutu var, özür dilerim, telif boyutu da var. Geçen gün sana gösterdim ya, şimdi Doğukan konuşurken ona baktım. Ben de bir tane YouTube tarafına yapay zeka şarkıları kendi kafamıza göre cover yapıyoruz ya. Bak şimdi önümde, bak screenshot'ı almışım. Barış Manço Seher Vakti AI cover başlıklı bir video yapmıştım.
1: Bu arkadaş yaptı, şikayete tamam geldik. Bak şimdi, Seher Vakti'ni coverladı.
0: Normalde Barış Manço Seher Vakti şarkısını coverlayınca kim bana telif atmalı? Ben şu an bilmeden
1: Barış
0: soruyorum.
1: Barış Manço.
4: Bana ben kim telif atmalı? Ben şu an kimden aldığını bilmiyorum çünkü ben de yapamıyorum.
0: Var şu an. Bir
4: dakika. Babamdan şimdi telif yiyorum yani.
0: Ana telif atan kim biliyor musun?
1: Olabilir. Senin atman lazım normalde.
0: Brezilya'dan bilmem ne firması telif atmış. Yani
1: çünkü onun müziğiyle tamam mixlemiş.
0: Yani yapay zekanın altyapı olarak kullandığı müzikler aslında başka birinin şarkısı.
4: Barış Manço telif haklarını temsil eden bir firma. Biz de burayla çalışıyoruz.
0: Ha, doğru demek.
4: Bu arada hani ben de bir şey yapmak istediğim zaman ben de başlıyorum. Tabii ki benim şeyim sizinkiyle bir değil. Aynı katalogdan değiliz tabii ki.
0: Olmuyor.
1: Sen birazcık ön plansı ol. Babam telif atıyor diyor. Abi bir de Deniz Derya. Şimdi beğendiğimiz bir şarkıyı nasıl yorumluyoruz? Şimdi isim vermeyeyim burada da. İşte Barış Manço'ya benziyor. Barış Manço melodisi, Barış Manço tarzı falan bir referans olarak da veriyoruz. Senin işin oradan da zor.
4: Abi o artık oturdu yani.
1: Babasından daha iyi, babasından daha kötü yorumları var ya.
4: Ben hiç abi kulaklarımı kapıyorum zaten.
0: Tabii mecbur kapat. Şeyi hatırlasana yani, Aydın Kurtoğlu'nun kariyeri nerede bitti? Cengiz Kurtoğlu şarkıyı Aydın giremeyince Cengiz girdi ya baba.
1: Orada.
0: Hani orada ne oldu abi? Bir daha Aydın'ın şarkısını duyamadık.
1: Siz Aydın abiyle beraber bir programa çıktınız.
4: Yaptık biz beraber, çok çalıştık. Çok güzeldi. Sahne de aldık.
0: Çok güzel adam.
4: İşin background'u da beraber çalıştık. Hatta geçenlerde İdo'nun programına da katıldık.
1: Onu
4: beraber.
1: Onu izledim galiba.
0: Anne baba ötekinde arkada çok yani değişkenlik gösteriyor.
1: Abi
0: arkada dev gibi
1: yani
0: biri varsa onun önünde yürüyebilmek de zor.
1: Arkadaşlar Doğukan Manço gibi çok böyle bizim sanatçı dostumuz var. Hepsiyle kankayız.
0: Ferhat Göçer, Sinan Akçıl.
1: Ferhat abi geçen beraber. Neyse dur şunu hatırlatalım. Bugün saat 20'de değil mi?
4: Hayır şimdi aslında.
1: Şu an ben şimdi
4: ben sahneye yürürken.
0: Ya Virampa bağladı geldi.
1: Şu an Virampa mı yürüyor?
4: Bir o yok bende. Bak, bugün 635. sahnem benim. Sadece hey, canlı
0: maşallah
4: olarak.
0: Daha çok versin.
4: 635. Herhalde iki tane televizyon programı dışında hayatımda bir kere set çalmadım. Bir kere çalmadım.
0: Mükemmel ya.
1: Arada çalmışsındır ya.
4: Bir kere çalmadım. Bir kere çalmadım diyorum sana.
1: Abi ihtiyaç duymuyorsun çünkü o yetenek sende var zaten. Yakıştıramıyorum
4: abi, kendine yakıştıramıyorum. Yani.
1: Ya seti bırak, arkada kablolar yok.
0: Öyle var.
1: Ya cihazın arkasında kablo yok. 220 de yok.
0: Yani
1: hani bunu tut da belki, o da yok ama.
4: Ya yine şey, şimdi liyakat mevzusu çıkıyor orada yani.
1: Evet, 18-15 Doğukan Manço burada ama uzaktan bağlanarak çalıyor şu anda. Yani zihinsel olarak çalıyor. Biz de sabırsızlıkla reklam aralarında eşlik ederiz. Şurası hemen.
0: Hemen burada. Hemen yani burada. Karşı karşıyayız.
1: Reklama gideceğim. Gitmeden hemen bir şey söyle.
4: Benim reklamım yap mesela. Doğukan Manço YouTube kanalı.
0: YouTube.
4: Başlayalım.
0: Şarkısını çalalım. Şarkısını
1: abi
0: çalalım.
1: Abi zaten çalıyoruz şarkısını.
0: Yine Çin'de çalalım.
1: Doğukan Manço aşağı, Doğukan Manço yukarı. Çalıyoruz. Zaten çalıyoruz.
0: Var, bizim listede vardır. Uzaktan.
1: Sevgili dinleyiciler, Doğukan dur yetiştirme, sana mesajlar geldi mi? Dur onlara bakayım.
4: Şey, yapay zeka çalışmam vardı, onu verim diyecektim de yetişmez şu anda.
0: Öbür 8'e kadar buradayız.
1: Evet, dur bakayım. Evet, kendi derdimiz bitmiyor. Şimdi Doğukan'ın derdini dinleyip dertlendik demek.
4: Onu da alalım o zaman.
1: Öyle yazmış. Kapının önünde bekliyoruz demiş. Dinleyicilerimiz burada bekliyorlar. Doğukan Bey bir fotoğraf çekinebilir miyiz?
4: Çıkışa bekliyorum.
1: Ondan sonra cuma. Evet evet. Yeme içme tatlı bizden. Peki dinleyicilerin ilgisi alakası süper. Baba iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür
1: çok,
4: ediyorum.
1: Çok da sürpriz oldu. Böyle bir organizasyonumuz yoktu bu arada.
4: Zaten sürpriz yaptık. Esprisi oydu.
1: Çok tatlı bir erkek.
0: Güzel oldu.
1: Tatlı erkek. Ne oldu? Bak bizim merkez şöyle yapsın. Reklam dönüşü bir Doğukan Manço şarkısı çalsın.
0: Biz de buradan sahneden Doğukan Manço verelim. Aynı zamanda
4: abi ben zaten şarkılarımı çalmaya geldim buraya.
0: Tamam. Sen çalma. Sen bizi
4: çal. Ben çalmıyor tamam.
1: Sen bizi çal. Oradan sen biz burada. Ne karıştı.
0: Karıştı ortalık.
1: Şöyle yapıyoruz. Reklama gidiyoruz merkezden. Dönüşte tamam. Bir Doğukan Manço şarkısı. Ama hangisi? Sen seç. Aa,
0: şey var mı olsun. Şu an önceki çaldık?
4: Ya bir türlü patlamamış olan bir tane var.
1: Patlamışsın, patlamış olsun.
4: Ya hocam sen patlatırsın belki. Şey yapmıştık.
0: Söyle ben patlatırım.
4: Serdar Ortaç'ın seslendirdiği Ben Adam Olmamı coverlamıştım. 3-4 sene oldu.
1: Evet.
4: Hiç izlenmedi falan. Hiç dinlenmedi.
1: Evet, onu çalmıyoruz. Onu çalıyoruz. Ne yazacağız?
4: Abi
1: ben, sistemde Doğukan Manço Serdar
4: Ben Adam
1: Ortaş.
4: Olmam ya. Yok Ben Adam Olmam Doğukan Manço. Onu tamam, coverladım tamam. Ben.
1: Hüseyin merkezde Hüseyin'e dur oğlum dinliyor yayını yazma.
0: Tamam ya. Doğukan Manço Ben
1: Oğuz
0: Adam
1: da
0: Olmam.
1: Merkezde yazıyor. Onu dinliyorlar ya.
4: Hüseyin, hiç olmazsa bir 100-200 kişinin haberi olsun şarkıdan tamam, yaptık evet. Şeylerini.
1: 100-200 he. Duydun değil mi?
0: Bak 4 milyondan aşağı şu an dinleyici var. Şu an 4 milyon
1: geliyor. Bak ben size sevgili dinleyiciler YouTube'daki klibin altına da radyodan duyduk.
0: Yazarsak üçümüzü görsün.
4: Abi bak, çok efsane de klip çektim ben ona. Çok emek verdim.
1: Büyük pot
4: ya.
1: Kırdın. Şu anda kinimizi aldın. Hıçlandık. Nefret duyuyoruz.
4: Yok pot kırmadım
1: sahneden
4: gaz verdim.
1: Sahneden bize selam çakacaksın.
0: Totem yaptım.
1: Sahneden arkadaşlar yayın öncesi Alem FM'e konuk oldu. Bu nasıl bir izzeti ikram. Çocuklar çok iyi. Yapıştır.
0: Patlayan şekerli çikolatanız da var.
1: İkramımız olsun. Efendim Doğukan Manço bu güzel adam misafirimiz oldu. Şimdi araya gidiyoruz. Dönüşte bizim de ilk defa dinleyeceğimiz. Vallahi merak ediyorum ya.
0: Ben adam aç. Olmam.
4: Ya aslında klibini görmen lazım. Klibi daha eğlenceli.
1: Yapay zeka klibi mi?
4: Yok o zaman yoktu daha yapay zeka.
1: Ne zaman?
4: Abi 4 sene oldu kimsenin haberi yok. Oğlum.
1: İnsan kendine bu kadar barışık olur mu ya?
4: Küstüm ondan sonra bir daha yapmadım.
1: Şarkı yaptım tutmadı siz çalın diyor. Evet.
4: Ama güzel parça. Ben beğendim ya. Bir dakika ben beğendim.
1: Ya ben istiyorum ki reklam
4: annem de beğendi.
0: Zaten şarkının orijinali de güzel abi.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Bak ben de evde diyorum ben şarkılar üretmek için oturuyorum bitiriyorum. İlk kime gönderiyorum?
4: Annem.
1: Anama. Vallahi bak ya.
4: Abi çirkin dostsak annemize güzel gözüküyoruz.
1: Ya hakikaten öyle be. Ya etrafımızda o kadar aranjör var, şarkıcı var, bilmem ne var, söz yazarı var. Umursamıyorsun. Önce anneye gönderiyorsun. Kötü demeyecek çünkü. Biz istiyoruz ki telif el aleme yatacağına Doğukan'ıma yatsın. Reklamlardan sonra Doğukan Manço. Kısa bir ara sonra buradayız efendim. Ayrılmayın.
2: Can Uzman özel yayını devam edecek. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkon'un adı

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Sen de hissettin mi bu hissi?

0: Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne bir yatak...

0: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
0: BBVA. Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.

0: Doğukan'a çok teşekkür ederiz. Bu güzel şarkıyı yapmışlar. Tıklanmadı, siz çalar mısınız dedi kendisi. Hakikaten şarkı olduğu yeri hak etmiyor.
1: O kesinlikle olduğu yeri hak etmiyor. Doğukan Manço hazır burada değilken, yanında olsa bunları söylesek yanındaydı derlerdi. Ama gerçekten şarkı olduğu yeri hak etmiyor. Daha da aşağılarda olmalıydı.
0: Oğlum, ne biçim konuşuyorsun? Adam dinler mi der, bir şey olur. Canım, ayıp ama ya.
1: Gitti ya şimdi. Gitti, rahatım.
0: Ama yani Doğukan ya olmamış oğlum.
1: Doğukan bu ne ya?
0: Valla olmamış. Doğukan'cım ya. Senin çok iyi şarkıların var
1: yapma
0: baba.
1: Yapma, gözünü seveyim ya. Yani kavurcayı kekliyorsun. Bambaşka bir şarkı. Bu kavur mavur değil ya.
0: Kavur da bizim Serdar Ortaç girecek zannettim ben, ya.
1: Ben onu bekliyordum yani. Söyleseydi Doğukan hanımefendi diye biz açmazdık.
0: Ona göre dinle. Ya güzel şarkı.
1: Ellerine sağlık. Çok
0: güzel, güzel
1: çok
0: şarkı. Güzel. Özellikle o bağlamalar falan.
1: Çok güzel. Şeyle, çok güzel.
0: Güzeldi eline ama sağlık. Yani biraz daha üzerine. Belki biraz daha üzerine hani sanki bir tık daha.
1: 4
0: şey.
1: Sene geçti diyor. Ya YouTube'dan daha bir şeyin diyor. Klibin parası çıkmadı diyor ya. YouTube'dan klibi bulalım da altına arkadaşlar lütfen.
0: Birazdan sahnede bu şarkıyı çalacaktı.
1: Alem FM'den geldik diye yazarsak birazcık 100 kişi dedi çünkü bize, farkındaysanız.
0: Evet,
1: size dedi, size dedi 100 kişiler dedi.
0: Utandırırsak
1: Doğukan Manço.
0: Evet, sevgili Doğukan'a ama en azından telif yatta böyle bakmak lazım. Çünkü
1: evet,
0: yani
1: güzel 3-5 bir şeyler. Çocuk da çalışıyor, uğraşıyor.
0: Akmasa da
1: damlıyor.
0: Damlıyor bakalım sıradaki, inşallah Doğukan'ın sıradaki daha...
1: Bakalım sıradaki konumuz kim olacak? Birazdan bekliyoruz arabaya.
0: İrem Derici bu.
1: Neredeyiz Fatih Bey?
0: Neredeyiz şu anda? Doğukan'ın şarkısındayız şu anda.
1: Şarkısındayız.
0: Şey olarak mı?
1: Mekan olarak
0: mekan
1: neredeyiz?
0: Olarak Merkez Ankara AVM'deyiz.
1: Evet, efendim. Ankara'da yeni mahallede Merkez Ankara AVM'deyiz.
0: Bulunduğumuz nokta yeni bir yapı. Böyle etrafında binalar var. Ondan sonucuma home ofisler var.
1: Normal ofisler ve evler var, evler yaşam alanları var.
0: Bir de hem home office var hem de şeyler var. Ne onun adı şu karşıdaki binalar?
1: Plazalar var.
0: Plazalar var. Bulunduğumuz yer kalabalık bir yer aslında esasında konu itibariyle.
1: Evet.
0: Bulunduğumuz yerin tam ortasında da işte Merkez Ankara AVM var ve birkaç tane sahnesi var. Bir büyük sahne var. Altta bir tane bizim panel yaptığımız var. Şu ortada
1: bizim
0: bir tane var.
1: Bizim yanımız var. Bir de aşağı 4 tane sahnesi var şu anda kurulu.
0: Bildiğimiz kadarıyla.
1: 30 Ekim'e kadar etkinlikler, festival devam edecek.
0: Biz panelde de bunu söyledik. Burada da söyleyelim. Google Maps'e girip Merkez Ankara AVM yorumlarına bu çocukları iyi ki davet ettiniz.
1: Evet, Google üzerinden yorumlar.
0: Seneye de gelmeli.
1: İnşallah gelsinler.
0: AVM'nin yanında dairelerden biri verilebilir. Yani daha sık gelirler.
1: Yani böyle bugün özelinde değil mesela. Bir hafta sonra mesela.
0: Bir yorumda.
1: Hayırdır ya, kafa çözmen gelmiyor.
0: Bir hafta geçti kardeşim. Nerede bu çocuklar?
1: Nerede bu
0: gibi,
1: çocuklar gibi?
0: Puanını 4.9'a kadar yükseltirsek.
1: Yükseltelim ki biz de zamanla buraya tekrar tekrar çağırsınlar. Tekrar tekrar çağırsınlar beraber.
0: Bekleriz efendim. Bekleriz.
1: Dinleyicilerimizle burada buluşalım. Para pula asla derdimiz
0: değil. Biz burada insan biriktiriyoruz
1: vallahi
0: efendim.
1: Burada söyleyeyim. Yani burada 3 kuruşa geldik 5 milyon TL'ye. Yani kim gelir ki?
0: Dur bakayım, ay çocuğum bana kızdı diyor, sinirlendi sizin yanınıza getirmedim diyor.
1: Ama getirin 8'e
0: kadar buradayız.
1: Ne yapalım
0: biz mi gelelim efendim eve?
1: Çok mu uzağız yani
0: uzak
1: şu an?
0: Herhalde.
1: Ankara'da büyük bir şehir sonuçta. Uzak mıyız, trafik saati, akşam saati. Çıkın gelin sevgili Ankaralılar.
0: Şevval de yazmış, keşke Zalim Sultan'ı çalsaydık demiş efendim.
1: Sen kendisi. Kendi programda çalarsın Şevval.
0: Oğlum kızın daha yayını yok ki şu anda, programı
1: olur,
0: yok.
1: Olabilir ama.
0: Ha, ileride çalar.
1: Bence olur. Şevval'den olur. Yayıncı
0: hadi
1: olur.
0: Hadi bakalım. 20 yıl sonra bana böyle bir top atılmıştı. Bugüneymiş.
1: Ve şimdi bizi konuşuyorum. Evet, bastonla çalıyorum. Gelmişiz yayına.
0: Hadi bakalım. Fotoğraf çektirmeyi utandığım için hoş geldiniz deyip kaçtım demiş efendim bir dinleyicimiz.
1: Üzüldük. Utanılacak ne var ya? Utanılacak üzüldük ne var vallahi. Ya? Bizden utanmayın bu kadar kötü tipimiz yok.
0: Ben de 6 yıl önceki fotoğrafınız duruyor demiş efendim. Geldiğinize çekilmiştik. Tipleriniz kayıkmış o zaman yazmış.
1: Allah Allah. Evet. Ama şimdiki tipi görerek mi o zamanki tipi mi?
0: Tabii.
1: O zaman da dünya yakışıklısıydık ama.
0: Ya devre göre değerlendirmek lazım. Tabii yani. Tarihi vakaları böyle değerlendiriyoruz.
1: Şu an benim tam vaktim ama onu söyleyeyim.
0: Nasıl tam vaktim?
1: Yani en böyle güzel,
0: iyisi.
1: Güçlü şeyimdeyim. Yani tam bu aralar.
0: Hangi dönemindesin yani, tarihi olarak?
1: Tam böyle yani.
0: Tarih olarak yani.
1: Tarih yani ne derler
0: bir
1: buna
0: Osmanlı
1: sevgili.
0: Osmanlı döneminden bir örnek.
1: Dönem hani bugün fetret, panelde kuruluş, bize, muruluş oradan.
0: Panelde bize bir soru geldi bugün çok evet. Güzel bir soruydu.
1: Kafa uçurumdan sizi hangi döneminde hissediyorsunuz?
0: Hissediyorsunuz.
1: Şu an zirve.

0: İstanbul'u fethetmişim.
1: Kanuni mi?
0: Tamam, ondan sonra akmış Kanuni'ye gelmişim.
1: Kanuni dönemi.
0: Kanuni dönemi.
1: Kanuni dönemi.
0: Kanuni dönemi.
1: Hadi bakalım. Hadi bakalım.
0: O yüzden yani o da açık çekiyorum. Çağırsınlar yani, çağırsınlar.
1: Anladım.
0: Bu şeyle ve zindelikle, tempoyla her yere katılabiliriz.
1: Kanuni döneminde olduğunu hissediyor hocamız. İnşallah devamı gelir diyelim.
0: İnşallah, inşallah.
1: Klibin altına şu an yorum yağıyor biliyorsunuz.
0: Yağsın, yorum yağsın
1: Allah
0: arkadaşlar.
1: Allah Allah, dur bakayım.
0: Lütfen Doğukan Manço'nun klibinin altına. Evet. Ben adam olmam değil mi? Ben adam olmam mıydı az önce çaldığımız? Unuttuk, o kadar kötü değilmiş.
1: Oğlum abartma o kadar.
0: Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum.
1: Gayet iyiydi. Bu arada tıklanmadı dediğini de söyleyeyim ben sana.
0: Kaçmış onun tıklanmadı?
1: 1,5 milyon 4 yılda. Biraz evet, biraz
0: abi 1,5 milyon iyi gene ya. Hani Doğukan Manço kendi kriterine göre belki 15 milyon bekliyordu, 150 milyon bekliyordu ama.
1: Alem FM'den geldim. Duydum ki şarkı duyulmamış, dinlemeye geldim.
0: Bravo.
1: Yorumları okuyorum şu anda. Ondan sonra.
0: Bildirim aksın, telefonuna aksın.
1: 4 milyon izlenme yapalım mı falan, böyle iddialı yazılanlar var
0: çok
1: falan.
0: Çok güzel, inşallah inşallah algoritmasını değiştirelim, kafayı karıştıralım, YouTube'un keşfetini değiştirelim arkadaşlar.
1: Oğlum nasıl yorum gelmiş biliyor musun?
0: Doldurmuşlar
1: akıyor
0: mı?
1: Akıyor şu anda.
0: Hatırlıyorsun Cengiz Kurtoğlu şarkısının altına da gelmişler, kafa açan uzmandan geldik diye bir sürü
1: Cengiz
0: yorum yapmışlar.
1: Cengiz abinin Hayret şarkısı var, onun klibinin altına bir girin, bir okuyun o yorumları. O kadar komik şeyler var ki.
0: Dolu dolu yayından geldik diye.
1: Bir süredir bu başka şeyden yani. Peki çok teşekkürler efendim. Doğukancığım, bu da sana kapak olsun. Sevgili Doğukan, onu da
0: gör. Doğukan gör.
1: Göresin sevgili.
0: Doğukan gör.
1: Doğukancığım.
0: Şuradan baksana kaç kişi var Allah aşkına Doğukan'la.
1: Bir bize bak, bir de Doğukan'a bak Allah aşkına.
0: Hangisi daha kalabalık?
1: Rica edeceğim.
0: Hangisi daha kalabalık? Doğukan değil mi? Doğukan.
1: Biz daha kalabalık kardeşim. Evet, şu perdeyi biraz açar mısın? Ben de bakayım Doğukan.
0: Bak bakayım, bak bakayım. Doğukan mı kalabalık? Doğukan mı kalabalık? Evet.
1: Şimdi Doğukan tarafından insanları buraya davet edelim. Bizim de performansımız
0: biraz... Gelmeyenler varsa yaka paça aşağı indirelim.
1: Bu arada kolonların önünde bir sarı gömlekli bir hanımefendi var. Önünden ayrılalım, sesi boğuyorsunuz. Orada şimdi açık alan şey yapalım. Evet, çok güzel görünüyor. Vallahi billahi.
0: Mükemmelsiniz, harikasınız.
1: 20'ye kadar burada olduğumuzu hatırlatalım efendim sevgili dinleyiciler. Şu anda 18.35 görünüyor.
0: Bayağı vakit geçirdik ya.
1: Ankara'mızı beğendiniz mi Murat Bey ya?
0: Ankara'mız çok güzel.
1: Oğlum Iğdır'a gelmişiz.
0: Ankara'mızı beğendiniz mi? Ya Ankara'ya kaç defa geldik ama yani Ankara'nın neresi nerede onu gerçekten bilemiyoruz. Sen biliyor musun mesela?
1: Ben mesela çok merak ediyorum.
0: Az önce Çankaya dedim ben buraya mesela.
1: Burası
0: yeni mahalle. Değil,
1: doğru, yeni mahalle. Yani. Evet. Ya ben mesela bir yeri çok merak ediyorum. Adı çok havalı. Ankara'nın böyle semt isimleri çok havalı değil mi ya? Pursaklar var mesela.
0: Pursak. Pursak mı, pursaklar mı?
1: Pursaklar yok mu ya?
0: Pursak mıydı? Pursaklar mıydı?
1: Pursaklar. Pursaklar. Havalı değil mi abi?
0: Güzel, değişik isimler. Çok Dikmen. Oldu. Biz nereye? Sincan.
1: Sincan.
0: Sincan.
1: Abi hava, araba markası gibi
0: değişik
1: ya.
0: Değişik, böyle korku da veriyor ama. Pursakla Sincan korku veriyor.
1: Pursaklar.
0: Korku veriyor. Yani gittin orada tehlikeli şeyler olabilir gibi hissettiriyor.
1: Öyle bir havası
0: Çankaya.
1: Var ya.
0: Çankaya. Normal. Yani akarsın. Akarsın ince ince.
1: Gibi duruyor. Fotoğrafları gönderiyorsunuz. Teşekkür ederiz ama bunları zaten biz beraber çekildik ya.
0: Nereye gönderiyorlar?
1: Burada çünkü çekildiklerimizi bize gönderiyorlar.
0: WhatsApp hattına gönderiyorlar.
1: Evet, evet, evet.
0: Gördük ya.
1: Pursaklardan çıktım geliyorum diyor. Bana otopark yeri tutsanız orada. Recep gel. Otopark var ya. Boştu yani ben geldim.
0: Hallederiz. Bizim geldiğim şimdi dolmuştur artık. Etkinlikler var.
1: Abi Çinçin'e ne diyorsunuz diye Çinçin. Sayın hocam.
0: Ben Çinçin'den yakma bir şey geliyor
1: oğlum,
0: benim.
1: Oğlum sen bir şey mi yiyorsun? Ya, sen bir şey mi yiyorsun?
0: Ya bir şey diyeceğim bir de.
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Bak ya, ses mikrofondan ses geliyor mu arkadaşlar? Neyiz? Bak şimdi ağzıma bir şey atacağım. Bak.
1: Atma.
0: Bak şimdi bir dakika. Bak şimdi çiğniyorum. Bak şimdi.
1: Aa, patlayan şeker.
0: Çikolata ama dışı.
1: Patlayan şeker.
0: Dışı çikolata, içeride patlıyor. Nasıl hoşuma gitti, çocukluğumu hatırladım.
1: Ama şu an yiyorsun.
0: İşte göstermek için. Yoksa... Ne diyordun? Bir şey diyordun. En son
1: Ankara'da Orhan Çinçin'i sormuştu.
0: Ha, Çinçin'i biliyorum ben.
1: Çinçin.
0: Çinçin şey değil mi eskiden?
1: Değil, televizyon. Değil oğlum. Orhan diye bir yer var diyor. Orhan.
0: Neren?
1: Orhan. Biliyor musun Orhan'ı?
0: Orhan'ı. Ankara Orhan. Biliyorum. Keçiören'e çapraz. Keçiören, Orhan.
1: Oğlum onu mu soruyorum? Sanki coğrafi konumu soruyor.
0: Ne, Orhan.
1: İsim olarak nasıl?
0: Biliyorum. Orhan'ı biliyorum.
1: Oranlıyım.
0: Orhan'ı biliyorum. Orhan'ı sormuyor musun?
1: Orhan'ı soruyorum.
0: Orhan'ı biliyorum.
1: Hangi oranı?
0: 4/3.
1: 4/3 mü?
0: 4/3.
1: Orandaki dinleyicilerimize de selam ederiz.
0: Altın oran.
1: Çubuk var diyor Ankara'da mesela, çubuk.
0: Yoktur, yalandır.
1: Var oğlum, çubuk var.
0: Sadece çubuk mu?
1: Vallahi çubuk.
0: Dur, Ankara bir çubuk.
2: Bir dakika yazıyorum.
0: Çubuk deresi. Ankara çubuk. Çubuk
2: var, hatta turşusu var.
0: Çubuk turşusu.
1: Bir dakika, bir saniye. Var oğlum işte.

0: Bak Çubuk Ankara ilinin merkezine 35 kilometre çok Ankara'da değilmiş yani, demek ki.
1: Ankara'nın Beylikdüzü'sü.
0: Bak meşhur turşusu tarihi Çubuk.
1: Söyledi Oğuz söyledi.
0: Çubuk tamam onu onaylamak için
1: Çubuk ne peki bir sebze mi meyve mi çubuk nedir? Krekerin turşusu değil herhalde bu.
0: Oğlum.
1: Çubuk turşusu dediği neyden yapılıyor?
0: Meşhur turşusu bilmiyorum.
1: He, meşhur yazmış. Turşusu dediği ne? Normal lahananın da içinde olduğu turşu çeşitleri mi yoksa çubuk
0: bak, bu arada,
1: bir şey mi?
0: Osmanlı'daki Fetret devrini başlatan Ankara Savaşı bu ilçe sınırları içinde Çubuk Ovası'nda yapılmıştır diyor.
1: Çubuk Ovası.
0: Bak görüyor musun Ankara'mızda neler var görüyor musun?
1: Var, vallahi.
0: Sadece güldürmüyoruz efendim. Aynı zamanda bilgilendiriyoruz da. Bu arada şunu söyleyelim, hediyelerimiz var. Ama canlı enerjimize gelen, bizi ziyaret eden, burada olan dinleyicilerimize vereceğiz hediyeleri. Bir de evet. Ankara'daki birkaç dinleyicimize de WhatsApp'tan
1: yazanları verelim. Ankara'dakileri
0: ama
1: de verelim.
0: Ama önce şimdi bir şey isteyelim.
1: Bir şey isteyelim tamam. Cımbız.
0: Cımbız kolay olur.
1: Kolay olsun. Biraz da kolay olsun.
0: Hayır. İlk başta zorlayalım.
1: Zorlayalım.
0: Bir zorlayalım. Cımbız değil.
1: İndüksiyon bobini.
0: Ya abartma oğlum.
1: Ama senin de aran yok.
0: Kerata
1: olur.
0: Ne diyorsun?
1: Kerata
0: getiren ilk 3 dinleyicimize ne verelim?
1: İlk 3 kişiye mi vereceğiz?
0: İlk 3 kişiye. Kerata getiren.
1: Yani şöyle hediyelerimiz şöyle. Ben sana hediyelerimi sayayım.
0: Hediyeleri say bana önce.
1: Sayayım. 10 kişiye biner liralık toplam 10 bin liralık giyim çeki vereceğiz.
0: Ne dersin?
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Bak kişi. Gördün mü? 10 kişiye biner lira. Burada dışarıda adınızı alacaklar. Daha sonra sizle bağlantı kuracaklar.
0: Evet.
1: Hangi giyim firmasından vereceklerini de kendileri söyleyecekler. Ay, bitti mi bitmedi.
0: Merkez Ankara AVM'den bu hediye.
1: Merkez
0: bir
1: Ankara
0: de ne AVM. Var?
1: Bir de 10 kişiye sevgili Yıldırım yine biner liralık toplam 10 bin liralık yemek çeki vereceğiz.
0: Şahane.
1: Gıda üzerine.
0: Gıda.
1: Karınlar doysun. Çaylar içilsin.
0: Hadi bakalım. Hediyeler kapılsın. Başka ne var?
1: 50 kişiye sevgili Yıldırım. Bu çok pazarlığını yaptık. Bunun çok pazarını yaptık çayda.
0: Sen anlat anne.
1: Yok. Artık dur değil.
0: Hüseyin renkli bak.
2: Kafa Açan Uzman özel yayını devam edecek.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Televizyon deyince vatan.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
6: Yataşla mutlu uykular.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
10: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
11: Sen neymişsin shop&fly?
12: Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.

0: Yarın mı var? Hesapla kitapla varın mı var?
1: Bayıl mı var?
0: Bağırmadan.
1: Bağırmadan.
0: Lafın mı var?
1: Lafın mı var?
0: Ağındalar. Kaderin korkmuşlar lağımdalar.
1: Ağındalar.
0: Avın mı var?
1: Avın mı var?
0: Yayın mı var?

0: Ankara'daki, Merkez Ankara'daki yayınımız, hani şey derler ya 90'ların anonsu, tüm hızıyla devam ediyor. Hocam o ne demek tüm hızıyla? Siz yıllarca yayıncılık yaptınız. Bu tüm hızıyla'nın kastı neydi? Mesela bir de şey var, mesela kaldığımız yerden devam ediyorsun. Bunu notunu tutmuyorsun herhalde. Nerede kaldık?
1: Bazı insanlar tutabiliyordu eski yıllarda sevgili Yıldırım. Çünkü teknolojiye ne derler ona, erişim çok daha zor olduğu için kaldığımız yerden devam ediyoruz, nerede kaldık diye hep hatırlatma gereği. Çünkü programı tekrar YouTube'a düşmek durumu yoktu.
0: Bravo, yaşa.
1: Yoktu.
0: Yaşa.
1: Televizyondan tekrarını seyretme, podcast'ten dinleme
0: şimdi
1: falan.
0: Şimdi öyle.
1: Şimdi bu kelimeler ne oldu? Hepsi rafa kalktı. Teknoloji bazı şeyler. Bu arada Ankara'mıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: İyi ki geldiniz.
0: Estağfurullah.
1: Uğurlu geldi. Ankara'ya ayağınız uğurlu geldi.
0: Eyvallah, yolumuz düştükçe geliyoruz tabii yani.
1: Peki, buralarda bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz Ankara'da?
0: Dur oğlum bir saniye ya. Peki mesela reklama gitmeden önce ya da reklam dönüşü alternatif cümleleriniz var mı? Mesela kaldığımız yerden devam ediyoruz, yerine başka neler söylenebilir? Çünkü bu an o sırada
1: hiçbir
0: yenilenmesi...
1: Şey söylemeye gerek yok aslında.
0: Lak diye konuyor mu alacağız?
1: Tabii ya? Lak diye konuyor.
0: Mesela reklam bitti geldik.
1: Reklam bitti geldik. Evet Ankara'dan devam ediyoruz.
0: Ama evet Ankara'dan devam ediyoruz.
1: Evet Ankara'dan devam ediyoruz. Farklı versiyondan söylüyorum size.
0: Ama daha dikkat çekici şeyler olabilir mi? Mesela bunu dinleyicilerimizden istesek, bir yardım etseler bize. Evet. Reklam dönüşü ne denebilir mesela?
1: Zort diye geldik mesela. Zort.
0: Zort diye geldik sevgili dinleyiciler.
1: Bu güzel
0: böyle,
1: bir.
0: Böyle mi? Kaba değil mi ya bu? Kaba değil
1: kaba,
0: mi ya?
1: Zort nedir?
0: Zort.
1: Yok yani bir anlamı yok. Tek başına anlamı ifade
0: etmiyor. Zort'un bir anlamı var aslında ama yani.
1: Var da zırt da olur o. Zart da olur.
0: Zort, zırt, zart.
1: Şeye göre değişir o yani.
0: Evet anladım anladım. Evet. Evet. Yani şeyler varsa, tavsiyeler varsa şey diye olabilir diyor musun? Evet hepiniz hoş geldi. Senin var yani
1: evet,
0: neydi?
1: Evet, evet,
0: Radyo
1: evet,
0: Glass şeyin. Evet, o... Behiye Hanım yazmış. Çok güzel yazmış.
1: Hepiniz
0: hoş kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu olmamalı demiş bence de. Flash gibi geldik olabilir diyor. Reklam dönüşünde diyor. Flash,
1: flash gibi,
0: gibi
1: geldik.
0: Evet. Kalktığımız yerden devam ediyoruz.
1: Kalktığımız ya yıldırım gibi.
0: Senin zavadanak geldik.
1: Şakkadanak.
0: Tık diye geldik.
1: Tık. Bak bunlar bak ifadeler. Bunlar güzel evet. İlgi çekici ifadeler.
0: Hadi bakalım geldik.
1: Haydi. Hadi bakalım başlayalım.
0: Az önce neye güldünüz inşallah. Kaçırdım söyleyin ne olur diyor.
1: Az önce neye güldük bir şey. Neye güldük ki biz az önce? Şey...
0: Arkadaşlar gerçekten bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz ya.
0: Vallahi
1: ya.
0: Bilmiyoruz.
1: Biz orada bir hediye çeki dağıtıyorduk.
0: Bir şey oldu orada da ona. Hediye bu arada çekiyor. Ayakkabı çekeceği istedik 3 tane. 2 tane geldi.
1: 3 tane mi istedik biz?
0: 3 tane istedik.
1: Bir tane dediler vermediler.
0: 2 tane geldi. Bir tane daha istiyoruz ayakkabı çekeceği. Ayakkabı çekeceği bir tane daha istiyoruz. Getiren dinleyicimiz ne kazanıyordu? Az önce ne vermiştik?
1: Ne verdik?
0: AVM'den, Merkez Ankara AVM'den.
1: Ya sevgili Yıldırım işte hediyeleri saydık. Onlardan hangisini artık kendileri seçecekler mi dedik? Ne dedik biz orada?
0: Demedik
1: ben o kadar yayında değilim ki ya.
0: Oğlum ne verdik orada bir şey verdik.
1: Yani dedik ya 10 kişiye biner lira toplam 10 bin lira giyim dedik.
0: Tam giyim verelim.
1: Giyim de keratacılar yani, giyim mi?
0: Keratacılar.
1: Keratacılar.
0: Sizi keratacılar sizi.
1: Ama burada şimdi AVM'den bir hanımefendi de görevli olarak geldi. Notlarını aldı
0: güzel,
1: sevgili
0: tamam.
1: Yıldırım.
0: O zaman bu 3 tane şeye ne denir ona?
1: Keratacıya. Keratacıya 1000 liralık.
0: 1000 liralık giyim çeki.
1: 3 bin lira gitti. Bizden gitmiyor değil mi bunlar?
0: Bizden gitmiyor. Oh. AVM oğlum. Anın el tutulur mu?
1: Korktum biraz. Sinan Anın. Bey'den değil mi? Sinan Bey'den.
0: Sinan Bey'den. Evet Sinan Bey'den.
1: Sinan Bey'in katkılarıyla AVM'nin yönetiminden değil mi?
0: Diyebiliriz öyle
1: tamam,
0: diyebiliriz.
1: Kesin değil mi bu? Kesin. Bizde alakası yok. Kesin değil mi?
0: Bizden niye gitsin yavrum
1: ya? Bilmiyorum. Ben garantiye almak.
0: Hayır. Bizden gitmiyor.
1: Tamam.
0: Bizden gitmiyor. Şimdi kerataları verdik. Başka bir şey daha isteyeceğiz.
1: Başka bir şey daha.
0: Şimdi, 3 tane bir şey daha isteyeceğiz.
1: O zaman şeyi bitirelim. Ne derler ona? Giyimi bitirelim.
0: Giyimi bitirelim.
1: Giyimi bitirelim.
0: Tamam.
1: Araya yoksa
0: o
1: başka
0: zaman
1: bir şey mi çok
0: daha var? Bir şey isteyelim. Giyimden yine 1000 liralık çek verelim her birer kişiye.
1: Tamam giyimden yine 3 kişiye 1000 liralık.
0: Ne isteyelim ne isteyelim?
1: Cımbız.
0: Oğlum. Lan dedin ya az önce cımbız.
1: Belki olmaz. Bu sefer kabul edersin.
0: Hayır cımbız olmaz.
1: Tamam,
0: cımbız
1: olmaz.
0: Olmaz. Başka bir şey olması lazım. Böyle buldum.
1: Gene buldun.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Kapaklı boş pet şişe. Kapaklı boş pet şişe.
1: Getirmezler.
0: Boş ya.
1: Getirmezler. 1 lira boş şişe sorun ver.
0: Kardeşim bize vermiyor ki.
1: Boyut önemli.
0: Keratayı da biz mi alıyoruz zannediyorsun?
1: Bizim değil mi keratalar?
0: Ya delirme keratayı gösteriyor.
1: Geri mi gitti keratalar? Teslim etmiyor mu Işıl'a?

0: kazıklandık.
1: Hayır.
0: Bedavaya verdik.
2: Bedavaya veriyoruz zaten.
1: Abi bedavaya kim kime bir şey veriyor ya?
2: Yavrum keratayı bize... Bak dinleyici ne yapıyor biliyor musun? Arabasında varsa getiriyor. Buradaki mağazalardan alıyor getiriyor. Ha. Gösteriyor geri götürüyor.
1: Geri götürüyor.
2: Geri götürüyor.
1: Oh ne ala dünya ya.
2: Öyle.
1: Oh,
2: dinleyici olmak var bu hayatta.
1: Vallahi dinleyici olmak var. Vallahi dinleyici olacak.
2: Güzel yere kapak şey ne açtınız?
1: Mis şey attınız. Dükkan açtınız.
2: Demir
1: attım. Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde.
2: Demir attım yalnızlığa. Tamam. Tamam.
1: Bir hasret denizinde.
2: Tamam oğlum tamam. Doğukan Manço şarkı söylüyor orada yapma.
1: Doğukan Manço şarkı söylemez.
2: Şey,
1: söyleyenden ikini çalar.
2: Çalıyor, çalanı çalıyor.
1: Fatih Bey Ankara'mıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bir Ankara şarkısı çalmaz mıyız?
2: İlerleyen dakikada çalacağız.
1: Ama yayın bitecek Fatih Bey. İlerleyen dakika
2: oğlum,
1: dakika.
2: Oğlum daha bir saat buradayız ya.
1: Lütfen Fatih Bey Ankaralıları karşınıza almayın. Bak burası çok öyle hani. Başkasının çöplüğündeyiz. Onu unutmayın.
2: Döverler.
1: Öyle.
2: Sevgili dinleyiciler. 3 tane boş kapaklı ama.
1: Doğukancığım biraz sesi kısar mısın? Yayına geliyor be kardeşim. Yayına geliyor ya.
0: Doğukan.
2: Şimdi bizim aracın tam karşısında Doğukan'ın sahnesi var.
1: Polis yok mu ya? Emniyet yok mu emniyet?
2: Oğlum bağırma adam konser veriyor şu an ya.
1: Kim bakıyor? Jandarma mı bakıyor be? Vallahi arayacağım ya. Oğlum. Vallahi komutanımız.
2: Adam konser yapıyor.
1: Komutanımızı arayacağım bak.
2: Komutan dinliyor bu arada.
1: Komutanımız dinliyor.
2: Vallahi dinliyor. Sevgili Doğukan'a bu güzel ziyaret vallahi, için bir kere daha.
1: Bir şey diyelim mi? Sevgili komutanımızdan rica edelim. Doğukan Manço 2 tane inzibat yollasınız asker kaçağı diye. Bir korkutalım. Korkutalım ya. Sahnede.
2: Tamam hadi araya gidiyoruz.
1: Araya mı gidiyoruz?
2: Araya gidiyoruz.
1: Ya Doğukan!
2: Oğlum var mı çocuğa ya?
1: Kız sesi mi oğlum?
2: Oğlum adam da şov yapıyor orada.
1: Abi biz ne yapıyoruz ya?
2: Evet tamam hadi araya gideceğiz.
1: Allah araya Allah
2: kaçıyoruz.
1: Ya.
2: Araya kaçıyoruz. Kısa bir ara aradan sonra Merkez Ankara AVM'den yayınımızı sürdürüyoruz. Bir saat daha burada biz çocuklar. Duyamıyorum arka taraf. Reklamlardan sonra buradayız efendim saat başında. Lütfen ayrılmayız. Aradan sonra geliyoruz.
3: Kafa Açan Uzman özel yayını devam edecek.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
12: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
13: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
14: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Saat 19. Bu bir reklamdır.
4: Ah ah ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
8: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe lig aşamasındaki ilk maçında bugün evinde Roma'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 32, Antalya 34, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.

0: vallahi inanamıyorum ya.
1: Abi, para, paranın zaman... gücü ya.
2: Oğlum ne kadar para göz bir adam.
1: Hayır estağfurullah. Bu vallahi bu şirketimiz adına bizlik bir şey yok. Biz buradan alacağımız...
2: Vallahi öyle bir hava çiziyorsun. Özür dilerim. Yapma
1: bunu. Özür, bir daha asla. Bir daha kusura bakmayın.
2: Ama sürekli hoş para bir. Para hani bana para.
1: Hani bana para.
2: Hani. Oldu sana karaka.
1: Ooo katlanır.
0: Efendim yanımızda şu an katlanır telefonu olan. Dur bakayım. Ooo.
1: Ne bu abi?
0: Oğlum bu daha yeni çıkmadı mı lan bu telefon?
1: Abi daha dün tanıtıldım ya.
0: Bugün ben de. Vallahi çok. Efendim yanımızda şu anda Sinan Bey. Sinan abi diyebilir miyim?
3: Tabii evet.
0: Ya şimdi bey falan.
3: Tabii bence de. Ben de size abi diyeyim yani.
1: Şey çok net gelmedi mi?
0: Ne kadar güzel.
3: Net böyle.

0: Network'ünüz
1: çok iyi. Teşekkür ederim.
2: Network'ünüz çok iyi.
3: Vallahi Sinan Bey'den şimdi bir şiir geliyor Ankara'm.
2: Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar isimli eserini. Radyoculuk geçmişi var mı?
1: Radyoculuk var evet.
2: Şaka.
1: Geçmişte evet.
2: Seste var. O,
1: bir 15 yaşında falan ses başladım.
2: 15 mi?
1: Evet evet.
2: Niye bıraktınız efendim?
1: Para yoktu. Radyoculuk.
2: Demek ki o zamanlar AVM'leri davet ediliyordu.
3: Bak Sinan abim, bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Para yoktu diyor ya radyoculukta. Bildiği içindir bizi çağırdı. Bak bunlarda da yoktur.
2: İhtiyacı vardı.
1: Bizi çok sevdiğimiz için çağırdık. Gerçekten çok
2: abi,
1: seviyoruz.
2: Abi nerede yaptınız? Yerel bir radyo falan.
1: Evet, yerelde başladım.
3: Ankara'da mı yine?
1: Antalya'da.
2: Antalya FM mi? Hangisiydi?
1: EFM'di.
2: EFM mi? AFM. Anlamlı mı?
1: Yok, direkt E.
3: EFM.
1: O zaman. Ama o zamanlar tabii Hülya Avşarlar falan orada program yapıyordu. Bayağı bizim yani ulusal yayın yapan bir radyo ve televizyon
2: yazları
1: vardı.
2: Yazları mı yapıyordu Hülya Avşar? Kışın İstanbul'daydı, sahnesi var çünkü Günay'da değil mi?
3: Evet, İstanbul'daydı Hülya Hanım.
1: Ben mi yanlış
2: Hülya
1: hatırlıyorum?
2: Hülya Hanım. Sanki organizatörü. İbrahim Hülya Hanım gelmez normalde.
3: Hülya Hanım.
2: Bir dakika, Hülya Avşar niye yayın yapıyordu abi?
1: Valla o zaman programı vardı ya. Şeyde ETV'de. Televizyonu
2: bir
1: da vardı.
2: Bir dakika, TV'si de var. Programı vardı. ETV, EF. Hala devam ediyor mu? Var mı böyle bir kanal?
1: Kanal yok.
2: Kanal yok abi. İsimler.
1: İşte kanal da battı. Biz de o yüzden başka seçtiler.
2: Hayır yani ama E'ye kadar gelmişler en azından. Ama fest olurdu be.
3: Yani yumuşak G'ye kadar gidilebilirdi.
2: Gidilebilirdi. Biraz evet. Erken pes edilmiş.
1: O zamandan... O zamandan beni dinleyen hayranlarıma falan buradan selamlar.
3: Selam olsun.
1: Yıllar oldu.
2: Efendim Türkçe mi çalıyordu?
1: Türkçe evet.
2: Ama şey güzel, hata yapmana imkan sağlamıyor radyo. Yani adam eğiliyor mu, radyonun adını mı söylüyor? Anlamıyorum.
3: Efendiyiz.
2: Efendiyiz.
3: Söyle.
1: Ya bu esprileri yazıyorsunuz zannediyordum. Hakikaten yazmıyormuşsunuz. Buradan nasıl espriler çıktı? Gerçekten doğal gelişiyormuş. Bizzat şahit oldum yani.
3: Dur gülme ya bu kadar. Bu da gülecek ne var?
1: Çok neşelisiniz vallahi, süpersiniz. Bir anımı anlatacağım. Sizinle ilgili anım oluştu benim. Şimdi biraz önce söyleşi yapıyoruz ya. Söyleşiye beni ortaya oturttunuz. Abi şimdi seni çok güzel değiştirdim. Espriler yapıyorsunuz. Böyle pimpon topuna döndüm yani. Biz
2: sen bir ara oraya bakar. Sen bir ara Reels izliyordun.
3: Onlar konuşuyor ya.
2: Konuşuyor. Abi çok güzel de panel vardı.
1: Enerjimiz çok iyi ya. Gerçekten valla çok
3: güzel. Sinan abi kim, onu bir söyleyelim değil mi?
2: Onu bir söyle.
3: Sen
2: abi,
3: kendini.
2: Bence Sinan abi anlatsın.
3: Tabii kendini sunum yapıyor.
2: Sinan abimiz bir kere bizi çok güzel ağırladınız, onu söyleyeyim.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hakikaten Lord ne hissettik demek kendimizi. Tam olarak burada görevinizi biz...
1: Pasifik Holding'in bünyesinde Pasifik Medya kuruldu ve ben Pasifik Medya'nın şu an genel müdürüyüm. Yöneticisi olarak çalışıyorum.
2: Efendim hep böyle insanlarla...
3: Allah karşılaştırsın insanı. Hep genel müdürlerle, CEO'larla, CFO'larla
2: böyle,
3: inşallah.
2: Sizden önce Doğukan Manço buradaydı. Anladın mı? Çıta hep...
3: Farkındaysanız dinleyici hiç almadık.
2: Yani hakikaten bu gurur verici. Peki AVM'in yeni...
1: Evet, Merkez
2: ama
1: Ankara.
2: Ama sosyal medyası çok hareketli. Ben ona çok dikkat ettim.
1: Evet.
2: Sürekli bir etkinlik, bir şey. Birileri geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor falan.
3: Var mı program belli mi Sinan abi?
1: Evet,
3: 30 Ekim'e kadar festival.
1: Belli. Burası Ankara'nın en büyük karma yaşam projesi. Metrekare olarak da çok büyük. Hem açık alanları hem kapalı alanlarıyla çok kullanışlı bir alışveriş merkezi.
2: 1 milyon metrekare var mıdır?
1: 1 milyon metrekareyi geçiyor hatta.
3: Oo, 1 evet. Milyon evet, metrekare
2: evet
3: mi?
2: Evet, abi evet. Ne diyorsun sen?
1: Evet evet.
2: Bayburt oğlum. Resmen büyük, kocaman bir yer yani.
3: İnanılmaz ya. Sadece AVM ile sınırlı olmadığı için tabii. Etraftaki yaşam alanlarını da içine kattığın zaman çok büyük
2: AVM'nin
3: bir yer.
2: AVM'nin kendi havalimanı var bu arada. Biz buraya indik.
3: İnersin buraya 1 milyon metrekare.
2: 1 milyon metrekare ne abi?
3: Abi şurada var ya bak 500 metrekare yerin olsa.
1: Çok yani temiz. Şöyle tabii hani
3: 325-65
1: kat yükseklikleri, konutlar, otoparklarla beraber toplam hepsi birlikte işte alışveriş merkezi de dahil olmak üzere
2: maşallah
1: büyük bir alan ve kocaman dediğim gibi alan. Hem açık hem kapalı alanlarıyla alışveriş merkezi hizmet veriyor. Biz de bu alışveriş merkezinin açılışını aslında böyle uzun soluklu bir festivale dönüştürmek istedik. 40 günlük bir festival takvimi oluşturduk ve her haftada farklı etkinlikler var. Çocuk haftası, gençlik haftası. İşte klasik araçlar haftası, Ekim ayında 13 Ekim başkent.
2: Be.
1: Ona da gelin inşallah.
3: Klasik araçlar haftası da güzel olur.
2: Abi çok güzel
3: olur. O da tam Doğukan Mançoluk'muş bak, klasik araç o da çok sever.
2: O da sever, o da sever.
3: Yapar, modifiye eder, uğraşır
1: evet,
3: eder.
1: Hem klasik hem ikonik arabalar da olacak. Doğukan Manço'nun Skyliner gibi.
2: Doğukan ne kadar andık bugün ya adam. Yılın PR'ını yaptı ya.
3: Gene sesini açtı bak. Doğukan!

0: Bağır şuna, sesi kızsın abi.
1: Doktor kapat şunu ya.
0: Vallahi sahil güvenliği göndereceğim. Vallahi ya. Ankara'dayız diye yapıyor. Sahil güvenliği göndermem diye.
1: Sen de bir şey çalsana. Kimin şovu daha büyük görelim ya.
0: Doğukan, illa şovumuzu mu yarıştıralım ya? Allah Allah.
1: Sesini açıyor bak, farkında mısın?
0: Farkındayım. Sinan abi aldık.
1: Ölçüyorum burada.
0: Kıskanıyor.
1: Desibel ölçel var, aletimiz var.
0: Peki Sinan abicim, bu festival yarım kaldı bu arada. Anlatmanızı isteyeceğim ama bu festivalleri organize ettiniz. Fakat neye göre organize ettiğinizi merak ediyorum.
2: Şimdi yani, ilk iki haftamız zaten şey, buyurun.
0: Yani civar illerdeki insanlar da gelsin gibi bir şey mi? Yoksa sadece Ankara içine hitap eden festivaller mi?
2: Ya tabii, şimdi Ankara yazın genelde göçü dışarıya veren, kışında işte çalışmak için tekrardan görevlerinin başına gelen insanların olduğu bir, yaşadığı bir şehir. Yazın biraz sakin oluyor. Biz de işte Eylül ayı itibariyle başlatalım dedik. 10 Eylül 30 Ekim tarihleri arasında devam edecek. 10 Eylül ve 20 Eylül arası 2 hafta boyunca çocuklara, ilk hafta çocukların okula dönüşü, ikinci haftada okula başlama hediyesi gibi. Şimdi yarın cuma, cumartesi, pazar Rafadan Tayfa geliyor buraya. Rafadan Tayfa çocuklarıyla buluşacak.
1: Güzel etkinlik sahnede.
2: Evet evet, sahnede olacaklar. Ondan sonraki haftada yine çocuk haftası. Bu sefer de Kral Şakir. Angry Birds oyunu. Bu arada aileyi de koyduk. Hani bizim eski oynadığımız Angry Birds oyunu vardı ya. Evet, onu burada oynayabileceğiz.
0: Ah, hafta abi sonu. Bizi çok zayıf bir dönemde. Ya bizi niye Doğukan Manço'ya denk getirdiniz?
1: Angry Birds.
0: Bizi Angry Birds'e denk
1: getirdiniz. Angry Birds bak, fiziksel olarak mı oynayacaksın?
2: Evet evet, fiziksel olarak tabii tabii. Aa, evet, oyun oynayacak.
1: Abi, seni çeker bırakırdı mancınıkla.
0: Çok canım çekti ya. Vallahi billahi çok canım çekti. Ama detayları şimdi biz burada söylüyoruz. Kaçıranlar sosyal medya hesaplarından, web sitesinden bulabilirler.
1: Merkez evet, Ankara evet. AVM Instagram hesaplarında
0: bulabilirler.
2: Oradan evet, bulabilirler. Evet, oralarda güzel, da harika. Detaylı şeyleri, programın tamamını görebilirler.
0: Siz de şimdi siz dediniz ya, yani bu esprileri nereden buluyorsunuz falan gibi, evet, bir yani. Övdünüz bizi falan. Çok hoşumuza gitti, sağ olun ama şunu biliriz ki yayıncı da konağa göre şekil alır.
1: O tabii ki.
0: Doğru mu?
1: O kişinin güzelliğiyle, rahatlığıyla.
0: Ekibiniz de çok güler yüzlü.
2: Çok
0: sağ olsunlar.
2: Teşekkür ederiz.
0: Tabii Ankaralıların da verdiği bir rahat. Mesela bizim Yıldıray var burada. Şimdi kapının önünde.
1: Bekliyor.
0: Giymiş Alim Efendim tişörtünü. O bizim dinleyicimiz.
2: Öyle
0: ekipten
2: mi?
0: Zannediyor. Korumalık yapıyor şu
2: evet,
0: anda.
2: Ben de onu ekipten
0: abi zannediyor. Gelen an, bak gördünüz değil mi? Her gelen dinleyicinin şeyini, rahat tavırlarını.
1: Evet.
0: Gel sarılacağım.
1: Bizden çünkü. Herkes
0: öpeceğim
1: bizden.
0: Falan.
1: Herkes bizden.
0: O da etkili. Onu da söyleyeyim, altını çizeyim.
2: Evet yani. Evet, gerçekten ama... Hani siz de bizi övdünüz, sağ olun, teşekkür ederiz ama bunu bir iddia olarak söylüyorum. Sizin yanınızda en somurtkan adam, en neşesiz adam bile olsa gerçekten onu moda sokarsınız ve çok iyi bir enerji verirsiniz ona. Valla tanışınca da hani böyle bir beraber olunca da bunu çok daha iyi anladım. Zaten radyoda öyle anlıyoruz. Ben şehirler arası seyahatlerde de podcast olarak da dinliyorum yayın saati denk gelmediği zamanlar.
0: Sizin EFM'den bir şeyiniz var, radyo bağımlılığınız var belli yani.
2: Var, evet.
0: Genlere yapışmış. Biz aslında güne kötü başladık. Sabah havalimanından indik. Söylemi sahip dedik yani, ne yiyelim abi, döner mi yiyelim, döner yiyelim falan.
2: Hı-hı.
0: Biliyorsun severiz biz millet olarak, evet. Döneri. Ne yaptık, önce Google'a bir girdik. Nerede yenir falan. Sonra bir yer bulduk. Emin olamadık. Sonra Google'a yazdık. Sonra ChatGPT'ye yazdık. Sonra ben karımı aradım, burada okudu. Burada okuduğu için. O da dedi ki lan ben nereden bileyim dedi. Sonra bir yer bulduk, 4.9 puan almış.
1: Yorumları da güzel.
0: Yorumları da güzel. Ya aslında Ankara'da çok eş dost arkadaş var, aranabilir normalde.
2: Evet.
1: Kırdık direksiyonu.
0: Kırdık, oraya gittik. Abi bizi sokak arasına soktu. Ben Umut'a dedim ki bak çok dandik bir yere gidiyoruz. Bana dedi ki bana güven ya.
1: Oğlum 4.9 puanı var.
0: 4.9 dedi abi.
1: Bir gittik abi kapıya, devren kiralık yazıyor. Bak yemin ediyorum.
0: Neyse, nerede yiyelim dedi ki burada yiyelim dedik.
1: AVM'ye geldik.
0: Buraya geldik, aşağıda tavuk döner bulduk.
2: Allah Allah.
0: Vallahi billahi.
2: Ya ama şu an ben sizi misafir edememiş oldum. Yani, haberleşememiş olduk.
0: Bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Başka sefere inşallah.
1: Biz zaten
0: inşallah.
1: Gizli gizli yaptık ki siz şey yapma, yük olmayalım.
0: Yük olmayalım size istedik. Ya biz o kadar acıkmışız ki ilk gördüğümüze saldırdık. Yani orada enginarcı olsa ona saldıracaktık. Ama günün devamı güzel geçti yani. Biz çok mutlu olduk sizi ağırladığımızda. Ekleyeceğiniz bir şey varsa, duyurmak istediğiniz bir şey varsa şu anda... Dinleyicilerimiz dinliyorlar. Dışarıda da dinleyicilerimiz var.
2: Ankara'da çok fazla AVM var deniyor.
0: Kaçtı?
1: 43 dediler galiba.
2: 44. olduk deniyor ama burası AVM'nin gerçekten ötesinde bir...
0: Kesinlikle.
2: Bekliyoruz. Burası. Özellikle etkinlik takvimini de takip edip buyursunlar, gelsinler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Eyvallah. Şimdi siz gitmeden o zaman biz az önce kerata istedik dinleyicilerimizden.
2: Evet,
0: getiren
2: evet.
0: Dinleyicilerimiz hediye kazandılar. Sonra ne istedik? 3 tane boş pet şişe. O geldi mi?
1: Peki şey bilmiyorum, arada, takip ediyorlardı.
0: Işıl'cığım o geldi mi?
1: Geldiyse arabaya tekme at.
0: Cama tık tık tık yap Işıl. O pet şişeler geldi.
2: Vurdu bu arada
0: ha, geldi, gelmiş tamam. Geldi, tamam.
2: Ya, bu arada geldi. Bir şey de merak ediyordum hep dinlerken. Avrasya tüneli hep doğal mı gelişiyor?
1: Bir anda
2: abi, bir anda. Bir anda mı oluyor abi? Onun saati yok değil mi?
1: Elleri böyle yapıyorum abi. Çünkü bir anda.
3: Ya, böyle yapıyor. Avrasya tüneli hoş geldiniz diyor.
2: Ya onu ben ölmeden önce yapılacak işler arasında bir canlı dinlesem. Hazır oraya kadar gelmiş.
3: Bu anonsu bununla yapıldı. Ne
1: oldu? Ver tane şu. Bir kağıt var mı içinde? Kağıt var mı içinde? Kağıt.
3: Var var.
1: Ver ver bir tane kağıt.
2: Her zaman denk gelmez mi ya?
3: Millet radyocudan şarkı ister.
1: Böyle bu şekilde alıyoruz.
0: Dur o zaman şey yapalım. Bir dakika bekle. Hüseyin, merkez stüdyodaki Hüseyin'e sesleniyorum. Hüseyin orada efekt kanalı var ya, yavrum onu şimdi kullanmayı bilmiyor. Biraz kaldırdığında derinlik verecek. Çok hafif ama.
1: Eko.
0: Değil, eko başka bir şey olur.
1: Ekolu.
0: Eko ne biliyor musun?
1: Nedir
0: biliyor
1: eko?
0: Biliyor musun? Biliyor musun?
1: Eko.
0: Bu.
1: Ekrem. O delay ya.
0: Tamam eko işte.
1: Aa başka şeyler. Lütfen. Sevgili Ulu Hakan'ım, yayın koordinatörsünüz. Bana baştan anlattın mı işte?
0: Tamam senin dediğin olsun. Onu birazcık kaldırsın anons sırasında yani.
1: Tamam.
0: Bir anons şey olsun, tünel tamam. Olsun. Bir şey isteyelim dinleyiciden.
1: Avrasya tünelinin sonuna ekleyeyim ben. O zaman.
0: Onu ekle. Ha.
1: Anonsu sonuna ekleyeyim.
0: 3 tane canlı yayın aracımıza ne getiren olsun.
1: Yine 1000 liralık giyim. 4 kişiye verelim. Ona tamamlayalım. 4 kişiye.
0: 4 şarj aleti.
1: Şarj aleti.
0: Şarj aleti.
1: Marka model fark etmez.
0: Fark etmez.
1: Şey fiş başı olsun mu olmasın mı?
0: Fiş başı ne ya?
1: Fiş başı çalışıyoruz ya.
0: Type-C mi diyorsun?
1: Yok yani şey başıyla yani beraber mi yoksa kablosu mu?
0: Başıyla
1: abi ne alırız? Aynen. Başımla beraber.
0: Başımla beraber abi. Güzel soru. Başıyla beraber.
1: Tamam. Tamam.
0: Şarj kafası ve kablosu.
1: Şarj kafası ve kablosu.
0: Kablosunu getiren 4 dinleyicimize ne veriyoruz? 1000 liralık gıda mı?
1: Giyim
0: mi?
1: Giyimi bitirelim.
0: Giyim çeki.
1: Giyim çekini bitirelim. Giyim sonra çeki. Gıdaya geçeceğiz.
2: Tamam arada, peki. Bu arada gıda değil, yemek diyelim.
1: Yemek yani.
2: Gıda yanlış yani. Sanki yardım paketi gibi olur o.
0: Yok değil.
2: Yemek
0: değil,
2: yani. Yemek yani. Gıda.
1: Yemek de bir gıdadır ya, beslenme. Yeme içme.
2: Yeme içme evet. Yeme içme.
0: Anonsunu yap. Oradan derinlik verelim Hüseyin'cim.
4: Avrasya Tüneli'ne hoş geldiniz. Tünelimizde dumping. Merkez Ankara AVM'ye 4 adet.
1: Ne getirecekler lan?
2: Şarj.
0: Kalır.
4: Kafasıyla beraber şarj kalkısı getirene 1000 liralık hediye çeki Merkez Ankara AVM'den hediye.
0: Kısa bir aradan sonra buradayız efendim.
5: Kafa Açan Uzman özel yayını devam edecek.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Expert.

0: oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bu bir reklamdır.
9: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız?
10: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz.
9: Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
8: Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.

0: efendim, aşk olur yenge hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz bu güzel, bu şahane, bu muhteşem şarkısı için. Sevgili aşk olur yenge, sağ olsun.
1: Ayran içer misin Fatih Bey?
0: Ayran mı?
1: Ayran.
0: Ne ayran oğlum?
1: İçinden geldi. Anlayan anladı.
0: Ha, ayran diyorum. Evet. Öyle diyorlar ayran, şarkıya. Ayran. Eyvallah, sağ ol.
1: Ayran İngilizce de olabilir. Ayran. Koşuyorum. Ayran. Yani ayran.
0: Ben koşuyorum. Ayran diyorum. Ayran. Soğuk kahve geldi, içerler mi?
1: İçeriz. İçeriz. İçeriz. Soğuk kahve içilir.
0: Oğlum bir dur, ne zahmet ettiniz de bir şey de ya.
1: Şimdi bizimkiler getirmemiş mi? Dinleyici getirmiş.
0: Hayır, dinleyici getirmiş.
1: Daha değerli. Daha değerli.
0: Bir ses kaydı var bu arada. Soğuk kahveler için teşekkür ederiz. Ben içmem ama
1: ben içerim, ben içerim.
0: Oğuz da içer. Dinleyicimiz sağ olsun.
1: Alalım abi, alalım. Canlı yayında alalım. Ağzın burnun birbirine
0: ya,
1: girdi
0: kendi
1: ya.
0: Kendi sesimiz yapış içeriye girecek ya. Şimdi ama bak.
1: Kendi
0: bak,
1: sesimi içeriye geliyor, şey. Geliyor.
0: Vallahi
1: geliyor,
0: içeriye geliyor, girecek geliyor, ya geliyor. Şimdi bak bak. Bütün ses karıştı.
1: Hep karıştı, hep karıştı.
0: Evet.
1: Daha vallahi zaten. Önemli ya, çok kısa süreli.
0: Bir dünya getirmiş bir
1: de
0: ya.
1: Maşallah. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Maşallah. Bir de en büyük boy sevgili Yıldırım. Paraya kayılmış.
0: Biz de bu dinleyicimize kahve ikramın var ya, kahve ikramlarımız var ya, onlardan verelim. Sen yazı ver. O dinleyicimize lütfen.
1: Getiren dinleyicimize bizim zaten hediyemiz olacaktı. 50 kişiye kahve çeki verecektik. Bu getiren dinleyicimize de kahve çekinden verelim sevgili Yıldırım.
0: 50 kişilik kahve ikramı yapacaktık ya. Şu anda aracın önünde ne kadar dinleyicimiz varsa verelim mi?
1: 50 kişiye.
0: İlk 50 kişiye.
1: İsimler yazılsın.
0: Yazılsın.
1: İsimler yazılsın. 50 kişi çok büyük iş çıktı, yazılsın.
0: Evet, şu an aracın önünde bulunan dinleyiciler bir kendilerini bir alkışlarsa, kalabalığı bir görelim, sesimize gelir mi acaba?
1: Bir görelim, bir
0: aç bakayım bir.
1: Bir görelim
0: o kalabalığı.
1: Geliyor.
0: Evet efendim. Aracın önündeki bütün dinleyicilerimize kahve ikram ediyoruz efendim. Merkez Ankara AVM ile beraber.
1: 50 kişi
0: şu an alkışlıyorlar. Şu an duyuyoruz, evet.
1: Ama
0: duyuyoruz.
1: Kahveyi belki biz bir hafta sonra içebilirsiniz. O çünkü şey yapılacak çünkü. Ne? İsimler alınacak, bir şey yapılacak sevgili Yıldırım.
0: Belki dairesini bildiriz.
1: Hemen şimdi değil yani, hemen şimdi değil.
0: Kardeşim
1: bir
0: sana ne gelir, zaman olacağını.
1: Bir daha gelsinler diye.
0: He, bir daha gel, tamam.
1: Bir daha gelsinler
0: aracın
1: diye.
0: Önündeki bütün dinleyicilerimize yani 50 kişi vardır şu anda, daha fazladır ama.
1: 50 kişi mi, 500 kişi var ya, kavga çıkacak şimdi.
0: Oğlum Doğukan Manço'nunkilerle karıştı, o yüzden öyle.
1: Doğukan Manço'da 4 kişi var.
0: Ya bir ses kaydı gelmiş, bir tane bir dinleteceğim onu, bir saniye dur. Şu muydu? Doğru mu açıyorum Oğuz? Şu galiba değil mi?
2: Merhabacıklar, benim adım Merve Alduro. Ha bu arada çok gülerseniz herkese bulaşır. Sessiz gülerseniz daha iyi. Bye.
1: Tatlı ya, hani, sese bakar mısın? Hani, tatlış.
0: Bulaşıcı olur demiştik ya.
1: Evet işte.
0: Onu söylüyor.
1: Gülmek bulaşıcıdır Fatih Bey.
0: Teşekkürler prenses, var olsun.
1: Seversiniz.
0: Bayılırız, bayılırız.
1: Evet, elimizde şimdi sevgili Yıldırım 19.32 itibariyle 10 adet çekimiz kaldı. Hediyemiz var, onu size söyleyeyim.
0: 10 hediyemiz
1: 10
0: var.
1: 10 hediyemiz var. 10 kişiye hediyemiz var yani. 10 kişiye hediyemiz.
0: 10 kişiye hediyemiz var.
1: Sabit.
0: Tamam şimdi.
1: 50 kişi bitirdik, kahveler yazılıyor zaten dışarıda.
0: Şimdi o zaman 5 kişiye bir şey verelim. Bir şey isteyelim, bir şey verelim. Kalan ne oldu?
1: Beş, cımbız getirsin.
0: Ne cımbızı? Bırak şu cımbızı artık ya, Allah Allah. Sabahtan beri cımbız cımbız cımbız.
1: Kardeşim kaşımın arasında iki tane kıl çıkmış, alamadık ya.
0: Cımbız olmaz, cımbız yok. Hayır, pimpoto bu zor olur. Başka bir şey isteyelim.
1: Daha kolay bir,
0: daha kolay bir şey isteyelim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. 5 dinleyicimize 1000 liralık ne veriyorduk?
1: 5 dinleyicimize güvenlik görevlisi getirsin.
0: 1000 liralık ne veriyorduk?
1: 1000 liralık yeme içme sevgili Yıldırım çekip şeyi
0: verdik ya onu.
1: Yok şeyi verdik, giyimi verdik.
0: Ha giyimi mi verdik?
1: Giyimi verdik. 10 kişiye 1000'er liralık giyim verdik.
0: Ben niye yanlış bir...
1: Tabii ki abi de ben tamam, bana bırak, ben de ya bütün
0: sana her bıraktığımda başımıza iş geliyor ama neyse ben bırakıyorum.
1: Hediye işleri bende. 3000'ini ben aldım zaten, 3000 liralık.
0: 5 dinleyicimiz bir şey istiyoruz, aracın yanına getirecek.
1: Evet getirecek.
0: Ne
1: beş
0: isteyelim
1: kişi.
0: Ne isteyelim? Oğuz oğlum bir sürü fikir bul.
1: 5 kişinin getirebileceği bir şey getirsin. Pipet.
0: Pipet. Yaşa.
1: Pipet.
0: Yaşa damat.
1: Bravo.
0: 5 dinleyicimize pipet getiren 5 dinleyicimize hediyemiz var. 1000'er liralık.
1: 1000'er liralık.
0: Pipet.
1: Yeme içme hediye çeki.
0: Pipet bu kadar.
1: Pipet bu. 5 pipet, pipet istiyoruz.
0: Evet, mail adresimiz pipet@gmail.com.
1: Fotoğrafını da atabilirsiniz. Ya şakaya bak ya. Sana Ankara yaradı ya. Ankara'nın havası sana yarıyor biliyor musun? Vallahi billahi ya, inanılmaz adamı. 4'te 3'ü zeka ya. Su diyorlar ya, su diyor. Bilim insanları seni
0: tamam
1: görmemiş.
0: Tamam oğlum abartma. Güldük tamam artık.
1: O2 diyen bilim insanları seni görmemiş. Görmemiş ya. Küp, akıl küpü ya. Zeka, çok özür dilerim Fatih. Abarttıysam. Abarttıysam özür dilerim.
0: Tamam sus artık.
1: Gerçekten.
0: Yeterli. Yeterli. Bu kadar yeterli. Evet, yayınlanınca bulaşan gülücük. Aa bak, ses kaydının sahibi bize fotoğraf attı.
1: Ha, geldi mi?
0: Sağ olsun.
1: Geldi, sağ ol.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet. Oğlum neredesin söylesenize demiş. Ankara'dayız.
1: Abi bak bir haftadır Alem FM Instagram'ından yayınladık. Fatih Yıldırım com.tr Instagram'ından yayınladık. Umut Bezgin'den yayınladık. Geldiğimizden beri hikaye atıyoruz. Yayınlarda sabah söylüyoruz. Geldik buraya söylüyoruz. Hala neredesiniz ya?
0: Merkez Ankara AVM. Van'dayız.
1: Siz neredesiniz
0: efendim
1: ya?
0: Van merkez.
1: Siz Arizona'da keşfedilmeyen insanlar var. Hani helikopterle. Onlar mısınız siz? Var ya böyle kabileler.
0: Kabileler.
1: Gün yüzü görmemiş kabileler. Evet. Hani helikoptere mancınıkla şey yapıyorlar. Evet. Of fırlatıyorlar.
0: Van'dayız. Merkez Ankara AVM'de.
1: Merkez Ankara AVM. Ankara. Yeni mahalle.
0: Ankara'dayız efendim.
1: Ankara'dayız. Varsa çektiğiniz yeni mahalleye bekleyiz.
0: Niye?
1: Biz Çankaya'dayız çünkü.
0: Kahve çok güzel. Abi çaylar içildi mi demiş.
1: Çaylar içildi kardeşim. Şimdi yayının bitmesini bekliyoruz.
0: Evet. Bu adamın Ankara yayını kafası da iyiymiş diyor. Evet. Sayın biz İstanbul'dayız. Bir de dövseydin demiş. Nereden bilelim diyor. Estağfurullah.
1: Sinirlendi.
0: Sinirlendi.
1: Sinirlendi. Pardon
0: Hasan
1: özür dilerim.
0: Hasan Bey lütfen.
1: Hasan Bey lütfen.
0: Sadece biz de nazımız geçen dinleyicimize şey yapıyoruz.
1: Biz geçecek sandık ama Hasan Bey sinirlendi. Kusura bakmayın Hasan Bey. Kusura bakmayın. Özür dilerim Hasan Bey. Engellendiniz Hasan Bey.
0: Hasan abi.
1: Hasan abi. Yani Ankara'dayız Hasan abi.
0: Sabah 6.30'dan beri uyanığız.
1: Yarın sabah da yayın var.
0: Yarın sabah yayın var.
1: Acıyın bu kullarınıza. Yani gecenin ikisinde eve gideceğiz.
0: Saat 11'de uçak var.
1: Uçak var.
0: Uçak indi 12-12.30.
1: 12.30.
0: Hani perona yanaştı.
1: O da rötarsız söylüyorum hani.
0: rötara yanaştı diyorum.
1: Perona yanaştı.
0: Perona yanaştı saat 1.
1: 1.
0: Çıktık 1.30.
1: 1.30.
0: Araç geldi bizi aldı 2.
1: 2.
0: Eve gittik 2.30. Yani, yattım ettim duş aldım.
1: 3 oldu sana.
0: Duş aldım.
1: Duş aldım köpüklendim.
0: Tuvalete girdim.
1: Güzel kuryer bırakmadım falan doldu. 4.
0: 4.
1: 4 oldu.
0: Şimdi ben uyuyayım mı?
1: Ne yapayım? Yayına mı geri geleyim? Bir
0: yayına
1: saat
0: mı gideyim?
1: 2 saat mi uyuyayım ne yapayım?
0: Ne yapayım? Yarınki yayından bir şey beklemeyin bu arada onu söyleyeyim.
1: Onu söyleyeyim başta yani, peşi söyleyeyim.
0: Zayıf geçer. Komiksiz geçer.
1: Zaten yarınki yayın 9-11 yapacaklar muhtemelen.
0: Muhtemelen çok şarkı çalacağız yarın.
1: Çok şarkı çalacağız. Çünkü ama sabah 7'de bekleyin. Gene bekleyin.
0: Gene bekleyin. İnşallah olur. Yayın İnşallah. Olur.
1: Geleceğiz.
0: Bakalım.
1: Geleceğiz.
0: Yani hakikaten bunlar niye oluyor biliyor musun? Yani radyocular böyle bir araya gelip.
1: Evet sendika.
0: Sendikamız yok. Sendikamız yok.
1: Ransek. Yok sendika. Neydi sendika? O olmuyor. Neydi ya? Bu sendika ne olurdu?
0: Radsend.
1: Ha Radsend.
0: Radsend.
1: Radsend
0: yapalım.
1: Radsend. Yok mu Radsend?
0: Radsend.
1: Sendikacıları, radyocuların haklarını koruyan.
0: Ya olsaydı işte şu anda mesela saat 11'de.
1: Otelimize geçecektik. Çaylarımızı içecektik.
0: Çaylar içilirdi. Mis gibi olurdu valla. Rahat rahat. Neyse artık sağlık olsun diyelim. Peki efendim. Oğlum içme şu kahveyi.
1: Kahve değil ki bu süt.
0: İçme bir şey içme.
1: Süt.
0: Bir
1: süt,
0: şey içme
1: süt
0: tamam
1: bu,
0: artık.
1: Süt bu.
0: Yeter artık. Sabah yayını Sena yapsın. Ya... Çok güzel olur.
1: Çok güzel olur. Biz de isteriz Sena'nın yapmasını. Tabii ki isteriz.
0: Fakat yönetim Sena konusunda...
1: Biraz arada. Biraz tarafta. Biraz tarafta. Çok
0: şey de değil. O yüzden Sena'ya maalesef emanet edemiyoruz. Yoksa...
1: Yoksa Sena her türlü yapar. Her evet. türlü yapar.
0: Siz sabah şey gelmeyeceğiniz de yolunu yapıyorsunuz.
1: Yok geliyoruz. Geliyoruz. Kesin geliyoruz.
0: Böyle yazmış.
1: Conti garanti.
0: Bu ne?
1: Conti garanti.
0: O ne lan?
1: Yani net kesin. Kesin ifadelerle
0: öyle mi denir?
1: Gerekirse evet Fatih Eyvallah. Bey. Ankara'mıza hoş geldiniz Fatih Bey.
0: Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili dinleyiciler birazdan veda için burada olacağız ama.
1: Bizim ne verdik? Kahveyi
0: beş tane
1: verdik.
0: Kaldı. Beş tane kaldı. Onu da artık
1: son blok.
0: Benim son blok öyle yapalım mı?
1: Gelemeyen Ankaralılar
0: Nasılsınız Ankaralılar? Birazdan hediyemiz var.
1: Birazdan hediyemiz var.
0: Dinlesen de kazansan yar.
1: Dinlesen de kazansan yar.
0: Hele hele hele Ankara'm.
1: Hele hele hele hele Ankara.
0: Araya gidiyoruz sonra buradayız.
3: Kafa Açan Uzman özel yayını devam edecek.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4 bin lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8 bin lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Otoekspertiz. 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
14: Reklam.
15: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
16: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
15: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
16: Değil midir?
15: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
16: Girdim.
15: Bak bakalım ne diyor.
16: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
15: O zaman durma, hızını yükselt.
16: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
17: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
18: Kafa Açan Uzman özel yayını devam ediyor.

0: sonuna geldik maalesef. Bitiyor.
1: Fatih Bey, Ankara'ya hoş geldiniz.
0: Tamam oğlum artık. Allah Allah Allah. Manga'ya da teşekkür ederiz. Bu güzelim şarkıyı tekrar coverladıkları için.
1: Kim?
0: Manga.
1: He, manga. Manga. Mangal, mangal anladım. Acıktım herhalde.
0: Acıktın mı lan? Ne oldu?
1: Mangala teşekkür. Yok, acıkmadım da.
0: Mangala niye teşekkür?
1: Ne bileyim be. Vallahi aklıma mangal geldi ya.
0: Sevgili mangal. Mangal. Acaba mangal yapacaklardı. Grup aradan manga mı yaptılar
1: bir
0: ya?
1: Bir kişi gelmedi muhtemelen.
0: Tarihinin şakasını yaptın.
1: Ben. Ayıp ediyorsun.
0: Çok iyi. Şevval, burayı best of yapalım. Sevgili dinleyiciler, bitiriyoruz. Bu arada Sayın Genel Müdürümüz Sibel Toprak Egemen Hanımefendi dinliyormuş çocuklar.
1: Selam olsun Sibel Hanım'a.
0: Selamlarımızı gönderiyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Yıldıray'ı alabilir miyiz? Yıldıray çok hızlı. Bizim
1: Sibel Hanım burada çok kalabalık. 5000 kişi falan var, kusura bakmayın. Yazamadık az önce.
0: Dönümü de size. Sibel Hanım kusura bakmayın.
1: Aşırı kalabalık, gerçekten çok seviyoruz, evet. Sibel Hanım.
0: Bir kere öncelikle Ankara'da bizi ziyaret eden bu kalabalığa hem panelde, söyleşide, hem burada aracın
1: Çakın
0: dışında.
1: Sırasında araçta.
0: O kadar çok dinleyicimiz geldi ki var olsunlar, bizi çok mutlu ettiler. Ve bizim bir de bir delimiz var, Ankara şubemiz biliyorsun, Yıldıray.
1: Yıldıray.
0: Bugün Alem FM. Oğlum o tişört sana.
1: Tişört sana. Kaç beden bu? Bu
2: ne? Abi ben bu tişört.
0: Gel mikrofona, gel mikrofona.
2: Tişört ilk geldiğinde ben o zamanlar zayıftım. 100 kilo falan geliyordum, oluyordu.
0: Şu an kaçsın? 100 kilo an... Zayıftın mı? 100 kilo zayıftım.
1: O kadar diyor. Var mısın ya?
2: Abi şu an 130 kilo geliyorum ama yalnız.
0: Şaka. Kemiği iri.
2: Kemikleri mi? Evet abi.
1: Ama 130'luk gerçekten durmuyor.
0: Biz sana ne gönderdik bu arada? X-Large mı bu?
2: Abi X-Large bu.
1: He, zaten.
0: Ama sana XXX-Large lazım. Bu olmaz. Değiştiremem.
1: Yok abi, şöyle bir durum var. Biz tişört maliyetimiz daha yüksek.
2: İki tane tişört kazandım.
0: Tamam. Bir birleştirdin tane... mi onu?
2: Birleştirecektim. Kuzenim giydi bugün.
1: Ona verdin şimdi beraber.
2: Abi dışarıda iki dinleyici arkadaşlar bizi Alem FM görevlisi sandılar.
0: Ekibinden sandılar. Ekip gibi çalışıyor dışarıda. Konuklara böyle yapıyor dinleyicilerimize. Sıraya geçelim lütfen. Böyle alalım. Buradan Hacı, çıkalım.
1: Yayından hemen önce de sen içeride ses ayarlarını yaparken ben de dışarıda arabanın yanındaydım. Arkadaşla Yıldıray'la diğer arkadaşı da kuzeni galiba.
2: Evet.
1: Hemen yan tarafta duruyor, arabanın yanında duruyorlar. İki tane hanımefendi geldi. Yaklaşamıyorlardı. En son Yıldıray'a sordum. Gidebiliyor muyuz canım?
0: Koruma gibisin çünkü.
2: Abi gerçekten öyle bir çok muhabbet oldu. Gamze abla var ya bizim dinleyici.
1: Gamze Başkiriyaki.
2: Beni şey sandı, ilk başta öyle düşündü sandım. Yok, ben seni onlardan sayıyorum zaten diyor. Kahveyi
0: onlardan bir dedi. Deli grubu olarak. Onlardan.
1: Onlar dedi biz.
0: Yıldıray'cığım seni görmek, canlı ilk defa görüyoruz. Yıldıray'cığım daimi dinleyicimiz çok.
1: Hep yazılardan
0: takip. Nasıl bir adam biliyor musun? Ses geliyor arkadan mesela, bağlanıyor yayına. Yıldıray çok ses geliyor diyorum ya, böyle olmaz, kapat o sesi diyorum. Ya da arabalar geçiyor, sessiz yere geç, böyle yapıyor. Abi kapatıyorum o zaman telefonu diyor. Eyvallah yok.
1: Çünkü abi, yapabilecek bir şeyi yok.
0: Yok sana. Kapatıyorum abi o zaman diyor ya.
2: Hiç. Abi şimdi şöyle bir durum var. Dışarıda kuzenim dinliyor. Fenerbahçeli kendisi.
1: Evet.
2: Maçı izlemek için normalde biz erken çıkacaktık. Ben dedim ki ben 10 senedir bu anı bekliyorum dedim.
0: Ay canım kardeşim.
2: Sen 23 senedir Fenerbahçe'yi bekliyorsun dedim. Ben dedim.
1: 10 yıldır abi bekliyorum. Yani. Maçı burada seyreden Merkez Ankara AVM içinde Doğukan Manço sonrası. Doğukan bitirirse inşallah.
2: Abi maç başladı şu an.
1: Doğukan! Bitir şunu artık. Yeter ya.
2: Abi zaten Doğukan'ın sahneye çıktığında biz bayağı bir çakıştık orada. Hatta ilk kerata duymadık.
0: Hmm.
2: Kuzenim gitti aldı geldi, Allah'tan da getiren olmadı. Bu bir
0: sen bir şey kazandın mı?
2: Abi,
0: İyi güzel. Tamam.
1: Çok güzel.
0: Yolunu bulurum. Yolunu bulurum. Acil bizi Ankara'dan dinleyen 5 dinleyicimizi bir şey
1: acil,
0: vermemiz
1: beş,
0: lazım.
1: Beş dinleyicimize.
0: WhatsApp'tan ama ne olur sadece Ankara'dakiler yazsın.
1: Çabuk yayın bitiyor.
0: Ya da Ankara'da tanıdığı olan devredebilsin yani. Devretsin, bir şey yapsın. Soru soracağız. Bu soruya doğru cevap veren dinleyicimize.
1: Tamam. O, şu an şey bizim merkez stüdyolardan da doğru cevabı yazanları.
0: Yazanları tespit etsinler.
1: Tespit etsin. Numarasını
0: Şevval,
1: alsın.
0: Şevval dinliyor.
1: Şevo. Numarayı al Şevo.
0: Şevval'cim 5 dinleyicimizi tespit için bir soru

0: soracağız. Bu soruya doğru cevap veren 5 dinleyicimize.
1: Evet.
0: Ne veriyoruz? Biner liralık.
1: Biner liralık yeme içme çeki vereceğiz.
0: Çeki veriyoruz. Merkez Ankara AVM'de geçerli.
1: Merkez Ankara AVM'de geçerli.
0: Öyle gidip burada da Hakkari'de yiyemezsin. Burada yemen lazım.
1: Yani İstanbul'dan yazmayın bir zahmet. Kazanacaksınız, ondan sonra alamayacaksınız. Ankaralılara ayıp olacak.
0: Ayıp olacak. Başkasının hakkına girmeyin lütfen. Rica ediyorum.
1: Rica ediyorum.
0: Sorumuz çok kolay.
1: Biz asla kimsenin hakkına şu ana kadar girmedik hayatımızda.
0: Oğlum. Sorumuz çok kolay. Tamam artık coşma.
1: Özür dilerim Fatih'e. Pardon. Bir daha yapmam. Kusura bakmayın. Bazen kendimi kaybediyorum. Çocukçasına.
0: Sorumuz basit. Zamanında Umut Bezgin ağzına hangi enstrümanı...
1: Enstrüman mı?
0: Enstrüman değil. Ne o? Abi, spor aleti.
1: Madde diyelim ya. Malzeme.
0: Malzeme.
1: Malzeme.
0: Spor malzemesini ağzına soktu.
2: Gereç dedi olabilir yani. Bir spor gereci olabilir.
0: Spor
2: yani.
0: Gereci. Yani. Spor gereci. Evet. Zamanında Umut Bezgin ağzının içine hangi spor gerecini sokup Guinness rekorlarına girmeye çalıştı.
1: Çalıştı.
0: Sorumuz bu. WhatsApp'tan yazan Ankara'dan veya yazan. Ankara'ya gelecek olan 5 dinleyicisi.
1: Ankara'dan. Ankara yakası.
0: Evet. Ankaralı. Tamam. Tamam dedim, bitir artık. Evet, veda ediyoruz. Veda edebiliriz artık. Mesajı geldi çünkü merkezden. Yıldıracığım çok teşekkür ederim.
2: Abicim,
0: canım kardeşim.
2: Çok
0: benim.
2: Teşekkür ederim.
1: Eline koluna sağlık Yıldıray.
0: Kavga mavga olursa seni çağırırım.
1: Yıldıray.
2: Abi sen aşağı sahnede kavgaya kilitlendin ya. Ben o an oradan aradan geçip gelecektim kavgayı dağıtmak için.
0: Ya bir abla telefonda kavga ediyordu biriyle.
2: Bayağı bir takıldın, sen dikkatini dağıldı. Ben dedim sahnede adamın dikkatini dağıtıyor. Ne olabilir, gideyim müdahale edeyim dedim. Baktım güvenlikler gidince ben geri çektim.
1: Hallediyor. Yıldıray bak, bizim tişörtümüz X daha kadar. Ya sen zayıfla ya tişörtü giyme artık.
2: Abi ben iki tane tişörtü birleştireceğim.
1: Bak böyle olmaz Yıldıray. Böyle olmaz. Hadi gidelim.
0: Hadi gidelim artık.
1: Hadi gidelim. Daha geçti kokoreçine gideceğiz.
2: Hemen gidelim abi.
0: Bir kere bizi burada yalnız bırakmayan bütün dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Merkez Ankara yönetimine teşekkür ederiz.
1: Sinan Bey'e teşekkür
0: Sinan
1: ederiz.
0: Sinan Bey'e, ekibine teşekkür
1: tüm
0: ederiz.
1: Tüm ekibe dışarıda yardım olan.
0: Ankaralılara minnettarız, var olsunlar, çok güzeldiler.
1: Hep yapalım 6 ayda bir Ankara.
2: İnşallah.
0: Çok, hakikaten çok keyif aldım.
1: Vallahi Sinan Bey sizi seviyoruz, ayrı yeriniz
0: teknik
1: var.
0: Teknik ekibe teşekkür ederiz. Kadir, Oğuz, Merkez Stüdyo'da Hüseyin, Şevval. Hepsine çok çok çok teşekkür ederiz.
2: Kuzenim Halil İbrahim Kargı, o da destekti. O da destekledi.
0: Tamam, Halil İbrahim'e de teşekkür ederim.
1: Eşin olsa bu, eşine bir kere selam göndermedin ya.
2: Eşim seni çok seviyorum.
1: Kuzen de kuzen ya. Eşin nerede?
2: Evde abi, konserve yapıyor.
1: Ya Yıldıray.
0: Kulaklığım düştü bir dakika. Hadi gidiyoruz artık. Biz kaçar.
1: Maç başladı Yıldıray.
0: İnşallah yarın sabah beraberiz inşallah.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Özel yayınımız.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
2: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Kafa Açan Uzman özel yayını sona erdi.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 7-13 Eylül tarihleri arasında LG 31,5 inç 32U 701 SBB 5MS 60 Hz Ultra HD Smart Monitör 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
1: İstediğin mod, istediğin müzik.
8: Alem Portal.
1: 4 farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Ekspertise Dino Bile.
0: Reklam.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Trabzon'dan Rusya'ya sevgili Yıldırım. 14 yıl aradan sonra feribot seferleri başlamış.
1: Ne diyorsun, yıllardır bekliyorum.
0: Şaka gibi.
1: Yıllardır bekliyorum ben
0: feribot bu haberi. Seferleri başlamış.
1: Abi feribotsuz olur mu ya?
0: Yolculuk süresi 12 saat.
1: Hiçbir şey.
0: Birazcık sabır, sebat.
1: Sebat. Dalgalı.
0: Hayırlı uğurlu olsun sevgili Trabzonlular.
1: Ve sevgili Rusyalılar.
0: Ve sevgili Rusyalılar. Rusya'ya gönül verenler. Hayırlısıyla inşallah.
1: Gitsek mi acaba ya Rusya'ya feribotuna? 12 saat ayakta gitsen Rusya'da gezmeye de gücün de kalmaz. Zaten olmaz böyle bir şey demiş mesela.
0: Abi işte yani değerlendireceksin, uyuyacaksın, bir şey yapacaksın. Rusya'ya güçlü ve kuvvetli gir.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanın dam plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dur tarihi de söyleyeyim de lazım oluyor sonra. 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe bugün sevgili dinleyenlerim. Fenerbahçe'nin karşılaşması vardı. O da Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Değil mi Hüseyin? Doğru söylüyorum.
1: Evet, 1-1 berabere kaldı.
0: Evet. Selam ederim. Serdar yayında başlar. İlk 22 mesajına bakıyoruz hemen. Tamam mı?

0: Okulun açılmasını bekleyenlere gelsin. Bak bakayım okulun açılmasını bekleyenlere. Aslında lüzum yok ama hani şeydir, adettendir. Bir bak bakayım. Bir bak.
1: Yapabiliriz.
0: Bir bak bakayım.
1: Gelebilir.
0: Baktın mı?
1: Baktım.
0: O zaman okulun açılmasını bekleyenlere geliyor sevgili dinleyenler bu geceki yayın. Haydi bakalım.

0: Hüseyin, bugün ne konuşacağız biliyor musun?
1: Ne konuşacağız?
0: Hayatta, dünyada, orada, burada herkeste bir memnuniyetsizlik var, evet. Hüseyin. Hani ondan memnun değilim, şundan memnun değilim, bundan memnun değilim falan diye. Memnun olduğumuz şeyleri konuşacağız. Neyden çok memnunuz diye. Neyden memnunuz? Neyden memnunuz? 0-536-901-8902. İçimizdeki en memnun kişilere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Bir kolide içecek geliyor yanında. Neyden memnunsunuz? Neyden memnunsunuz değerli dinleyenlerim? Evet, mesajlar toparlanana kadar önce Hüsnü örnek veriyor, sonra ben örnek veriyorum memnun olduğumuz şeyler. Söyle bakayım, neyden memnunuz?
1: Olumsuzlukların içinde mutlu olacak bir sebep buluyorum mesela kendime. Bundan çok memnunum.
0: Kendi huyumdan memnunum diyorsun.
1: Huyumdan, bu huyumdan memnunum.
0: Bu huyundan memnunum. Evet. Senin yine burun gidiyor biliyor musun? Yine tıkanıyor senin burun.
1: Evet ya, arada bir yoklanıyor.
0: Sen oğlum bir iki gün gelmesen mi hepimize bulaştıracağım bak ha.
1: Yok, benim ondan değil. Alerjik de olduğu için.
0: Alerjik.
1: Alerjik.
0: Ne güzel şey.
1: Ben atopik alerjik. Bir bireyim.
0: Neysin?
1: Atopik birey.
0: Yine Hüseyin ve Cihangir dili.
1: Hayır canım.
0: Radyonuzda.
1: Tıbbi bir dil bu arada.
0: Tamam abicim, Cihangir işte.
1: Cihangir tıbbi mi ya?
0: Cihangir Taksim İlk Yardım'a yakın ya.
1: Onu... Taksim İlk Yardım şey mi?
0: Oraya yakın ya. Hüsücan. Ben acaba neyden memnunum ya? Ben neyden memnunum ben?
1: Neyden memnunsun?
0: Ben neyden memnunum bilmiyorum ki. Valla memnun, şükür memnun olmadığım bir şey var mı? Yani neyden memnun değilsin diye sorun, ona da bir şey bulalım. Neyden memnunum ki ben? Hani bu böyle aksi şey, köydeki dedeler gibi oldum şu an ama. Neyden memnunum? Dur bakayım. Şöyle bir etrafıma bakayım. Neyden? He, mesela motosikletten çok memnunum.
1: Ya oraya mı nasıl bağladın?
0: Trafik yok. Günde hayatıma 1,5 saat katıyor.
1: Neyden yani memnun değilsin de sen işte...
0: Trafik.
1: Trafik.
0: Evet, trafik.
1: Çok ama...
0: Motosikletten yanlış anlaşılmasın. Benim motosikletim markasından çok memnunum değil. Genel anlamda motosiklet kullanmaktan memnunum şu an. Hayatıma 1,5 saat katıyor. Yani sen sabah gündüzleri ne kadar da geliyorsun oğlum buraya süre olarak?
1: Çok rahat rahat geldiğimi söyleyeyim mi?
0: Evet.
1: Yarım saat.
0: Yarım saat. 3,5'da evden çıkıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Biz de burada bunu bekliyoruz işte.
1: Hatta 3.30'da çıkmıyorum yani 3'te 3 çeyrek gibi çıkıyorum. 3.45, 3.40 gibi burada oluyorum.
0: Hı hı.
1: Güzel oluyor. 3'te çıktığım da oluyor. 3.30'da burada oluyorum falan.
0: Anladım. Peki. Yarım saatte geliyormuş yani. Hüseyin kardeş beni aradı. 45 gün olduğu tişört için iletişime geçen olmalı. Bekleme süresi varsa bekleyeyim mi biraz daha demiş. İşaretleyeyim de bir bakarsın olur mu Hüseyin?
1: Bakalım.
0: Tamamdır. Bir bakarsın. Fazla edebiyat parçalamayacağım. Küçük şeylerden zevk alıyorum. Sahil yürüyüşü, güzel bir yemek, iyi bir film, güzel bir kitap. Bu özelliklerimden zevk alıyorum abi demiş efendim. Bu mu edebiyat parçalama, bu mu ya? Aşk olsun. Ben bir tek annemden memnunum. Başka memnun olduğum bir şey yok. Eş, dost, boş yani. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar demiş ne de olsa. Maaşımın yattığı gün her şeyden çok memnunum. Ama ikinci gün her şey gözüme batmaya devam ediyor. Ses tonumdan memnunum. Bizi yazan var, radyonuzdan memnunum. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Biz konu dışı olalım olur mu? Biz konu dışı olalım biz. Uzun yol şoförüyüm. Şu anda oğlumla birlikte yolda olmaktan çok memnunum. Karımdan, kocamdan memnunum diyenleri uzaya gönderelim demiş efendim. Okumuyorum ki onları. Hani merak etme, okumuyorum onları. Aldığım arabadan memnunum. Telefonumdan memnunum. Hayret ya, telefonundan memnun olan var ya. Hayret yani. Sen telefonun şarjından memnun musun?
1: Memnunum ya. Günde 2 kere şarj ediyorum.
0: Ha, öyle memnunsun tabii canım. Öyle ben de evet, devamlı prize bağlıyken ben de memnunum.
1: Telefondan memnun değilim artık. Değiştirmem lazım.
0: Ben telefon bozulduğu için gittim, telefon aldım. Bütün dünyanın şarjından sıkıntı yaşadığı telefonu gidip almışım Hüseyin.
1: Ya ben çıkarsa 3'e katlanır telefon alacağım.
0: 3'e katlanır mı?
1: Evet. 2'ye sevmiyorum. 3 olsun.
0: Üzülerek söylüyorum, var.
1: Var mı?
0: Yanlara doğru açılıyor. 2 ekran, ortası da var. 3 ekran. Var var.
1: 4.
0: Var şimdi, kıvırma. 3. Var yani.
1: Bilmiyordum.
0: 3 var. Hani 3 tane ekran yan yana. Bu şey ama yeni çıkan telefonlarla alakalı herkes şey mesela. Ya ortadaki katlanma izini şey yapamamışlardır ya. Onu çok yapamamışlardır, onu çok şey yapamamışlardır.
1: Evet, bugün bir paylaşım.
0: Almama sebebim o yani Hüseyin. Ortadaki katlanma izi var ya, ondan oraya almayacağım. Almam. Öyle diyorlar.
1: Bugün bir paylaşım gördüm.
0: Neymiş?
1: markalar arası bir şey paylaşımı olmuş. Laf sokma.
0: İki telefon üreticisinden.
1: Evet.
0: Ben görmedim. Bana niye göndermedin onu?
1: Öyle mi? Bak şimdi gönderiyorum. Ha,
0: bana gönder. sana zahmet. Gönder. Evet. Bakayım. İyi geceler abicim. Sana ve Hüseyin kardeşime iyi yayınlar diliyorum. Aa, Bilal Göregen. Merhaba Bilal.
1: Merhabalar Bilal.
0: Sen neyden? Hüseyin kardeşim zurnadan. Ben de darbukadan memnunum. Ha, güzel de şakaymış.
1: Gönderdim sana.
0: Teşekkürler Bilal. Bir daha yapma. Gönderdin mi bana?
1: Gönderdim.
0: Instagram'dan.
1: Instagram.
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu sana bir şey gösterdi diyorum. Bir gönderdi şey göster, diyorum.
1: Orada var mı öyle bir şey olsa ya.
0: Dur bakayım şuradan. Ha, bunu bildim ya. Tamam bunu biliyorum.
1: Geç kalmıştık.
0: Evet bunu biliyorum. Telefon diye herkes şey diyor mesela. 250 bin liraya telefon mu olur ya filan diye. E sıkıntı yok, bundan önceki de 230 bin liraydı yani. Hiç. Ona bir şey demediniz şimdi. 20 bin lira için mi yani bu şey? Panayır.
1: Sen alırsın da katlanır sevmiyorsun galiba.
0: Kim, ben mi?
1: Evet.
0: Ya ben, yalan yok. Şimdi ben önceden, benim için telefon bozulursa alacağım bir şeydi. Kamera falan kullanıyordum ama şimdi kamera kullanımını telefona geçirdiğim için ben de 1-2 senede bir yenilemem icap eder artık. Çünkü ben işte telefon şakalarını, içeriklerimi falan kamerayla çekiyorum biliyorsun.
1: Evet.
0: Hani bana iş için lazım olan bir şey. Ama öncesinde telefonum ayrı, kameram ayrı. Yıllardır böyle geriye dönük yayınlarımda bak ben bozulmadan almam falan derdim ama zannediyorum ki şimdi hani kamera kalitesi hani bir üstü çıktığı zaman, bir tıkı çıktığı zaman sonuçta YouTube'a falan çekiyoruz telefon şey. Yani görsel olarak çalışıyoruz. Onun için hiç artistliğin lüzumu yok. Birkaç senede bir görüntü teknolojisi yenilendiği zaman zannediyorum alırım.
1: Mecbur.
0: Yani iş çünkü iş için kullanıyorum ama eskiden kamera ayrı, telefon ayrıydı. O zaman hiç sorun yoktu. Ama şu an alırım. Katlanır yok. Almadı. Çok benlik bir şey değil ya katlanır telefon. Benlik bir şey değil.
1: Oyun oynarsın.
0: Oyunu ben bilgisayardan oynuyorum Hüsü. Sen bilmiyorsun benim o özelliğimi, hep de söylerim işte. Ben oyun konsolunda oyuna bile çok alışabilmiş bir adam değilim. Telefonda falan da oynayamıyorum ben. Oyun bilgisayar, adı üzerinde zaten bilgisayar oyunu derler. Hani adı üzerinde. Özel bir şirkette esnaf kuryeyim. İşimden çok memnunum. İşimin son 2 saat sizi dinleyerek süper geçiyor. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkürler. 13 senedir kullandığım marka skuterden, motosikletimden memnunum. Çok şükür, bir maşallahınıza maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Ben katlanır telefon almam. Şimdi yanlış tarafa falan katlanır demiş. Öyle demiş.

0: Keşke küçük ekranlı telefonlar da yapsalar. Eşeğe kadar büyük ekranları demiş. Telefonda öyle bir şey var. Hani telefonun, cep telefonu memlekette ve dünyada kullanılmaya başladığından beri. Şöyle geriye dönük bak. İlk başta çok büyüktü telefonlar. Sonra ufaldı. Minnak oldu. Sonra tekrar büyüdü. Sonra yine birazcık daha ufaldı. Şu anda yine büyüdü. Ama ekranlı telefonun büyük olmasını çok beklemememiz lazım. Ekranlı telefonun.
1: Artık ekranlı diye bir şey de kalmadı. Yani sonuçta bütün her şey
0: telefonun ekran. Kendisi ekran zaten artık. Evet. Yani.

0: Kendimle kaliteli zaman geçirebildiğim için kendimden memnunum. Ya böyle yeni kitap okumuşların da aramızda olması tabii çok mutlu ediyor beni. Dur bakayım. Kendimle kaliteli zaman. Kendimle kaliteli zaman. Nasıl geçer ki kendiyle kaliteli zaman?
1: Ben de geçiririm.
0: Uyurum ben. Kendimle niye vakit geçiriyorum ama uyurum ben. Yalnızlık iyi bir şey değil Hüseyin.
1: Yalnızlıktan bahsetmiyoruz ki.
0: Kendi kendine geçiriyorsun yani vakti.
1: Tamam da insanın ona da ihtiyacı var.
0: Yani ne bileyim doktora falan gidin o çok yalnızlığa ya. İhtiyaç varsa. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Gitti. Dur bir daha arayalım ya. Hani bizden kaynaklanmıyor ama olsun yine de arayalım.
1: Heyecanlandı arayalım. Bence.
0: Bilmiyorum. Tamamdır. Yok artık yapacak bir şey yok.

0: Bugün hamama gittim, ondan çok memnunum. Hamam ya. En son ne zaman hamama gittin ya da hiç gittin mi?
1: Gittim yani hatırlamıyorum ya. Tatildeki bir otelin Türk hamamı falandır herhalde.
0: Öyle midir?
1: Öyledir.

0: kendimle vakit geçirmekten ben de memnunum. Bu çocuk bizde şey. Bu çocuk şeyde canlı yayında kadavrayı canlandırdı biliyor musun?
1: Anlat. Mert miydi?
0: Mert. Öyle bizde öyle şey kayıtlı. İnşallah aynı Mert'tir ama bilmiyorum.
1: Ben görmedim bakalım. Hatırlıyorum sadece.
0: Evet. Canlı yayında kadavrayı canlandırdı bu çocuk. Tıp mı ne okuyor bir şey okuyor. Cenazeyi canlandırdı canlı yayında. Hani o rolü ona verdik. birini yazdığına güldüm de. Merhaba.
2: Merhaba abi.
0: Sen cenazesin sen değil mi?
2: Evet abi ben kadavraydım.
0: Tamam. Ne haber?
2: İyiyim abi siz nasılsınız?
0: İyi ben de ne olsun. Kafa uçuşkan mı hala?
2: Kafa abi güzel ya evet.
0: Kafa hala öyle evet. Güzel bir kafa. Evet kullanmazsan bize ver. Ne yapıyorsun sen tıp okuyordun değil mi?
2: Evet abi devam edeceğim şimdi.
0: Nasıl devam edeceksin? Biz arayınca aram verdin tıp okumaya ne yaptın?
2: Yani bir ara vermiştim de şimdi devam edeceğim yani.
0: Oğlum ne zaman verdi ara? Bak görüyor musun Hüseyin çocuk böyle keşke bağlamasaydık. Ondan sonra iki gün sürüyor benim kendime gelmem. Şimdi güzel kardeşim sen zaten devam etmiyor muydun?
2: Ben ara vermiştim abi bir iki sene de şimdi devam edeceğim tekrar.
0: Öyle oluyor mu ya? Öyle oluyor mu? İki sene ara verip iki sene sonra gidip kaldığım ya merhaba ben kaldığım yerden devam edeceğim diye. Oluyor mu tıpta da öyle?
2: Şimdi bir de öğrenci affı çıktı da o yüzden ben şimdi devam edebiliyorum yani onun sayesinde.
0: Öğrenci affı devam edebiliyorsun ondan dolayı. Kaçıncı sınıftasın sen?
2: Ben dörtten devam edeceğim abi.
0: Dörtten devam edeceksin?
2: Evet.
0: Nerede okuyordun?
2: Şimdi İzmir Kağıtçı'da okuyordum da şimdi Pamukkale'ye geçeceğim.
0: Pamukkale'ye geçiyor. Adam ne güzel istediği zaman gidiyor okul değiştiriyor filan. Öyle oluyor mu oğlum? Ben bugün burada okuyacağım. Böyle oluyor mu ne?
2: Abi öğrenci hafı sayesinde oluyor yani.
0: Anladım. Şu an ailenin evindesin değil mi?
2: Evet abi.
0: Onlar diyor değil mi sana? Oğlum oku diye.
2: Evet abi.
0: Sen evden git diye diyorlar bence.
2: Yani ben de kitap okuyorum her gün. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
0: Kitap okuyorsun?
2: Evet.
0: Tıpla alakalı mı?
2: İşte o yüzden memnunum yani. Evet tıpla alakalı.
0: Tıpla alakalı anladım. Yalnız mısın peki?
2: Yalnız değilim ailem var.
0: Tamam öyle değil yani. Yalnız ailen kim? Mesela ufak adamlar mı ayakları ters kim?
2: Yok abi annem babam da yani yalnızım onun dışında. Evet.
0: Onunla haricinde evde yalnız. En son ne zaman dışarıya çıktın mesela?
2: En son bugün almaya çıktık. Salçalık domates almaya çıktık ona çıktık.
0: Kaliteli zamana bak Hüseyin. Görüyor musun? Salçalık domates almaya çıktık. Bravo. Harika. Salçalık domates. Onu ben haberlerde gördüm. Allah korusun var ya kavanoz bomba gibi patlamış biliyor musun? Onun bir raconu varmış.
2: Evet abi.
0: Nasıl evet abi? Sen ben söylemeden biliyor muydun yani?
2: Yani üstü kapağın böyle şey olursa bombeli olursa şey oluyor. Yanlış oluyor yani.
0: Nasıl bombeli olursa yanlış oluyor?
2: Bombeli olursa o yenmemesi gereken oluyor.
0: Bombeli
1: hava girmiş sayılıyor yani.
0: Ama hava girmeden nasıl oluyor?
1: Hayır şimdi kavanoz onu hemen havayı şey yapıp kapatıyorlar ya.
0: Hı.
1: Onun kapağı içine çukur gibi olacak. Mesela açamıyorlar ya kadınlar genelde erkeklere evet. Veriyor. O hava sıkışmasından dolayı. O havanın öyle olması lazım yani.
0: Anladım da Hüseyin şimdi kavanozun ağzı açık ya.
1: Evet.
0: Hemen böyle kapatmanla havadan hızlı nasıl kapatıyorsun? Ben anlamadım onu ben.
1: Taze ya.
0: Tamam taze de havadan hızlı nasıl kapatıyorsun?
1: Havadan hızlı değil. Laps diye kapatıyorlar onu o şeyde.
0: Tamam bombe kalıyor öyle kapatınca.
1: Ya ilk kapaktan bahsediyoruz.
0: Hangi kapaktan?
1: İlk yani ürünü koyduktan sonraki ilk kapanış. İkinci kapanış açılış kapat o artık geçmiş olsun.
0: Tamam bak şimdi. Mert'cim sen var ya gerçekten bak. Yemin ederim bak çocuğum benim sinirim bozuyorsun.
2: Ben anlatabilir miyim?
0: Anlat.
2: Şimdi normalde kapatıyoruz ya kavanozu.
0: Evet.
2: Kavanozun içinde belli bir süre sonra böyle bakteri ya da mikrop olursa o kavanoz ona karşı var. O kendi bombe yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla.
1: Hava işte.
0: Senin bildiğin çoğu hava yanlış yapıyor. Kanka.
2: Hava yapıyor.
0: Şimdi Hüseyin'in dediğini anlamadım. Senin dediğini hiç anlamadım. Evet. Şimdi Hüseyin'in dediğine göre havadan hızlı kapak kapatıyor olman lazım mesela. Salçayı koydum böyle havadan hızlı yani böyle anladın mı? Hemen kapak. Senin dediğinde de hiç yani benzetmesini bile yapamıyorum. Diyor ki bakteri oluyor. Oğlum bakterili şeyler niye yiyorsunuz siz?
2: Yok yani zamanla oluyor ya abi.
0: Zamanla mı?
2: Şimdi, zamanla hani bozuluyor ya.
1: Ürünleri çıkarttığında yani derler ya kapağını açtıktan sonra açıldıktan sonra 3 gün içinde tüketin diye.
0: Tamam gözüm.
1: O ilk paketleme olduğu içindir. Ürünü koydun, kapağını kapattın. Artık
0: evet.
1: O ilk paketlemeye.
0: Tamam ama Hüseyin şimdi çocuğun anlattığına göre Hüseyin abi bak çocuk diyor ki İlk kapatırken diyor bombe bırakmama, hava bırakmaman lazım diyor. Nasıl bırakmayacaksın işte o havayı?
1: Kapatacaksın işte, niye öyle dedi?
0: Öyle dedi çocuk, öyle dedi. Sen bir saattir bilimsel anlatıyorsun da çocuk bilimsel anlatmadı. Moruk, çocuk, çocuğun anlattığı bambaşka yani. Çocuk zaten bambaşka da.
2: Yani
0: çocuk
2: abi
0: şey, bambaşka yani.
2: Kapatıyorsun ilk başta, ondan sonra bozulunca kendi hani şey bakteriler hava yapıyor ya. Belli bir oksidasyon
0: biz
2: yapıyor.
0: Bir dakika yani dur. Ona. Değerli arkadaşlar, evinde hava yapmış bakterisi olan var mı?
1: Oksidasyonu olan varsa.
0: Var mı evinde hava yapmış bakterisi olan var mı?
2: Benim bildiğim kadarıyla öyle.
0: Anladım. Fermentasyon. Ters çeviriyorsun diyor birisi.
2: Aynen,
0: şimdi fermant. Kardeş, şimdi evet. Kavanozu aldık değil mi?
2: Evet abi.
0: Kavanozu aldık. Salçayı koyduk içine değil mi?
2: Evet.
0: Salçayı koyduk. Kavanozu kapattık. Doğru mudur?
2: Evet.
0: Bombe oldu. Bombe. Bombe. Hani bomba gibi bombe. Bombe yani, oldu ne olacak?
2: Şimdi şey oldu ya, bakteriler fermentasyon yaptı ya. O fermentasyon sayesinde hava çıktı ortaya.
0: Ben hepimiz tıbbiye mezunuyuz gibi anlatma burada. Allah Allah.
2: Baskı yapınca da bombe oluştu yani.
0: Kime baskı yapıyor oğlum bu? Kime? Barcelona kavanoz, savunması mı bu? Niye baskı yapıyor?
2: Bak. Hava kavanozun kapağına baskı yapıyor.
0: Lan güzel kardeşim.
2: Efendim abi.
0: Bir dinle beni.
2: Evet.
0: Kavanoz, aldın kavanozu.
2: Evet abi.
0: İçine koydun salçayı.
2: Tamam.
0: Kapattın kavanozu.
2: Tamam.
0: Bombe.
2: İlk başta
0: Hüseyin çok yapmıyor. Akıllı çocuksun. Hemen konudan çekildi Hüseyin. Bak orada dedim ya. Hemen çekildi.
1: Bombedeyiz hala çünkü.
0: Ama geçmiyor yani, adam diyor ki kapanınca diyor bombe olmaması lazım diyor.
2: İlk başta bombe yok. İlk başta normal kapak.
1: İşte bak. Şimdi şöyle bir yöntem de vardır. Bunu ben hep yaparım mesela.
0: Yeni aldığınız... sen salça mı yapıyorsun?
1: Annem yapıyor ya benim de.
0: Lan sana maşallah, ben hiç hayatımda salça yapmak ben falan. Ben bilmem.
1: Evde annemin yaptığı biber ve domates salçasını kullanıyorum.
0: Oğlum anne tamam yapar, bizimki de yapıyor da ben mesela, hani sen dedi ya ben şöyle yaparım diye. Ben onu yapmam mesela.
1: He.
0: Ben bilemem yani.
1: Ya mesela kavanozu açarken açamazlar ya, ya da bıçak sokarlar falan. Hiç gerek yok. Elini şöyle yapıyorsun, avucunu birleştiriyorsun.
0: Tamam.
1: Yani parmaklarını birleştiriyorsun. Avucunla kavanozun yanlarından sıkıyorsun, tık atıyor zaten o bombe.
2: Evet.
0: Nasıl evet, sanki biliyormuş gibi. Evet. Adam
2: yani ne annem de... daha iyi bilir de ben, öyle oluyor yani.
0: Evet öyle oluyor. Öyle oluyor, öyle oluyor yani. Yani bilmiyorum, ben o bomba işini ben anlamadım ben. Ben yine anlamadım.
1: Ben yarın kavanoza geleyim buraya.
0: eve gidince deneyeceğim. Kavanozu deneyeceğim. Tamam. Sen kimdi, adın neydi senin?
2: Abi Mert benim adım.
0: Tamam kadavra. Okul başlayınca bizden kopma, aralarda dinle biz, olur mu?
2: Tamam abi.
0: Görüşürüz kadavra, öpüyorum.
2: Teşekkürler abi.
0: Thank you, sağ ol, görüşürüz. Biri şurada ara beni anlatayım yazmış. Bakteriyle alakası yok yazmış birisi de. Bir dakika dur.
1: Tıp okuyan çocuk yalan söylemez tabii ki. Bakteriyle alakası var da. Çok... Yani o şeyden anlatıyor, kimyasal bir
0: evet, o kimyasalla anlatıyor. O yani ameliyathanedeymişiz gibi şey yapılır mı oğlum ya? Ne onun adı? Salça. Evet. Dur, ara beni anlatayım dedi. Bana böyle halk arasındaki gibi biri anlatacak bana. Alacağız şöyle koyacağız filan. Alo. Bir de böylesi var biliyorsun. Ara beni deyip açmıyor telefonu. Bunlarla bir de hayat boyu karşılaşmıyoruz ama bilginiz olsun. Bir kere daha çaldırıp kapatıyorum. Sonra da hayat boyu yazdıklarınızla karşılaşmayacağız bir daha. Nı bitti. Aslında öyle bir şey yapmıyorum da Hüseyin, öyle diyorum ki şey, korku salıyorum. Çok. Ani sıcaklık değişimi. Sıcak kavanozu soğuk su koymak veya soğuk kavanozu çok sıcak ortama almak camda termal şok oluşturabilir. O da emin değil ama oluşturabilir diyor. Bunu yazan da Ramazan Bey. Kapak içe çekiyor yazmış birisi. Öyle yazmış. Kapak içe çekiyor. Kapak.
1: Şimdi ilk temas ettiği kapattın ya.
0: Evet.
1: Kapak normal aslında.
0: Tamam.
1: O bir daha açarsan tık atıyor işte.
0: Ama o işte.
1: Sıkışıyor içinde, havayla kalıyor.
0: Ama moruk haberlerdeki öyle olmamış. Kadıncağız anlattı. Dedi ki ben diyor aldım yaptım normal. Hani hiç açmamış, koymuş salçaları, kavanozları kapatmış, beklemeye almış, patlamış bir zaman sonra. Hani öyle aç kapat yapmamış yani kadın.
1: Sıkışma olmuş demek. Gaz sıkışması gibi bir şey olmuş bu ya.
0: Herkes yanlış biliyor. Candan Erçetin de aramızda. Onlar yanlış biliyor kimse. Herkes yanlış biliyor. Kavanozun içine malzeme sıcak konur ve sıfır kapak ile kapatılır. Bla bla bla. Alo.
3: Alo.
0: Nasıl tehdit ettim sizi? Bir daha hayat boyu karşılaşamayız diye. Ona aradınız değil mi?
3: İyi akşamlar. Yok. Telefonu açamadım ki ben.
0: Niye?
3: Ne bileyim. Tuşuna basıyorum açamadım. Size yazdım, tekrar arayın anlatacağım diye.
0: Abla vallahi köydeki akraba gibisiniz şu an. Hani köy böyle görüntülü görüşme için böyle aile büyükleri arar ya, sadece alnı gözükür hani böyle. Sadece peki. Alnı. Şey abla
3: İyi
0: buyur.
3: Yaşamlar.
0: Teşekkür nasılsınız? Ederim. Sağ olun, var olun. Siz nasılsınız ablacığım, iyi misiniz?
3: İyiyim ben de, teşekkür ederim.
0: Evet.
3: Şimdi o Hüseyin'le o diğer arkadaşı anlatıyor ama şöyle bir şey var. Bizler o salçayı, sosu her neyse kavanoza sıcak dolduruyoruz.
0: He bak, bana bunu demediler işte.
3: He. Sıcak doldurunca kapağı tabii ki kapatıp ters çeviriyoruz. Soğudukça kapağı içine çekiyor.
0: Hmm.
3: Eğer kapağı içine çekmez de bir süre sonra bombeleme yapıyorsa şayet bozulmuş. Ya kapağı iyi kapatılmamış demektir ya da iyi steril edilmemiş demektir.
0: Hmm.
3: O yüzden atıyor yani kapağı.
0: Pardon abla, ben ara sıra angus gibi falan yapıyorum ama bu
3: yok, önemli değil.
0: İdrak sesim bu. Siz salça yapıyor musunuz mesela? Salça yapıyor musunuz?
3: Evet, salça, sos yapıyoruz tabii ki.
0: Ben bunu bilmediğimden sonra gerçekten. Bunun hazırı satılmıyor mu? Bu salça yapma merakı nedir insanların?
3: Şimdi satılıyor da. mevsiminde alınıp yapılanın, kendi elinle yaptığın, gözünle gördüğün şeyin tadı farklı oluyor. Bir de daha bol kullanıyorsun, daha rahat kullanıyorsun. Kışın biliyorsunuz her şey daha yükseliyor fiyatı. O yüzden yazdan depolayıp koyuyoruz.
0: Evet.
3: Kışın daha rahat. Gelen giden olduğunda daha rahat, bol bol kullanabiliyoruz yani.
0: Anladım efendim. Sizin adınız neydi?
3: Nevin.
0: Size tişört gönderdik
3: Nevin
0: mi?
3: Nevin Altınay. Efendim?
0: Size milli takım tişörtü gönderdik mi?
3: Hayır.
0: Gönderdim ablacığım size. Tamam.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
3: İyi akşamlar.
0: Thank you efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Herkes de salça oldu konuya. Herkes yazıyor. Herkes biliyormuş yani. Vallahi. Abi yayınlar, ben Erzurum'dan Şerif. Aa, bizim Şerif mi? Bizim Şerif mi? Hangisi? Abi kavanoza sıcak koyduğun her şey soğudukça içeri çeker. Tamam da abicim, siz hepiniz şahitsiniz. Kulaklarınızın önünde ne kadavra ne Hüseyin bana sıcak konuluyor demedi ama. Demedi yani.
1: Doğru.
0: Gerçi deseydi de bende bir değişiklik olmazdı. O ayrı. Ama demediler. Dur bakayım şuradan. Havayı salarsa da dışarıya doğru şişiyor. O da kavanozun ya da konservenin tutmadığı anlamına geliyor. Bak demin şeyi söyledi. Demin ablanın söylediğini söylediler. Şey yapıyor musun sen, onu biliyor musun? Bir Antepli, turşu.
1: Turşu tabii.
0: Ciddi misin, yapıyor musun?
1: Tabii.
0: Oğlum seni nasıl bırak, sen nasıl bekar adamsın ya?
1: Yani zeytin bu arada.
0: Ne zeytin? Sen mi yapıyorsun zeytin? Ağaçta oluyor oğlum zeytin. Sen nasıl yapıyorsun zeytini?
1: Bizim mesela öyle bir zeytin ağacımız vardı.
0: Hı?
1: Birkaç tane. Zeytin silkeleme diye bir şey vardır.
0: Hı?
1: Zeytini silkelerdik.
0: Ben silkelemede dut üstüne bilmem mesela. Dut ağacı silkelerdik. Dut da mı silkelerdiniz?
1: Dut da silkelerdik. Beyaz evet. Dut silkelen, diğeri silkelenmez.
0: Kara dut.
1: Kara dutu ağaçta çıkıp yiyeceksin. Ya da elinle toplayacaksın. O silkelenen bir şey değil.
0: Ama niye, ben hatırlıyorum sanki vardı kara dut. Ben silkeliyorduk onu da biz.
1: Yere düşüyor onlar.
0: Çarşaf geriyorduk ona biz.
1: Evet, yere düşeni var ama kara dut daha büyük, bir de daha serttir diğer duta göre.
0: Hı.
1: Onu çıkıp yemen ya da elinle tık narin narin toplaman lazım yani.
0: Hı.
1: Düşünce mındar olur.
0: Anladım kardeşim. Evet Hüseyin Usta. Hüseyin Usta yine anlatıyor Hüseyin Usta. Bugün aracımı aldım, sticker'ınıza talibim. Canlı yayında senden tavsiye almıştım demiş efendim. Vallahi hatırlayamadım, doğrudur ama işaretledim. Hüsü bir şey sticker gönderelim, olur mu kardeşim?
1: Olur.
0: Sana zahmet. Hazır olanla çok katkı maddesi oluyor demişler efendim. Hazır olanla.
1: Neyin hazırı? Salçanın mı?
0: Salçanın, öyleymiş. Evet, Kavanozu ters çevirmek doğru bir işlem değil. Mümtaz abi yazmış. Ben Mümtaz abi yazarsa ben inanırım öyle. Yani.
1: Kavanozun ters çevrildiğini ben de görmedim bu arada.
0: Kavanoz sıcak kapatıyorsun, soğuyunca büzüştüğü için vakum olmuş oluyor otomatikman. Büzüştüğü için diyor kavanoz. Kavanoz büzüşmesi. Dur bakayım. Hiç büzüşmüş kavanoz gördün mü?
1: Hiç görmedim.
0: Büzüşmüş kavanoz. Nasıl olur ki ya büzüşmüş kavanoz? Alo. İki daha çaldırır kapatırım. Derken açtı. Alo, merhaba.
4: Alo, merhaba.
0: Merhaba efendim. Biz hiç büzüşmüş kavanoz görmediğimiz için bir bize tarif edin istedik.
4: Yani genleşmenin tam tersi olarak tarif etmek istemiştim büzüşmeyi aslında.
0: Büzüşmüş kavanoz. Bu 10 numara Türk dizisi adı olur bu, biliyor musun? Büzüşmüş kavanoz. Yeni sezonda falan filan TV'de. Yapar mısınız efendim? Salça yapmayı bilir misiniz?
4: Bilirim ama yapmadım kayınvalidem sağ olsun.
0: Tamam. Bak gör Hüseyin. Evlenince yapılmıyormuş demek ki. Kayınvalidem sağ olsun diyor. Turşu. Turşu bilir misiniz turşu?
4: Turşuyu da kayınvalidem yapıyor.
0: İnşallah çocuğu da o doğurmadı.
4: Çok şükür onu yaptım.
0: Zaten aman Serdar torun verdim her şeyi ona yaptırıyorum.
4: Gibi evet.
0: Anladım. Neredensiniz?
4: Denizli.
0: Denizli'densiniz. Tamam. Evet. Peki yaptığınız bir şey var, bir yemek var mı mesela?
4: Yani hepsini yapıyorum tabii de. Hani konservelikleri genelde kayınvalidem yapıyor.
0: Mesela bu yemeği de benden yiyin dediğin bir şey, bir yemek var mı acaba? Bunu kesinlikle benden yiyin dediğin. Bir saniye çok affedersiniz, siz cevap verme. Hüseyin.
1: Efendim?
0: Mouse yok oğlum.
1: Nasıl yok ya?
0: Yok. Ne ha burada. Bunu al, bunu cebine koy Hüseyin. Niye buraya koydun? Bunu ya cebine koy.
1: Normalde cebime koyuyordum.
0: Bunu cebine koy oğlum bunu. Bir hanımefendi özür dilerim.
4: Evet,
0: aldım evet. Ha, tamam. Evet çok özür dilerim, dinliyorum. Buyurun efendim.
4: Yemek olarak yani aklıma öyle spesifik bir şey gelmiyor ama patlıcan közlemesi yaptım bugün mesela. Çok lezzetliydi.
0: Patlıcan közlemesi.
1: Evet. Oo, nerede közlediniz?
4: Airfry'da.
1: Ya.
0: Ya bu böyle olur mu bu ya? Vallahi.
4: Ama artık pratikleşti her şey yani. Şimdi burada odun yakayım, üstüne patlıcanları koyayım.
0: Ama onun adı patlıcan közlemesi olmuyor işte onun. Patlıcan fraylemesi mi diyelim ona, ne diyelim? Közlemesi değil ki o ya.
4: Ama lezzetli şimdi.
0: Ya tamam canım, şimdi siz yapmışsınız, kötü mü oldu diyelim, ne diyelim?
1: Ama... Ocakta yapsanız daha da neyse diyecektim de. Ben
0: ocakta işte... daha bir ateşe çünkü direkt şey oluyor.
1: Ama direkt o da zararlı diyorlar.
0: Direkt ateşe mi?
1: Evet.
4: Kömürü atınca da zararlı sonuçta.
0: Yıllarca alüminyum folyo ile insanlara yemek

0: Yedirdiler, bununla pişir, bununla pişir, bununla pişir diye. Bir senedir diyorlar ki folyoyla pişirmeyin, zararlı, zehirli diyorlar. Mesela.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şey, ocak çok kirleniyor. Bir de arkasından onu temizlemek var.
0: Ne olur canım, kaynanan alır bir tane ya da gelir temizler.
1: Uzakta ama işte, yakın
0: oldu. Siz çok, pardon, neredendiniz siz?
1: Ben Denizli'deyim.
0: Kaynana nereden?
1: Uşak.
2: Çok da uzak değil Uşak.
0: Kaç saat var arada acaba? Kaç kilometre?
2: 2,5 saat falan var.
0: Fazladır bence.
1: Yani 2 saat aslında. İki Uşak saat, merkez ve kayınvaliden biraz daha yakında oturuyor.
0: He, oraları bilirim. Gittin mi oralara?
2: Tabii, Uşak, Denizli, Kütahya, Afyon.
0: Denizli, şehir. Kütahya falan ben de gittim ya. Mesela Uşak, gittim mi hiç hatırlamıyorum Uşak'a. Bakmam lazım arşive.
2: Kanyon var Uşak'ta ya.
0: Bir evet. Arşive bakmam lazım, bilmiyorum gittim mi gitmedim.
1: Ulubey Kanyonu çok güzel.
2: Evet.
0: Kaynananızla gezdiniz herhalde.
1: Evet.
2: Hanımefendiden anladığım kadarıyla uzakta olan ama her şeyi gönderen kaynana makbuldür.
1: Aşırı makbul.
0: Bir gün yayında konuşuyoruz, millet kaynanasını yapıştırıyor. Şöyledir böyledir falan da işte, kaynana abi, kaynana ne yapmalı, kaynar kazana atmalı falan. Böyle anlatıyor millet, böyle kaynanayla alakalı anlatıyor. Bir dinleyici de burada, bunlar insan değil, bunlar çok terbiyesiz, kaynana sevilmez mi? Ben çok seviyor, şudur budur. Aradım yayına bağ, merhaba dedim, merhaba hanımefendi. İşte nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Kaynanızı seviyor musunuz? Tabii ki dedi, seviyorum dedi, sevmez miyim? Neredensiniz dedim, Konya'dayım dedi. Kaynanız nerede dedim, Fransa'da dedi. yani öyle kaynanayı. Bak arada 2 saat mesafe koymuş, o da severim diyor yani, değil mi?
1: Evet.
0: Yani evet. Sonra dur bakalım. Herkesin canı turşu çekti, kavanoz kapak derken demiş efendim. Turşunun da sana bir şey soracağım ama ikisi arasında seçim yapacaksın. Tamam. Tamam mı? Başka bir şey söylemeyeceksin.
2: Tamam.
0: Lahana mı, salatalık mı? Turşu. Zor değil mi?
2: Zor. Salatalık.
0: Hanımefendi, lahana mı, salatalık mı?
1: Ya ikisini de çok seviyorum.
0: Ya salatalık, birini.
1: Salatalık.
0: Salatalık mı?
1: Evet.
0: Lahana ya. Ama böyle iki göçmüş, hanımefendinin dediği pörsümüş mü neydi? Büzüşmüş. Büzüşmüş. Büzüşmüş lahana olmayacak. Kimisi böyle erik gibi oluyor yani böyle lahana.
2: Kütür kütür.
0: Kütür kütür böyle, evet. Turşu o böyle. Böyle hani nasıl anlatayım, öyle anlatmayayım. Hani hani hanımefendi, anladınız değil mi lahanayı?
1: Evet anladım.
0: Ya öyle bir lahana varken baksana oğlum, yalanmaktan konuşamıyorum.
2: Ya şöyle turşu biliyor, bu Kemerburgaz'da turşucular meşhur.
0: Evet,
2: turşu.
0: Evet.
2: Bir arkadaşımla beraber gittik, aldık daha önceden ama beni kesmeyen bir şey vardı mesela orada.
0: Ne o?
2: İçinde sarımsak yok.
0: Turşunun mu?
2: Evet, orada yaptıkları şeyin içine sarımsak yok. O tadın geçmesi lazım.
0: Bana. Moruk yanlış almışsınız. Sarımsaklısı da var, sarımsaksızı da var. Alırken belir,
2: öyle
0: istediğinden
2: mi?
0: Veriyor, evet.
2: Ha bak, bunu bildiğim yok.
0: Alırken belir. Bu şey gibi, nohut pilavcı gibi. Hani abi tavuklu mu, sade mi diyor yani. O da onun gibi. Çünkü biliyorum yani nerede olduğunu biliyorum. Hanımefendi bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Hani size göre turşu sarımsaklı mı değil mi?
1: Bence kesinlikle sarımsaklı, yani sarımsaksız turşu olmaz.
0: Bravo. Ben çiftlere çok tutuğum, biliyor musun bu konuda? Hani bir yere gidiyoruz, yemek yiyeceğim mesela, mantı mesela, sosunda sarımsak var biliyorsun. Evet. Mantı yenilecek mesela, hani evli çift geliyor. Adam diyor ki mesela, ben mantı alayım, sarımsak olsun mu, olsun, kadın şey de ben yemiyorum. Ya oğlum bunu bir gelmeden önce konuşun, anlaşın ya bunu. Hani bizim yanımızda girmiyor, bu kadar bilmeyelim ya biz.
2: Ben yemiyorum değildi, ben de daha önce çok kez öyle şeylere yaptım.
0: Hani bunu biz bilmeyelim Muruk, yolda gelirken yenge, yani kimseniz artık, o yenge genel anlamda diyorum, yenge. İyi ki yengeler gelirken yenge. Yani adamınıza söyleyin, deyin ki bak orada sarımsaklı bir şey yeme, ben de yemiyorum, soğan yeme, ben de bir masada da ne var canım, ben yiyeceğim ama benle yatıyorsun filan diye. Ne yapsın sarımsak yedi diye, benle mi yatsın adam yani, ne yapsın? Hani bunu gelmeden bunu bir tartışın, bunu kendi aranızda, arabada, yolda, orada, burada kararı verin, öyle gelin kardeşim yani. Soğan istiyor adam mesela, soğan var mı? Adam diyor ki ay soğan mı yiyeceksin, vallahi gece yatağa almam seni. Ya ben bilmeyeyim bu kadarı ya. Rahatsız oluyorum ben, bu kadar bilmeyeyim abicim yani. Siz mesela sarımsak, soğan falan filan böyle konularda şeyiniz, bakış açınız nedir hanımefendiciğim?
1: Yani hepsi sağlık bence, yenmeli.
0: Ben çiğ köftenin level atlamasına hayranım, biliyor musun? Benim okul zamanımda hiçbir kadına, bak yalan yok, bu hiç öyle linçe falan açık bir konu değil. Hani çiğ köfte yer misin? Ay ne çiğ köftesi be filan böyle. Ay kokar o ya filan der mesela. Abi şimdi sabah, öğlen, akşam herkes çiğ köfte yiyor, kadın, erkek, genç, yaşlı.
1: Onu da güzel yaparım.
0: Ne, çiğ köfteyi mi?
1: Evet.
0: Ne oldu, kaynana daha mı uzağa gitti şu an, hiç bir şey yok?
1: O gelince ona da ikram hazırlıyorum canım şimdi, hani her şeyi de ondan beklemiyorum.
0: Anlıyorum efendim. Anlıyorum. Evet. Sizin isim neydi, çok affedersiniz?
1: Pınar ben.
0: Pınar ben sizi galiba bulamıyorum. Kapatınca bana bir dakika. Buldum, tamam. Büzüştüğü için vakum oluşuyormuş. Buldum. Hüseyin sizi arayacak, adres alacak, size tişört göndereceğiz.
1: Tamam, çok teşekkür.
0: Görüşürüz efendim, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Var olun. Sağ olun, thank you. Teşekkürler efendim, sağ olun. Evet, bakayım. Abi turşu dediğin demiş efendim, yazmış ama ben anlamadım tabii ne dediğini. Çubuk turşusu.
2: Çubuk mu?
0: Öyle yazmış. Serdar Bey, gelin kaynana şu anda balkonda sizi dinliyoruz çay eşliğinde. Kaos aramak kaldı. Arada bırakıyorsunuz beni. Erzincan'dan tekrar selamlar. Gelin kaynana. Kaosa diyor, aramak kaldı diyor. Şimdi bana böyle bir şey yazılır mı ya? Evet. Şuradan. Tak. Hadi bakalım. Fasulye turşusu.
2: Severim.
0: Alo.
3: Alo.
0: Merhaba abi.
3: Merhabalar.
0: Merhabalar. Gelin kaynana balkonda dinliyoruz dediler de ben yanlış mı aradım?
3: Sesinizi alamadım Serdar Bey.
0: Heh, tamam, yanlış diye adımı. Gelin kaynana balkonda şu anda dinliyoruz diye mesaj gelmiş. Aradım, erkek çıktı efendim.
3: Evet. Hayır, siz mesajı yanlış okumuşsunuz. Tekrar okuyun lütfen.
0: Serdar Bey, gelin kaynana şu an balkonda sizi dinliyoruz çay eşliğinde. Kaos aramak kaldı. Arada bırakıyorsunuz beni. He, siz yenge de orada, kaynana da orada. Siz aradasınız, doğru mu?
3: Tam olarak doğru oldu şu anda.
0: Tamam, sen zaten böyle içine içine konuşmandan şu an. Kaynana ile alakalı esprilere gülemiyorsun. Kaynana orada. Gelinle alakalı şakalara gülemiyorsun. Yenge orada değil mi?
3: Şöyle, yok. Annem burada. Benim annem yani.
0: Tamam.
3: Eşim de burada. Babam burada. Hep beraber oturup seni dinliyoruz hocam.
0: Teşekkür ederim abi, sağ olun, var olun. Niye böyle bir aile toplantısı şey mi, bir yere el mi koyacaksınız, ne oldu? Amcan şey mi yaptı, mirasta yanlış mı yaptılar?
3: Yok, yanlış anlaşılmayı biz Erzincan'dayız.
0: Evet.
3: İkamet ediyoruz burada.
0: Evet.
3: Memleketim işçi var.
0: Hı hı.
3: Annemiz babamız çocuklar okula başladığı için.
0: Görmeye geldiler.
3: Yanına geldiler. Okula uçuyor, eski adetler bilirsiniz.
0: Tabii canım, okula. Ah be abi, bana onu dedin de. Vallahi ne kadar özlemişim biliyor musun? Bütün yeğenler, kuzenler falan toplaşırdık. Hepimiz aynı yerden alır giyerdik. Bizim zamanımızda bir mağaza vardı. Bütün okul alışveriş malzemelerini oradan alırdık. Hani ilkokulda, önlüktü, ortaokulda işte takım elbise, ceketti, gömlekli, kravattı falandı filandı. Bir tek şey, kravatı alamıyorduk pardon. Kravatı okula mecbur para vermek zorundaydık o tarihte de mesela. Okulda alıyorduk.
3: Ben doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'da Fatih Vatan Lisesi mezunuydum. Hatta dün eskileri saklıyordum. Baktım orada okulumun kravatı var. Hala sakladı. Ben de öyle bir duygusal dün bir anıları canlandırdım yani.
0: Beni de öyle
3: eskiler
0: yaptın.
3: Eskiler güzeldi Serdar Bey. Yani Erzincan'da hala eski adetler var. Burada mesela okul alışverişine gidebildiğiniz...
0: Sayın abim, illa ki burada da vardır da yaş grubu olarak çok uzaklaştığımız için okul alışverişinden. Tabii çoluğu çocuğu olan mesela senin gibi, mesela sen şu an İstanbul'da da olsan bunları yaşıyor olacaktın. Kaç yaşında yeğenlerimiz?
3: Birisi ortaokula gidiyor, 11 yaşına geldi, diğeri 7 yaşında.
0: Sen şimdi İstanbul'da olsan da, evet sen İstanbul'da olsan da bunu yaşayacaktın. Bu yaşça o hayattan uzaklaşıyorsun, bir de çoluk çocuk yoksa... Daha da bir uzaklaşıyorsun. Hani öyle karneden, okul alışverişinden, ondan, bundan. Şimdi çok affedersiniz sayın abim, kaç yaşındasınız siz?
3: Abi ben senden küçüğüm ya. Ben 35 yaşındayım.
0: Tamam, 35 yaşında bir adam olarak mesela şey, ama çoluk çocuk olmasaydı sen okulların haftaya açıldığını bile bilmiyordun belki de.
3: Hanım öğretmen olduğu için mecbur bilecek.
0: Ya tamam, bekar bir adam olsun. İlla herkese ailenden çıkarttırma bana şimdi yani. Hani bekarsın, yenge de yok. Çoluk çocuk da yok, o da yok. Muhtemelen bilmiyordum bile yani. Muhtemelen.
3: Kesinlikle tabii canım.
0: Anladın. Twitter'da TT olacak da sen de girip bakacaksın da filan. Oho.
3: Kesinlikle.
0: Yani.
3: Vallahi eskilerin hiçbir yerde tadı kalmadı ki Serdar Bey. Yani
0: tabii canım.
3: Yediğimiz yemekten bile eski tadı alamıyoruz. Bu sene mesela hiç eski karpuzlardan yiyebildiniz mi? Alakasız bir konu ama. Bu sene karpuz yok.
2: Bir anda konu geldi eski karpuzlara yani.
0: Yetkililere sesleniyorum, bu sene karpuz. Çocuğu her yerden alırız. Karpuz yok efendim. Karpuz yok. Abi bu sene ben tam tersi mesela iyi karpuz yedim. Geçen sene çok yoktu. Geçen sene çok kelekti. Geçen sene bir de

0: Kiraz da yenmedi şeyinden. Parası çok pahalıydı. Bu sene yenilebildi birazcık kiraz yani. Ama
1: Evet, bu sene
0: karpuz on numaraydı. Balıkesir'den gelirken adamın biri yarım saat bana kavun anlattı sayın abim. Yarım saat. Hani vallahi sanırsın ki evladı falan ya. Öyle yarım saat abi bu kavun var ya, bu kavun bunu böyle araya falan böyle anlattı yarım saat. Vallahi adam sussun diye dört tane aldım. Sussun diye yani adam.
1: Bundan siz tatile çıkmadan önce ben de yoldaydım. Kırıkkale tarafında biliyorsunuz oralarda da karpuz, kavun.
0: Evet, yollarda satılır.
1: Çok oluyor yol boyunca. Siz yine orada bu kavun konusunda bir şey anlatıyordunuz. O sırada biz de oradan geçiyorduk. Birisi anlatıyordu kavun güzeldi falan diye. Ben de oradan bir kazık yedim ya.
0: Ben de canım o kazıkladılar. Ama hani sırf adam sussun diye bir de dört tane alınca düz bir para oluyordu. Vallahi parasını hatırlamıyorum ama de ki atıyorum şimdi sallıyorum mesela. Dört tane alınca 100 lira gibi falan parayı hatırlamıyorum da işte bir anlatayım diye öyle dedim. Tamam abi koy dört tane dedim. Abi buraya geldik bir yedik kavunu. Keşke hiçbir şey almayıp arabanın arkasını sadece o kavunla doldursaydım.
1: Hani, o kadar iyiydi yani.
0: Vallahi ben böyle bir şey kavun değil o. Vallahi kavun değil o, başka bir şey o yani.
1: Ya bize de ikram ettikleri bal gibiydi ama eve alıp götürdüğümde bildiğiniz kabak gibiydi yani.
0: Yok abi bizde şey yok. Nasıl söyleyeyim, bizde öyle ikram falan yok, kesilmişi bile. Sırf adam sussun diye aldım ben. Yani sırf adam yani sussun diye aldım. Ama keşke hakikaten başka hiçbir şey almasaymışım, sadece kavun alsaymışım. Böyle bir şey yok. Rengi mengi falan böyle turuncuydu ya kavunun içinde falan
1: keşke.
0: Böyle.
1: Keşke hayatımıza aldığımız insanlar da karpuz ve kavun gibi olsaydı. Sesi veya kokusuyla anlasaydık değil mi?
0: Çok güzel adamsın ha. Durduk yere karpuzdan konuşuyor. Durduk yere hayatındaki insanlara laf sokuşturuyor.
2: Yani karpuza bir meyli var.
0: Yani devamlı bir karpuz. Yani evet. Geçen sene evet. Diyor karpuz yiyemedik. Karpuzdan kazıklandık diyor. İnsanlar karpuz olsa diyor. Falan çok.
2: Koklamak istiyor.
1: Gece saat 12'de ne yapalım Serdar Bey?
0: Anladım
1: abi. Konu açıyorum ki konuşalım.
0: Saati de bir saat ileri de görüyor falan hani. Abicim Erzincan'dasın ya, farklı bir meridyen değil. Saat orada da 22.52. Bir şey yok yani.
1: Aynen.
0: Adın neydi abicim senin?
1: Sefa abi benim adım.
0: Sefa bir saniye. Ben seni bulamıyorum. Dur bakayım şuradan.
2: Karpuz yazsın,
1: bana teşekkür gönderdin abi. Kızım çok istemişti.
0: Evet.
1: Teşekkür ettim, elime ulaştı. Her tarafa yapıştırmaya başladı.
0: Eyvallah abi, milli takım tişörtü gönderdik mi sana? Yok.
1: Yok.
0: Tamam, gönderiyorum sana, ondan da gönderiyorum. Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ ol. Var ol. Thank you. Evet. Dur bakayım. Şuradan. Selam, ben İsviçre'den. Turşu yapmadım. Kimse kalmadı. İddia ediyorum turşunun kralını ben yaparım. Ne diyorsunuz abi ben? Selam, ben İsviçre'den. Turşu yapmadım. Kimse kalmadı. İddia ediyorum turşunun kralını ben yaparım. Benim abi, ben çok imreniyorum. Ben böyle yapabildiğim bir yemek bulmalıyım ben. İnanılmaz patates közlerim ben Hüseyin.
2: Yemek mi o?
0: Ateş taramidir. Evet, patates. Ben cildime sürüyorum közleyip zaten.
2: Ateş yapmak daha zor patatesi. Yani, zaten.
0: Ateş taramiyi. Patates hani nasıl olduğunu bilmiyorum ama ne kadar işte közlendiğini, ne kadar piştiğini, pişmediğini falan niyeyse anlayabiliyorum mesela. Közde.
2: Ama kabuk böyle bir kabarıp rengi siyahlaşmaya başlıyor ya.
0: Onu tam sevmeyen de var. Tam böyle siyah olmadan patatesin kendi kabuğu kalacak. Hı. Zar gibi soyulacak şekilde haşlanmışını, pişmişini seven de var mesela.
2: Sen nasıl seviyorsun?
0: Ben de şöyle, her yanı eşit yanacak. Her yanı. Ağzım sulandı bak. Kabuğu kaldırdın ya mesela. Kabuğu kaldırdığın zaman patatesin üstündeki o tabaka pembe olacak Hüseyin. Pembe. Ben öyle kumpir haşlaması falan sevmem yani patatesi.
2: Yok canım, yanık şey ya, olacak.
0: Tabii canım. Abi böyle bazı yerlerde kabuğunu da yiyeceksin böyle kömürümsü.
2: Güzel gider.
0: Tabii harika olur. Özellikle tuzlu yanmış patates kabuğu, bak tavsiye ederim. Tuzlu. Dur bakayım. Başka? Kışlık menemen yapıyoruz demiş efendim. Kışlık menemen.
2: Domatesten tabii böyle.
0: Domatesten kışlık menemen. Kışın yapılmıyor mu menemen? Ben yok, o kadar
2: yapılıyor ki kışın.
0: O kadar uzaylıyım ki konuya.
2: Yazın domates sezonu ya.
0: Evet.
2: Yazın böyle kasa kasa, çuval çuval neyse artık domatesler alınır. Onlar pişirilir. yine kavanozlara koyulur. Kışın da çıkarıp çıkarıp yersin. Menemen yaparsın.
0: Karnabahar turşusu.
2: Ya karnabahar yerim ama turşusunun olsa da olmasa bir şey fark
0: etmiyor. Karnabahar mesela 3 sene karnabahar yapılmasa evde bir gün şey, bu evde neden karnabahar yapılmıyor der misin?
2: Demem. Yapılırsa yerim.
0: Mesela?
2: Karnabaharın fırında güzel yapılıyor yani karnabahar. Böyle yoğurtlu moğurtlu güzel oluyor yani.
0: Hiç bilmiyorum.
2: Beşamel sos falan.
0: Hani mesela evde mesela atıyorum mesela evde. Evdesin Hüseyin. Evde mesela 6 aydır brokoli çorbası yapılmıyor mesela.
2: Aa bak brokoli çorbasına. Bak brokoli çorbası dediğin şey mükemmel bir şey bu arada.
0: Tamam oğlum evde 6 aydır yapılmıyor mesela. Der misin bu evde derim. Neden 6 aydır
2: brokoli,
0: aylardır?
2: Derim.
0: Allah Allah.
2: Kremalı brokoli çorbası brokoliden büyüktür. Söyleyeyim.
0: Anlık menemen yapımı fotoğraf göndermiş Songül Hanım. Vay be. Abi merhaba, çocuklarım Doruk ve Dağhan ile yine seni dinliyoruz. İsimlerini sen söyleyince mutlu oluyorlar. Mutlu olsun tabii çocuklar ya. Vallahi mutlu olsun ya. Annem de turşu yapacakmış. Poşet poşet salatalık almış. Bir de bu şeyde hani domatesin salçasını yapacaksan böyle ezik büzük domates alıyorsun galiba değil mi? O salçalık domates ayrı oluyor.
2: Ayrı oluyor evet.
0: Değil mi? Böyle elma gibi olanlardan olmuyor değil mi? Yok. Peki. Brokoli çorbası içilmez mi ya demiş efendim. İçin efendim siz.
2: Mükemmel. Hani sen bamya çorbasından bahsettin ya. Hı-hı. Aynı etki.
0: Bamya çorbası bamya değildir demiştim öyle bir şey.
2: Aynen mi? Bu da öyle.
0: Brokoli çorbası brokoli değildir. Anladım peki. Sonra da bakayım. Başka. Turşu isimleri yazmışlar hep. Bir karpuzcu abimiz var. Her sene iyi kavun karpuz olabilirsiniz. Adreste yazmış. Ne bilelim ama ben şimdi adresi
2: nerede
0: söyleyeceğim.
2: Ki, nerede ki mesela? Yani ben, Iğdır'da bir karpuzcu mu?
0: Belki elindeki kelekleri bitirmek için. Abi radyoda anons ettiler hepsini alacaklar şimdi falan. Belki de. Belki de böyle olacak yani. Fasulye turşusu. Çubuk turşusu. Bu çubuk Ankara çubuk mu acaba turşusu? Yoksa o çubuk.
2: Çubuk ne çubuğu?
0: Bir yazsana Ankara çubuk turşusu meşhur mu?
2: Ankara çubuk.
0: Ankara şey çubuk ya. Var ya oğlum işte. Onun turşusu meşhur mesela işte. Erzincan balı gibi mesela. Anladın mı? Çubuk turşusu. Bir ondan bahsediliyor acaba. Yoksa çubuk dediğin böyle çubuk şeklinde turşu mu? Çubuk turşusu Ankara çubuk turşusu galiba.
2: Çubuk turşusu yazacağım direkt zaten.
0: Bir bak bakayım.
2: Çubuk turşusu böyle dükkanlar çıktı.
0: Bunu dinleyici bilir ya. Değerli dinleyenlerim. Şey çubuk turşusu bu Ankara çubuğu ama yani oranın turşusu evet. Anlamına mı geliyor yoksa çubuk şeklinde bir turşu mu acaba hangisi bu?
2: Çubuk öyle diyorlar. Çubuk Ankara çubuktan.
0: Ankara çubuk mu?
2: Ankaralı dinleyicilerimiz tabii daha iyi bilir ama tabii öyle gördüm daha iyi ben.
0: Tamam Ankara çubukmuş moruk. Ankara çubuk. Akşam yemek yememeye dikkat ediyor musun? Senden ben de gaza geldim ama 3 gün dayanabildim. Yo ben de devam.

0: Evet, çalır mı?
1: Alo.
0: Alo.
1: Efendim?
0: Ye ye, bir şey olmaz.
1: Alo.
0: Alo. Radyodan Serdar ben. Oho.

0: Peki mesela hiç böyle aranın olmadığı, tadını sonradan sevdiğin, beğendiğin bir şey var mı? Bir yemek var mı? Hiç mesela
1: kabak
0: yememiştim mesela.
1: Kabak tatlısı var, tatlı olarak var.
0: Kabak tatlısı.
1: Evet.
0: Ana o yenmez mi be üstüne o, böyle tahini falan?
1: Tahinle, ben üstüne o tahin ve fındık atıldığını sonradan.
0: Ha sen öğrendim. Kuru kuru kabak tatlısı yiyordun.
1: Tabii onu. Tabii.
0: Ben de patlıcan.
1: Patlıcan tatlısı mı?
0: Şakşuka.
1: Öyle mi? Patlıcan her türlüsünü yerim.
0: Bir tencere yerim şakşuka.
1: Patlıcan güzeldir.
0: Kızartmasız şakşuka filan. Yani şey, yıllarca yemedim mesela. Yıllarca. Hiç. Hiç. Yani hiç yemedim, yemedim, yemedim. Bir gün şakşukayla bir başladık. O gün bugün sevgiliyiz. Yani. Kabak tatlısı.
1: Kabak tatlısı.
0: Olsa Allah'tan gece yemek yemeyi bıraktım.
1: Ama işte ben kabak tatlısı yemedim diyordum. Ben baklava, künefe, hiçbir şey.
0: Oğlum şimdi tabii Antepli olunca
1: için
0: ayrı.
1: O bana şey gelmişti ama sonradan o tahin benim kırmızı çizgimdir. Tahini çok severim. Ona tahini yani koluma döksem ısırırım yani.
0: Kokoreç yemedim yıllarca demiş. Benim de 7 ay falan oldu ya kokoreç. Haftada 2 tane 3 tane falan geceleri çıkıp yiyordum. Çok talihsiz bir olaya denk geldik. Bitti bende kokoreç. Galiba daha da yiyemem biliyor musun?
1: Hayırlısı be.
0: Hayırlısı be oğlum. Yediklerimize sayarız yani. 35 yaşımdan sonra ilk defa paça çorbası içtim abi. Şimdi haftada bir içiyorum demiş efendim bizim Şerif. Başka? Kokoreç yemedim yıllarca diyen keşke yılları geriye alabilsem de. Sen yiyor musun kokoreç falan?
1: Yerim.
0: Yersin. Tamam. Şuradan. Dur bakayım. İnsanların genelde sonradan birileri vasıtasıyla zorla yedirip beğendiği şeylerden biri şırdan olabilir demiş efendim. Şırdan.
1: Güzeldir.
0: Şırdan iyidir ya. Bamya.
1: Severim.
0: Bamya. Bu ben çok böyle yemek ayırt eden bir kardeşin değilim ya senin. Çok böyle yemek ayırt etmem yani. Öyle açsam öf yani açsam. Açsam var ya aman diyorum aman aman. Geçen tahinli yumurta yedim ilk defa diyor. Var mı öyle bir şey?
1: Yok ama yemem öyle bir şey.
0: Tahinli yumurta yemez misin?
1: Tahinli yumurta ne ki ya? Nasıl
0: denemek
1: şey
0: lazım ama. Damak tadı çok şey.
1: Yumurta çok şey bir tat ya. Keskin bir tat değil. Ortada ya.
0: Ben bilmiyorum. Ben yumurtanın tadını bilmem ben. Ben yumurta yok. Hani iyi bir şey olsa adı yumurta olmaz Hüseyin. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra geleceğiz sevgili dinleyenlerim.

ayrılık şakası yok bunun. Artık yorgunum biliyorsun, aldığım nefesim yokluğum.

0: Ben de köyümden çok memnunum. Köyümden. Köy olsa da gitsek ya. Köy olmayanların böyle bir köy şeyi var ya, hani özlemi var ya, bazen bana geliyor biliyor musun? Köy olmayınca tabii insana özlemi geliyor sadece. Ama şey tribinde değilim, onu biliyorum yani, köy yaşantısını biliyorum. Bazen mesela plazalarda falan hep şey derler mesela. Ya vallahi her şeyi bırakacağım, gideceğim köyde yaşayacağım ya vallahi filan. Gideceğim köyde yaşayacağım ya filan. Tabii onlar köyü şey zannediyorlar böyle. Kapıda doğalgaz, hani 50 adım ötede metro filan, öyle zannediyorlar. Hani Allah korusun bir böcük soksa mesela ne yapacağını bilmiyorsun filan. Köy hayatı zordur ya. Köyde yaşadın mı hiç Hüsü?
1: Yaşamadım tabii ama gidip gelmişliğim oldu.
0: Yani ben yaşadım mesela köy, öyle çok uzun değil, öyle işte 10 gün falan, 8 gün, 9 gün, 5 gün falan öyle yaşadım. Hani köyde yaşamayı bilmiyorsan hakikaten çok büyük eziyet oluyor. Ben en son bir kere ne bir şey oldu, bir yıllar önce falan 11 gün mü ne tatil oldu, bir şey oldu. 6. gün bizim arkadaşa ya oğlum ya beni dedim bırakın ben gidiyorum. Ya dedim hep beraber gidelim filan. 6. gün müne falan geri döndük yani. Köyde yaşamak çok şeydir, zordur yani. Zordur. Hani kışın ne yapacaksan yazın ayarlaman lazım. Yazın ne yapacaksan kışı da ayarlaman lazım filan.

0: gelsin gözüme de.
1: Serdar Bey merhabalar. Çocukluğum köyde geçti. Konu alakasız bu arada, çok daha önce yazmış mesajı. Hani köyden bahsettik diye gelmemiş mesaj. Sıradan gidiyorum. Ta kaç, 23.07'de gelmiş mesaj. Çocukluğum köyde geçti. Tavuklarımız ve kuzularımız vardı. O zamanlarda yumurta içerdim. Bir keresinde tavuklar kuzu ağalının üzerine folluk yapmışlar. Toplu yumurta yani. O kadar çok sevindim ki hemen bir adet içtim. Ama ne yazık ki içtiğim yumurta bozuk çıktı. Bu sebepten uzun süre yumurta yiyemem. Hem yumurta hem bozuk yani. Peki köy olarak mesela gitmek istesen köy olarak nereye gidersin? Nereyi seçersin, yerleşirsin?
2: Ben yerleşmeyi bilmiyorum ama şöyle, Karadeniz'in köylerini merak ediyorum.
1: Ben çok deniz seven bir adam değilim. Onun için hep söylüyorum yıllardır. Bolu.
2: Bolu'ya gittim. Bolu'da bir köyde bir gün kaldım.
1: Ya tamam bak, memleketin her yeri cennet gibi kardeşim. Tamam eyvallah da. Hani Karadeniz'e gitmediğimiz, ayak basmadığımız şükür, gerek dinleyici sayesinde gerek kendi yaşantımızdan, gezmeden, tozmadan dolayı. Yani ayak basmadığımız yer kalmamıştı sayenizde sevgili dinleyenler. Denizle çok arası olan bir adam değilim ben. Olursa güzel olur tabii ama her yerde var çam ağacı. Her yer, tamam her yerde var çam ağacı var, tamam eyvallah da. Abi bu Bolu'daki çam ağacı, hani biri böyle eliyle dikmiş gibi moruk yani. Bazı böyle çok tepelerde, yukarılarda var. Gerçekten böyle iki ağacın arasındaki mesafe bile eşit falan böyle. Gittiğim zaman hayranlıkla bakıyorum. Yan tarafı mesela Düzce, orası da çok yeşil. Belki bazı yerleri Bolu'dan daha yeşil ama o tertip, o nizam, o ağaçlardaki o dizinin falan, ne bileyim, başka bir yerde görmedim şu zamana kadar. Hiç.
2: Öyle mi?
1: Vallahi çok Bolu tepeler falan çok şey yani, böyle bir o bakir yerleri hayranlıkla bakıyorum yani.
2: Antep'te de çok fazla çam ağacı vardır. Elle dikme ormanı diye Burç Ormanı mesela meşhurdur.
1: Bir de şeydir mesela, hani ormanın bazı yerlerine giremezsin böyle, arada işte çalı çırpı vardır, başka bir ağaç vardır, bir şey vardır falan. Bolu'da öyle bir şey yok. Git hani kör kuyularda gez, iki ağacın arasından gir, bir patikaya bağlanıyor, oradan başka bir yere git, o taraftan başka bir yere git filan. Çok böyle deniz adamı da olmadığım için ben. Sen deniz mi orman mı mesela?
2: Deniz.
1: Deniz. Sen seviyorsun deniz. Ben çok böyle deniz adamı değilim yani. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Bir de köyde yaşayanların asla işinin bitmemesi, devamlı iş olması. Yani köy hayatı bu açıdan bayağı zor demiş efendim. Tabii canım. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert köyün.
2: Çok erken kalkıyorlar ya köyde.
1: Mecbursun. Hani şey diyenler var mesela. Biz işte o gittiğimizde kalıyorduk öyle 5 gün, 6 gün, 10 gün falan filan. Millet şey diyordu gittiğimize. Abi buranın havası uyutmuyor ya. Bak sabah 6 ayaktayız. Lan beni bıraksanız uyurum ben. Beni bıraksanız uyurum ben. Ses bitmiyor ki, oradan öküz mü ölüyor? Buradan horoz ötüyor.
2: Ya bak bir de şöyle burada bir
1: başka
2: durum
1: bir
2: var.
1: Yer filan.
2: Ben yani İstanbul'un en merkezi yerlerinde birinde de yaşadım uzun süre. Levent gibi. Horoz sesi orada da geliyordu, biliyor musun?
1: Var, hala var.
2: Yani orada kesintisiz bir horoz sesi vardı.
1: Var kardeşim, var, mahallelerde var. Ben en merkezi plazaların arasından geliyor.
2: Evet,
1: ben,
2: evet.
1: Benim evde mesela, ben Şişli'deyim mesela, sabah horoz sesi oluyor. Ha bu arada şikayetçi değilim, ha onu söyleyeyim. Sabah horoz sesi var. Ofis şeyde, Üsküdar'da bazen ofiste sabahlıyorum, orada yatıp kalkıyorum falan. Horoz var kardeşim, horoz beni mi takip ediyor neydi? Horoz sesi var ya.
2: Garip bir, değişik bir şey yaşatmıyor mu sana o an?
1: Horozun ötmesi mi?
2: Evet.
1: Bana yaşatmıyor, ben aksine üzülüyorum. Çünkü oradan horoz ötüyor. Alt taraftan abart egzozlu bir apaçe geçiyor,
2: evet,
1: mesela.
2: Yani garip, ben, iyi geliyor ama biraz sanki.
1: Ben üzülüyorum öyle şeylere. Ben ama öyle bir böyle dağ bayır otlak bir yerde yaşasam kesinlikle eşek alırım kendime. Vallahi diyorum bak, ciddi söylüyorum. Atla anlaşamıyoruz biz. Ben at bende, hayvan tedirgin oluyor benden. Niyeyse. O tedirgin önce ben de oluyorum. Ama şey, eşekle aram iyi benim. Eşek seviyorum yani. O da beni seviyor. Eşekle aram iyi yani. Haydi'nin köyüne gidelim. İsviçre'ye. Saat başı süt peynir yeriz demiş efendim. Haydi. Haydi. Horoz. Çok istedim mesela. Gittiğim zaman bizim çocuklara falan diyor. Oğlum yok mu bir eşek, katır falan, bir şey yok mu yani? Şey yapalım. Hani binelim gidelim gezelim filan. Millet şey diyor mesela, abi köyde kapıya ATV'yi koyacaksın falan. Ya al koy ATV'yi de, ben vallahi ATV ile çıkmam ya, eşek varken ne alakası var ATV ile?
2: Yok, 4x4 bir araba ne olacak?
1: Ne olacak?
2: 4x4 bir araba.
1: Büyük problem oğlum. Öyle tek
2: traktör
1: kişi.
2: Traktör mü?
1: Tabii canım, traktör, o böyle kabinli dört çeker traktörler falan var. Onlarla hiç korkma git, ama arabada Hüseyin yapan bir adam olarak illa bir şey oluyor kardeşlik. Çamura saplanıyorsun, ne bileyim aks kırılıyor, tekerlek patlıyor. Bir şey oluyor moruk, illa bir şey oluyor yani. İlla ki bir şey oluyor. Öyle hani çok ağır ofroda gidiyorsan, böyle dağ, bayır, orman. Bizde şöyle bir şey vardı mesela, bizim yıllık izinlerimizde en büyük keyfimiz şeydi. Buradan asfalttan gidiyoruz. Vallahi bak, Bolu'dan çıkıyoruz. Bolu'da Elemen Yaylası. Elemen Yaylası'ndan aşağıya doğru inerken herhangi bir patikadan giriyorduk. Ya Zonguldak'tan çıkıyorsun ya Kastamonu'dan çıkıyorsun. Hani öyle gidiyorduk biz. Allah korusun hani tek araba gitsek ve orada bir lastik patlasa, bir şey olsa falan, hala bizi arıyordunuz moruk. Hani hala bizi arıyordunuz. Biz onun için iki araba falan gidiyoruz. Yani iki arabanın şeyi gitmiyor. Tek araba olunca gitmiyoruz. Normal yollardan gidiyoruz. O kadar çok ağır şey yapmıyoruz. Ama traktör olursa korkmam mesela traktörden. Böyle dört çekerleri, kabinlileri falan var. Arkadaşımın babasında bir traktör var. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Vallahi bak böyle bir şey olamaz, yemin ederim. Koca Kastamonu'yu çeker yani. Çeker, ciddi söylüyorum. Traktör öyle. ATV falan da... yaptın mı hiç ATV böyle?
2: Denedim. Zevkli. ATV güzel ya.
1: Güzel. Ama öyle bir yerde olsa, öyle bir imkan olsa mesela bende. Tamam, kapıda ATV olsun, en kralı olsun. Yakışır size sevgili dinleyenlerim, ama ben vallahi eşeğe biner giderim. Eşek mi katır mı bu arada, ne o?
2: İkisi de var.
1: Hangisi daha böyle engebeli ve arazi şartlarına daha uygun?
2: Katır diye biliyorum.
1: Bir de şey yani, öyle hayvanın üstüne binip saatlerce yük gitmenin de lüzumu yok.
2: Yük için katır.
1: Evet yani, yorulduğum zaman binerim, ondan sonra yürürüz beraber falan, fotoğraf çekeriz. Bir de katırda şey yok mesela, böyle lastik mi patladı, o mu oldu, bu mu oldu falan filan. Bir şey
2: bana
1: yok
2: mısın
1: yani
2: demiyor.
1: Hı, tabii öyle bir şey yok yani. Ben öyle yük mük falan filan, hani yüklüyorlar ya hani böyle. Onu da sevmem. Hani öyle alıp...
2: Heyben yok mu ya? Yani bir heyben olsun ama.
1: Oğlum bir tane sırt çantası. Ben kendim taşırım sırt çantasını. Hayvana da yazık yani.
2: Eşek de hayvana yazık da, sen takınca ondan yük oluyor ya otomatik olarak.
1: E tamam, bana yani bana da yazık. Ben yorulurum, o taşır, o şey yapar. Tamam. Ben yani mesela ulaşım aracı olarak eşek demiyorum. Ben attan daha bir yakın geliyor bana. Bak yine diyorum, at oğlum, hayvan benden 2-3 kere de tedirgin oluyor oğlum hayvan benden. Niyeyse bilmiyorum yani. Hani valla tedirgin oluyor yani hayvan benden. Benim köyüm Bartın Ulus Köyü'dür diye demiyorum. Çok güzeldir. Abi karış karış gezdim oraları ben.
2: Bartın'a da çok Bartın'a yeşil.
1: Karış karış gezdim oraları. Hatta bunu birkaç kere böyle fırsatı oldu anlattım. Asar Camii diye bir yer var orada. Yer değiştirdiği söylenir falan. Dinleyiciler de söylemişti. Oradakiler de söylemişti şeyde. Gittim ziyaret ettim orayı da. En kötü nalı çıkar demiş efendim. Çıkarsa çıkar efendim, alırım elime. Yürüye yürüye geliriz şeyle. Katır kardeşle ya da eşek kardeşle, işte bilmiyorum hangisi ise yani. Sonra dur bakayım. Bolu'da atanamadım. Bir yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Ormanın içinde köy fındık kabuğu sobası. İçinden her an fare çıkma riski var. İlk gittim, oh be tam istediğim hayat dedim. Sonra orman, her şey üstüme üstüme geldi demiş efendim. Mesela bugün bir böyle dağ bayır, diyelim ki köyde mesela Bolu'da, Kastamonu'da, Artvin'de bir yerde mesela bir dağ köyündesin, tamam mı? Her yer yeşil. Ben şöyle bir çıkayım ama geniş gezeceksin böyle keşif için. Şöyle bir çıkayım gezeyim desen mesela, ya bir çanta yapsan yanına neler alırsın?
2: Yanıma power bank.
1: Bravo. Telefonu çekmediği yerler var ama ki... Yüksek ihtimalle bir patikadan girip yarım saat yürüdüğün zaman çekmeyecek o telefon. Haberin olsun.
2: Konserve.
1: Hı.
2: Termos kahve.
1: Sana bir şey değil mi, konserveden daha şey, bisküvi daha geçerli oluyor. Denedik bunları.
2: Bisküvi de güzel.
1: Bisküvi daha geçerli oluyor. Bisküvi.
2: Yani tuzlu böyle hani yemek gibi bir şey olursa bir barbunya konservesi bulabilir.
1: Barbunya konservesi mi?
2: Evet.
1: Oğlum sana İstiklal'de buluşursak masaya ne söylersin demiyorum.
2: Barbunya konservesini marketten alırım. Koyarım.
1: Tamam alırsın da yani. Ne giriyorsun öyle şey? Serdar'cığım barbunya konservesi alırım. Yanına böyle lahana dolması ufak sarılmış.
2: Turşuyu ya da koyarım bir tane. Şöyle.
1: Turşu da değil mi?
2: Kahve de alırım.
1: Kahvesiz olmaz.
2: Termos kahve.
1: Tabii kahvesiz olmaz.
2: Bir tatlı bir şey alalım ya.
1: Bence termos alman şey olur ama. Oraya aykırı olur. Kahveyi alacaksın.
2: Çay neyi diyorlardı? Çay kop...
1: Çay tilat de mi neydi?
2: Hayır. Bu böyle serpme kahvaltıcıların sık kullandığı ilk bardağı, yedinci bardağı doldurdukları şey var ya. Ne diyorlardı ona ya? Alüminyum.
1: Semaver.
2: Termos da değil. Ona çay kopu mu, çay lopu mu, öyle bir şey diyorlar.
1: Allah Allah. Bilemedim. Bir çakı makı falan bir şey almaz mısın?
2: Çakı alırız mı? İsveç çakısı.
1: Bence daha büyük bir şey olmalı.
2: Kasatura.
1: Ne diyorlar ona? Karadeniz'de bir şey derler ona. Kasatura ya da bir şey.
2: Döner bıçağı var.
1: Yok değil. Nacak.
2: He.
1: Nacak. Bildin mi nacağı?
2: Bildim.
1: Nacak derler ona. Yıllar önce şeyden, Zonguldak'tan aldım bir tane. Vallahi üstüne 10 araba falan değişti. Nacak hala duruyor. Hala duruyor hiç.

0: Şey var mıydı etrafında okul zamanı? Mesela arkadaşım var, ailesi köye gidiyor, 6 ay yok. En yok. Sevdiğimiz arkadaşlarımız da onlar.
1: Ben de herkes evindeydi.
0: Sen kaç yaşına kadar şeyde Antep'teydin?
1: Yani üniversiteye gidene kadar Antep'teydim ben.
0: Tabii canım, siz zaten orada, sizinkiler seni bırakıp nereye gitsinler
1: 19,
0: yani?
1: 19-20 diyebiliriz.
0: Değil mi ya? Evet, nereye gitsinler?
1: Hala oradalar, ben gidiyorum.
0: Antep'teki şey mi, böyle bir apartman falan mı?
1: Apartman.
0: Yoksa...
1: Ama mesela çocukluğumda ben sobalı evde kaldığımızı da biliyorum.
0: Biz de canım, soba, en üst katlara soba şey, kömür taşıyorduk. Bazen hani insanlar diyorlar, sen yoksun tabii, daha önce çok anlattık bunu da. Ay, sobayı çok özledim vallahi, ne güzel böyle hani. Sobayı çok özledim diyen adam hayatında bir kere kömür taşımamıştır.
1: Onlar bungalovda falan kalıyorlar.
0: Tamam mı yani, hayatında bir kere soba borusu kurumu falan temizlememiştir. Ay, sobayı ne güzel, çok özledim, böyle alev vuracak yukarıya falan diye. Demin Hüseyin'in dediği gibi, gidiyorsun hafta sonu için, parayı veriyorsun, şömineyi yakıyorsun, sobayı yakıyorsun. Sen dışarı çıktığında içeri girip temizliyorlar falan ya, öyle olsa tabii ki, öyle olsa zaten doğalgaz icat edilmezdi arkadaşlar. Ama ay vallahi ne güzel, sobayı çok özledim diyenler hayatında gerçekten soba borusu temizlememişlerdir.
1: Kurum.
0: Kurum ha. Sobanın külünü mesela alıp atmamışlardır. Ya da 3 kat, 4 kat, 5 kat. O biz, oğlum biz 7. katta oturuyorduk. Asansör yoktu. Sobalı ev. Düşün işte ya. Şimdi ben sobayı nasıl özleyeyim? Ben.
1: Ama bir dinleyicimiz yazmış. Doğru. Çay potu.
0: Neyin, o senin dediğin mi?
1: Bu şey ya, görmüşsündür. Bu serpme kahvaltıcılar da çok kullanıyor. Alüminyum var ya, böyle basarsın çay doldurursun.
0: He tamam, gördüm de adı çay potu buymuş.
1: Çay potu onun, evet.
0: Peki. Sonra. Taşımak ne ki? Bir de o kömürü kırması vardı. Kok kömürü çok sonradan geldi. Evet. Poşetli kömür çok sonradan geldi. Poşetli kömür. Eskiden odun kömürü vardı. Kömür gelir konu mesela. 2 ton kömür aldım mesela. Hmm. Tamam mı? Gelirdi mesela. Kamyon dökerdi giderdi. Ondan sonra bir de onun kırmasıyla murmasıyla falan filan şey, evet, yapacaksın.
1: Bu arada şeyler de vardı. Yani biz doğalgazdan önce apartmanlarda işte kaloriferler ya kömürlü ya da fuel oil.
0: Fuel oil.
1: Fuel oil neyse.
0: Dedemin evinde o vardı. Ben bir kere yandığını hatırlamıyorum.
1: Şeyi yapardı ya, tanker gelirdi, kazana takarlardı.
0: Ben işte hiç hatırlamıyorum onu, biliyor musun?
1: Ama ben izlerdim onu.
0: Hiç hatırlamıyorum ben.
1: Ya da kömürü kalorifer dairesine taşırlardı falan. Hmm. Yani o dönemleri hatırlıyorum.
0: Evet. Başka mesela böyle eskilerden hani özlem duyduğumuz ama normalde eziyet olan mesela. Hani tamam, soba eyvallah. Başka?
1: Tezek.
0: Tezek yok. Her şey olmaz. Hüseyin, sen istiyorsan git de şurada bilgisayarda başka şeyler yapsın. Hüseyin'cim sen. Ben seni anladım oğlum. Sen programın son 20 dakikasında bozuluyorsun.
1: Aa.
0: Vallahi ben.
1: Son 20 dakikası çıkayım ben.
0: Ne yapayım?
1: Çıkayım.
0: Hiç gelme.
1: Evet, 20 dakika son 20.
0: Mahallenin gençleri yardıma gelirdi. Hiç şey taşıdın mı? Kömür taşıdın mı? Şey ama dökülen kömürü hani oradan kömürlüye taşıdın mı?
1: Taşıdım.
0: Ciddi misin?
1: Tabii ki.
0: Kaç ton geliyor? Hiç hatırlamıyorum ya. Böyle normal ortalama bir eve kaç ton kömür alınıyordu?
1: Yani bir eve... Böyle bir kamyon değildir. O evlere öyle bir kamyon değil de böyle bir taşım eskiden...
0: Yok lan, kamyon geliyordu ya, ben hatırlıyorum.
1: Kamyonet var ya, böyle küçük nakliye arabaları gibi. Kamyonet. Yani çok böyle küçük kamyonet değil ama... Büyük bir kamyon da gelmez ya bir eve. Öyle bir yeri yok zaten. Kömürlük o kadar büyük değil ki.
0: Bir hafta falan şey, bir hafta da alaka ya. Bir ton falan... Söyleniyor muydu ya? 1,5 ton, 1 ton. Çay potunu hangi prize takacaksın ormanda? Öyle yazmış.
1: Prizsiz ya, priz değil o. Termos gibi olan.
0: Koyunca kalıyor öyle. Öyle mi?
1: Ya normal termos gibi.
0: Bence boşuna ağırlık olur. Ben mesela öyle daha...
1: İçeriz ama ya, çayımızı, çorbamızı...
0: Oğlum alalım yaparız orada, normal ateşte yaparız ya.
1: Tamam, öyle yapalım.
0: Yani. 1-2 ton arası. En güzeli eko demiş. Bir ton alırsın, kış biraz uzun sürerse 250 kilo daha alırdın demiş. Doğru diyor. Büyük kamyonla geliyordu demiş efendim. Evet ya, bizde de öyle büyük kamyonla geliyordu. Bir de bizde bir yokuş vardı, bazen kamyonlar çıkamıyordu falan filan. Dur bakalım. 1-2 ton arası. 1-2 ton arası. 25 çuval kömür 1 ton oluyordu. Öyle mi ya harbiden? Kok kömürü. 25 çuval kömür. Eskiden kandil lambaları vardı. Ninemler onu yakardı, ışık saçardı. Ya ben çok imrendim. Ama olmuyor, biliyor musun?
1: Ona ben yetişmediğim için.
0: Ben evde mum yapmaya. şöyle imrendim. Bende bir tane böyle bir fener var. Fenerin içine mum koyuyorsun. Isıyı yukarıya veriyor. Kendime şöyle ufak, şeffaf bir tane böyle, çok ufak ama sürahi diyeceğim de o çok büyük kalacak. Hani ufak bardak kadar böyle kulplu bir şey aldım kendime. Cam. Onu böyle o fenerin üstüne koyuyorum. İçine de normal sıfır, hiç kullanılmamış mum atıyorum, tamam mı, mum. Mesela iki mumu eritiyorum. Bardakta daha büyük mum yapıyorum falan. Ama hiç normal mum gibi yanmıyor. Yanmıyor mesela. Sönüyor filan mesela. İpini falan geçiremiyorum bir şeyle. Falan. En güzeli bakkaldan mumu alıp yakmak galiba. Eskiden bakkal mumları vardı. Ben mesela hatırlıyorum.
1: Uzun ince böyle.
0: Evet, hani şimdi elektrik giderdi, yakardık mesela. Yanardı, yanardı, yanardı, yanardı. Elektrik gelirdi, söndürürdük, dolaba koyardık. Bir daha elektrik gittiğinde aynı mumu çıkartırdık. Evet. Şimdi şuradan biliyorum. Ben bakkal mumu aldım abicim. Hani yeni aldığım için daha biliyorum. Yani yakıyorum, bir saat, bir buçuk saate bitiyor. Yakıyor, bir buçuk saate bitiyor.
1: Kötü. Onu hatta bir çay tabağına, fincanın içine falan.
0: Evet, evet. Yani. Ben şey işte böyle, nasıl söyleyeyim ya. Onun adı vardır illaki de. Fincan gibi düşün böyle. Şeffaf. Hı-hı. Böyle fincan gibi. Ben onun içine koyuyorum böyle. Kulbundan tutup gezdirebiliyorum. Bazen evde komple ışıklar kapalı mum yakıyorum.
1: Ama
0: ben.
1: Hava alması lazım ya, onu mu engelliyorsun acaba?
0: Hayır canım, üstü açık. Üstü açık. Sadece öyle işte uyurum muyurum falan, yan devrilmesin, bir şey olmasın falan filan diye. Ama bazen, öyle her zaman değil, evde bütün ışıklar şey, kapalı, sadece mum ışığı. Bir kamyon dediğin kömür 28 ton yapar, bilgin olsun. Tamam canım, ağzına kadar da. O tarihte kimde o kadar para var, 28 ton kömür olacak?
1: Ya ben sana şöyle örnek vereyim. Pazar arabaları vardır ya. Hı. Pazar arabası dolusu bir kömür.
0: Oğlum bir şimdi sıfır herhalde üretilmediği için söyleyeyim. Sen As-250'den bahsediyorsun.
1: Evet.
0: As-250 ile gelmiyordu bize. 600'de 900'de falan geliyordu. Ama tabii ağzına kadar böyle silme dolu değildi tabii yani o da. Kaç güneşin tadı bende hiç. Onun da dört çeker olsa var ya, tadından yenmez, biliyor musun? Of. Hala soba yakıyoruz. 2 ton gidiyor demiş efendim. Bak, 2 ton. Nerede mesela? İl olarak neresi? Kitabımda olduramazsın. Nasıl bir düşmek bu böyle gözden? Süpermen olsan toplayamazsın. Acaba kömürler de eskisi. Ne oldu?
1: Kömürler de eskisi gibi mi acaba? Yanması.
0: Mangal kömürleri bir sapıttı ya.
1: Onları bir çabuk yanan kömür diye satılıyor ya.
0: Yarım saatte yanıyor. Hakikaten çabuk yanıyor yani. Yarım saatte bitiyor yani. Kömür dediğin, atardın böyle iyice bir köz olurdu. Beklerdin birazcık. İsi pisi giderdi onun falan. Giderdi yani, bir yanardı falan. Hatta insanlar şey derdi, kömür yandıktan sonra dur daha isi gitmemiş onun falan derdi. Şimdi isin gitmesini bekliyorsun, bir bakıyorsun kömür geçmiş, bitmiş. Yani.

0: Mumu ben kendim yapabiliyor muyum acaba Hüseyin? Mum malzemesi var mıdır?
1: Yani
0: mumu ben olarak kendim yap. Ya sadece hobi. Yapayım ya, sana getireyim mesela. Al Hüseyin, bunu evde kullanırsın deyip. Kendim kullanayım filan.
1: Yapılıyor. Öyle mum videolar görmüştüm ben.
0: Ben de gördüm de, yalan da olan şeyde sabundan mum yapıyor adam filan yani.

Moruk bize mangal yap yiyek, sen bir de ateşli aram iyidir. Mangal ateşini şey yaparım. Ateşte iyidir aram. Hani mangala gidildiği zaman mangalın dış, mangalın başında duracak biri vardır ya, o bellidir hani be. O benim sensin işte. Evet, o benim.

0: Selam. Bizim Erhan yazmış. As 950 vardı. Süper diye geçiyor. Takviyeli olduğu için 4 çeker. Yok yok, 250'den bahsediyorum ben. 250 eski fırın araba, ekmekçi arabası derlerdi onlara. Onların 4 çeker olsa da öf, dadından yenmez vallahi yani onlar var ya. Onlar aman aman. Hiç anten ayarladın mı çatıda ya da anten ayarlayana manyel verdin mi? Dur dur. O nasıl lanet bir şeydi arkada? 5 tane kanal var. İlla bir tanesini çekmezdi. Babam hep şey derdi. Tamam onu boş ver, onu çok seyretmiyoruz zaten, in aşağı derdi, inerdik aşağı.
1: Yani bu LM1'li uydu geldiğinde bile çok sevinmiştim yani.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Dur bakalım. Mumu yapabilirsiniz ama zahmetli. Bak. Mum yapma workshopları oluyordu sanki. Workshopları. Mum yapma workshopları oluyordu sanki. Ben de mum ışığını severim demiş. Mum ışığı biraz böyle loş oluyor. Göz dinlendiriyor mu acaba? Daha zarar mı veriyor bilmiyorum ki.
1: Bakmazsan dinlendirir.
0: Ya yani. Eski oturdu. Eski evimdeki aydınlatmayı bir daha yakalayamadım Hüseyin ya. Vallahi bir daha, bilerek yapılmış bir şey değil. Yerden aydınlatma çok böyle havalı bir isimmiş gibi değil mi? Yerden aydınlatma. Öyle bir şey yok oysa ki. Abacı koyuyorsun orada yanıyor. Hani tavana asılı değil de normal böyle duruyor. Salonun bir tane... Sağ arkama, bir tane sol arkama, bir tane de böyle yan tarafa doğru. Hani televizyonun olduğu yere doğru değil, böyle sarı ışık koymuş. Abi inanılmaz mutlu mesut yaşıyordum, inanılmaz. O aydınlatmayı bir daha hiçbir yerde yakalaya. Işıklar aynı ışık. Hani ev aynı ev değil, belki ondandır.
1: Evden dolayıdır.
0: Evet yani o. Beyaz ışık mı sarı ışık mı, hangisi seversin?
1: Gün ışığı artık.
0: Beyaz ışık.
1: Ay yok, artık gün ışığı.
0: Sarı ışık.
1: Sarı beyaz ortak bir şey oluyor ya, gün ışığı diye satılıyor.
0: O tam sarı değil o ya.
1: Tam sarı değil, tam beyaz da işte gün ışığı gibi. Öyle satıyorlar.
0: Yani ne bileyim, bilmiyorum. Gün ışığı dedin, tam bir dakika şuradan bakacağım.
1: Normalde sarı ışık.
0: Şimdi bir dakika dur. Gün ışığı.
1: Gün ışığı evet.
0: Gün ışığı ampul diyelim.
1: Gün ışığı ampul de.
0: Tamam diyorum. Bakıyorum. Oğlum bu çok problem ya.
1: Problem değil ya.
0: Problem ya bu. Güzel. LED bu ya. Bu çok problem.
1: LED
0: bu.
1: Mi?
0: Evet.
1: Öyle. Hayır, öyle ampuller var.
0: Sarı ışık, sarı.
1: İşte sarıya yakın gün ışığı diye geçiyor. Beyaz değil. Kırık sarı.
0: Kırık sarı. Kırık sarı. Mum yapma workshopları oluyordu sanki dedik. Yani workshop dedik ya. O da şey yazmış. Bana diyene bak, yerden aydınlatması var gülücük. Abi yerden aydınlatmanın sadece adı çok zengin. Yerden aydınlatma. Adı çok zengin.
1: Isıtma, yerden aydınlatma.
0: Abicim bak, yerden ısıtma yine ayrı bir şey. Bir tesisat mesat çekme. Yerden aydınlatma, tel maşa satılan şeyler var. Gece lambaları var ya arkadaşlar.
1: Gece lambası kırmızı olmaz mı ya?
0: Gibi yani. Ne?
1: Kırmızı ampul.
0: Her şeyini burada anlatma Hüseyin'cim. Normal bildiğin böyle gece lambaları var ya. Hani. Bu ya, onun adı artist yani onun. O, adı çok şey.
1: Benim evde bir şerit led var hala odada.
0: Şerit led.
1: Şimdi normalde mavi, kırmızı, böyle işte sarı gibi, böyle yeşil falan yanabiliyor ya onlar.
0: Oğlum renkli. Demin dedim ya sana her şeyini burada anlatma diye.
1: Hayır canım, ben öyle şey olsun diye almıştım. Odanın etrafında bir gün eve gittim, geçen gün hatta, evin odamın içerisinde böyle bir mavi yanıyor, bir kırmızı yanıyor. Ya dedim ya polis içeride ya da dedim bir şeyler oldu falan. Meğerse elektrik gidince tekrar baştan açılıyormuş. Yani 3-5 saat benim odanın camına baksan. Böyle.
0: Bazen böyle sokak yani. Bazen böyle sokak duyuyor çünkü gözdür bu, bakıyor. Tabii. Bazı evlerden çıkan ışık renklerinin farkında mısın?
1: Evet.
0: Hani uzaylı baskını gibi. Lan geçen gün mor, pembe, böyle yeşilimsi. Mesela onu beğensem, gidip almaya çalışsam tarif edemem o ışığın rengini. Böyle mor, pembe, yeşil filan. Böyle bir şey yani, bir garip bir renk. Değişik bir renk. Ha, dur bakayım. Ben de var severim gün ışığını. Peki gün ışığı. Bendeki de gün ışığı mı acaba? Gün ışığı 5600 Kelvin beyaz olur. Sarı ışık 3200 Kelvin. Işığa şey derdi, benim bir arkadaşımın eşi vardı. Hala vardır belki, bilmiyorum. Işığa direkt ışık sana bakmayacak. Hani bir yerden çarptıracaksın, aydınlatma öyle gelecek derdi.
1: Tabii ışık kuralıdır o, beyaz. Özellikle.
0: Bir yerden çarptıracaksın yani, filan.
1: Bir video çekerken, fotoğraf çekerken de beyaza yansıtıp oradan verirsin. Işık dik gelmemeli.
0: Teşekkür zaten. Ederiz Hüseyin. Bizi herkese sinemacı bilgilendirmenden ötürü.
1: Sen de değil. Estağfurullah.
0: Çok teşekkür ederim. Evde köpük de tutalım mı insanlara? Gelenlere. Sende patlama var diye. İstiyorsan yaparız yani.
1: Yağlı kağıt var.
0: Dışı buradan alalım bir şey diye. Fokusçu kaçırmasın ama ondan sonra. Gelene bak.
1: Fokusçunun bileceği iş.
0: Evet dur bakayım. Şey vardı. Bende hala var o. Ben onunla eniştemi korkutmuştum. Hoparlör ışık. Ampul böyle bildiğin ampul. Bluetooth hoparlör bağlanıyor böyle telefona.
1: Evet biliyorum.
0: Biliyor musun onu?
1: Biliyorum.
0: O bize gelmişlerdi onlar. Almanya'da yaşıyorlar. Ben de kendi odamı verdim. Al dedim. Bizim odada yat falan. Gece böyle abuk sabuk sesler açıyorum. Bunlar geldiler, ben salonda oturuyorum böyle oturuyor. Enişte yatmadın mı sen? Yok ya be, uykum yok benim falan diyor. Demiyor ki içeride abuk sabuk sesler var. Evet. Aa bitiriyoruz.
1: Bitiriyoruz.
0: Tamam. Değerli dinleyenler, mevzu biter biz gider. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Her yerde. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Bu kardeşim alt çizgi yazınca çıkıyor zaten Hüseyin Koyuncu diye. Radyonuz Alem FM'de alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.